olmadığım için alıp temizleyip eve yerleştirdim. Orta sehpam benim kendi alarak eve getirdiğim sayılı eşyalardan bir tanesi. Şu iki tane yuvarlak komodinlerim var. Bunlar normalde ben ilk yalnız yaşamaya başladığımda annemin bana ev hediyesiydi aynısıyla birlikte. Komodinleri de burada sehpa olarak kullanıyorum.

Burada duvarda bir kısmı bana ait ama çoğu da başkalarına ait tablolar var. Bunlar zaman içinde benim topladığım ya da arkadaşlarımdan aldığım ya da satın aldığım işler. Galip Tekin'in var, Hasan Aycın'ın var, Orhan Bendi'nin var, Ali Emre Kaymağ'ın var. Tabii maalesef duvar küçük olduğu için evde büyük resimleri buraya sokmama izin vermediği için ancak küçük boylu resimleri buraya koyabildim. Evin her tarafında aynı perde sistemini kullandım. Aslında her tarafta kırık beyaz renkli storlar var. Bu hem görsel bir bütünlük sağlıyor evin bütününe, hem de bence son derece kullanımı da kolay.

Evin orijinalinde mutfak bodrum katta. Aslında eskiler çok güzel düşünmüşler çünkü mutfak ve banyo dışarıdan ayrı kapısı olan, yemeklerin oradan girdiği ve çöpün oradan çıktığı ve dolayısıyla evin başka hiçbir yerine yemek artıklarının vesairenin bulaşmadığı bir sistem olurmuş. Ama ben buraya taşındığımda iki kat aşağıya inip mutfakta işlerimi halletmeyi çok da kendi yaşam tarzıma uygun bulmadım. O yüzden odalardan bir tanesini mutfağa dönüştürdüm. Hemen salonun yanındaki odayı. Dolaplarımın hepsini aynayla kapladım. Hem mekanı daha büyük göstermek istediğim için hem de aslında evde çok fazla anısı olan eski ve antika eşya var. Onun da bir tezat yaratmak için de biraz daha böyle modern çizgileri olan, daha bugüne dair bir mutfak yaratmak istedim. Evin en iyi ışık alan yerlerinden birisi de orası. Dolayısıyla mutfakta çalışmak da bir zevk. Mutfakta yapıp salonda yiyorum. Aslında eve geldikten sonra sadece bir katta yaşıyorsunuz. Bu da çok keyifli ve rahat bir şey oluyor. Mutfağa da açılır kapanır bir masa yaptım. Masa tamamen kapalıyken iki kişi yemek yiyebiliyor. Bir gözünü açtığım zaman 4 kişilik masa oluyor ve tamamını açtığım zaman da biraz zor da olsa 8 kişinin sığabileceği bir masa haline geliyor. Ben evin orijinal planını bulamadım. O girişteki sonradan eklenmiş kontrol plak duvarı tamamen kaldırıp daha büyük bir alan halinde eve girilmesini sağladım. Yine evin girişinde de ayna kullanarak aslında giriş mekanının biraz daha büyük görünmesini amaçladım. Giriş katında bir tane oda var. Bu odada da benim ailemden kalan eşyalar bulunuyor. Annemle babamın yatak başlığını yukarı çıkartamadığım için onun önüne bir sedir yaparak bir kanepe haline getirdim, oraya koydum. Yine eski iki tane berjerimiz vardı, onu oraya koydum. Kullandığımız abajur, işte duvardaki ayna, şöminenin üzerindeki saat, hepsi aslında aileden anıları olan ve benim burada da bir şekilde yaşatıp korumak istediğim şeyler. En sonunda aslında bence son derece dingin, rahat bir oda oldu. Kitap okumak istediğimde aslında o odaya gidip orada okuyorum. Çok uzun kalmayacak bir misafir geldiğinde, arkadaşlar geldiğinde de sohbetlerimizi o odada yapıyoruz.

Aslında evin üçüncü katını tamamen kendime ayırdım diyebilirim. Yani yatak odam, giyinme odam ve banyom burada. Çamaşır makinesi de burada. Burası tam adını hak eden bir yatak odası. Çünkü gördüğünüz gibi sadece yatak var ve onun odası şeklinde. Mekan küçük ama aynı zamanda evin en yüksek tavanlı bölümü de burası. Aşağıdaki odada bir yatak başının sedir haline getirdiğimden bahsetmiştim. Onun sebebi şuydu. Çünkü merdivenlerden onu çıkartamıyorduk. Bu sebeple ben aslında anne babamdan kalan o yatak başını çok kullanmak istememe rağmen maalesef buradaki yatak odamı taşıyamadım. Bu durumda da bir tane yatak başı yapmam gerekiyordu. Evde tek yaşadığım için bütün odalardaki kapılara ihtiyacım yoktu. Kapıların bir kısmını çıkarttım ve çıkarttığım kapılardan da bir tane yatak başı yaptım. Yatak başının üstüne de elimde olan işte ayakkabılıktan çıkmış pirinç parçalar, işte baca deliği kapatmak için kullanacağım yuvarlak ahşap şeyler, annemin zamanında mobilyasının üstünden koparttığı oyma vesaire falan hepsini yapıştırıp boyadım. Ve böylece büyükçe bir yatak başı yaptım. Biraz evle inatlaşmama bağlıyorum bunu. Çünkü ev bana buraya büyük yatak başı koyamayacağımı söylemişti. Ama ben de kendi içindeki malzemelerle bir şekilde kendi karakterimi de eve dayatmış oldum.

Burada da duvarların büyük bir kısmını aslında kazıdım. Çünkü beyaz duvara bakmayı çok sevmiyorum. Tuğla dokusunu da çok sevdiğim için öyle yaptım. Yine benim yaptığım resimlerden bir tanesi burada. Aslında bu resmin biraz daha parçası var ama bütün duvarı kaplamasını istemediğim için bir parçayı buraya koydum. Yine bana hatıra kalan ailemden aynalardan bir tanesi burada. Yatak odamda da çiçek olsun istedim çünkü yeşili çok seviyorum. Ayrıca kırmızıyla olan kontrastını da çok seviyorum. Bütün evde aynı aydınlatmaları kullandım. Tavanın ortasından aşağı doğru sarkan bir aydınlatma şeklinde değil. Hepsi aslında ışığını duvara yansıtan türden spot aydınlatmalar. Bütün evde aynı aydınlatmaları kullandım. Yatak odasında da onu kullandım. Yaktığımızda da sadece resmi aydınlatıyor. Bu katta da bütün katlarda olduğu gibi ahşap yer döşemesi var. Ve ben yine bütün katlarda olduğu gibi burada da her tarafa halıya da işte pelüs serdim. Elimde ne varsa aslında onları serdim. Ev küçük olunca tabii ki saklama çözümlerine çok önemli ölçüde ihtiyaç duyuluyor her şey için. Hem kıyafetleriniz için hem çarşaflar için vesaire. Mekan çok küçük olduğu için de dolapların da kapaklarını aynı şeklinde yaptım. Evin diğer bölümlerinde olduğu gibi bu soyunma odasında da aynı kullandım. Aynı şekilde banyoda da aslında banyonun boyuna göre çok daha büyük olan bir ayna kullandım. Evi satın aldığımda diğer odalar olduğu gibi banyoda son derece harap haldeydi, kullanılmayacak haldeydi. Banyoyu yeniden tasarlarken evin genelinde eşyalarıma baktığım zaman tuğla duvarlar vardı, ahşap eşyalar vardı. Ama ben aynı zamanda bugün yaşamak isteyen biriyim. İşte acaba brüt beton görüntüsü tuğlayla ve ahşapla nasıl olur diye düşünmüştüm. O yüzden tamamen brüt beton görüntüsünü taklit eden bir seramikle kapladık. Banyonun içerisine ahşap bir detay olması için büyük bir ayna ve bir lavabo koydurduk. Onlar özel yapım. Aynanın boyu pencereyle aynı boy. Üzerinde de Çin'i bir lavabomuz var. Özellikle Çin'i olmasını istedim. Hem bana eskiyi hatırlatıyor hem de o green'in soğukluğunu vesairesini kıracağını biraz düşünmüştüm.

23 metrekare üzerine kurulu, 5 katlı ama küçük bir ev burası. Bana evin beni dış dünyadan koruyan bir duvardan ibaret olmadığını, aslında evin beni dış dünyaya bağlayan bir ev olduğunu öğreten özel bir mekan. Eski İstanbul'un ve eski evlerin bu yaşam tarzını bize hala anlatmaya çalıştığını düşünüyorum. Gerçekten herkesin de umarım kulak verip bu sese tekrar bu bölgelerde yaşamaya başlamasını, tekrar sokakların insanlara ait olduğunu hatırlayıp evlerinin önlerinde yaşamaya başlamalarını hayal ediyorum.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

İstanbul'u efsaneler eşliğinde gezdiğimiz Tarihi Rotalar adlı programımızda bugün efsanenin, mitolojinin kaynağındayız. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeyiz.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Yunan-Roma bölümü pek çok mitolojik kahramana, tanrı ve tanrıçanın heykellerine ev sahipliği yapıyor. Biz de bugün mitoloji eşliğinde Yunan-Roma bölümünü gezeceğiz. Ama öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu müzeyi yaptıran, inşasına önemli katkıları olan ve 29 yıl boyunca bu müzenin müdürlüğünü yapan Osman Hamdi Bey'in adını anmadan geçmek olmaz. İşte 29 yıl boyunca bu müzeyi yöneten, bunun haricinde ülkemizin ilk figüratif ressamı olan, ilk arkeoloğu olan ve Güzel Sanatlar Akademisi'ni kurup onun da müdürlüğünü yapan, yani Osmanlı'da olmayan işlere soyunan Osman Hamdi Bey. İşte siz onu daha çok Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eseriyle tanıyorsunuz. İşte o resimde aslında kendini ve hayatını anlatıyor. Bu tip müzelerde genellikle gezerken mitolojiye fazlasıyla ihtiyaç duyarsınız. Çünkü Yunan-Roma eserlerinin sergilendiği bölümde ağırlıklı olarak mitolojik kahramanlar, tanrı ve tanrıçaların heykelleri vardır. Hal böyle olunca da mitoloji eşliğinde gezmek size büyük kolaylık sağlar. Ancak müzeyi gezmeden önce çok kısa bir şeyden bahsetmek gerekiyor. 29 yıl boyunca buranın müdürlüğünü yapan Osman Hamdi Bey, burayı yaptırırken, yani müze binasını yaptırırken mimar Alexander Valori'ye şunu söylüyor. Benim Sayda'dan, Lübnan'dan bulup getirdiğim ağlayan kadınlar lahtini örnek al ve binayı ona benzet.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Yunan-Roma bölümüne girer girmez bizi ilk olarak devasa Bes heykeli karşılıyor. Mısır kökenli olan ve Kıbrıs'ta bulunan bu heykel Mısırlıların evlerinin koruyucu tanrısı. Ama işin ilginç...

Hemen arkamda Yunan Sfenksi görülüyor. Aslında Sfenks bütün kültürlerde var. Sümer'de, Hitit'te, Mısır'da karşımıza çıkıyor. Mitolojinin bu garip yaratığı, aslında böyle bir yaratık yok. Ama bu garip yaratık aslında insanların korkularının dışa vurmuş hali. İnsanlar korkularını, kuruntularını işte bu tip sıra dışı olmayan yaratıklarla sembolize etmişler. Ama bu Sfenks'in diğerlerine göre bir farkı var. Yunan Sfenks'i insanlara en eski bilmeceyi soran Sfenks olarak tarihe geçmiş.

Hemen arkamda bir betimleme var. Taşa nakşedilmiş bir resim. 2500 yıl önce yapılmış ve Balıkesir'de bulunmuş. Ancak burada ilginç detaylar var. İki tane adam ve yüzleri maskeli. Bugünkü hallerimize çok benziyorlar. 2500 yıl önce pandemi mi vardı? Hayır. Bunu takmalarının sebebi çok daha dini bir neden. Hemen önlerinde bir ateş yanıyor, ateşi yerliyorlar, körüklüyorlar ve hayvanları kurban etmişler. Peki ağızları neden kapalı? Çünkü bunlar Pers rahipleri ve onlar için ateş kutsal. Ateşi ağızlarından çıkacak nefesleriyle ve tozlarla kirletmek istemiyorlar. Bu nedenle ağızlarını kapatmışlar.

Şu anda bir çizimin, bir canlandırmanın önündeyim. Tabii ki böyle bir bina yok artık. Ama bir zamanlar dünyanın en yüksek yapılarından biriydi. Bu dünyanın 7 harikasından biri olan Mozoleum. Bir zamanlar Bodrum'daydı. Bir Pers valisi için inşa edilmiş. Valinin adı Mozoleus. Ve buraya onun adıyla hitap ediliyor. Mozoleum, yani Mozoleus'un mezarı. Yüzyıllar geçiyor, biz bugün anıt mezarları anlatmak için hala onun adını kullanıyoruz. Mozele diyoruz. Etrafında yüzlerce tanrı tanrıça heykeli varmış bu devasa binanın. Peki bunlar ne olmuş? 14. yüzyılda şövalyeler geliyorlar Bodrum'a. Ve burayı taş ocağı olarak kullanıp Bodrum Kalesi'ni inşa ediyorlar. Ve yüzlerce, binlerce heykel bir inşaat malzemesi olarak kullanılıyor. Peki bu kadar güzel heykellerden bize ne kalmış? Dilerseniz ona yakından bakalım. İşte o yüzlerce, binlerce heykelden bize kala kala sadece bu aslan parçası kalmış.

Şu anda son 2 yıldır adını sıkça andığımız bir tanrıçanın betimlemesinin hemen önündeyim. Biz ne diyoruz son 2 yıldır? Maske, mesafe, hijyen. İşte hijyen derken aslında bir tanrıçanın adını zikrediyoruz. Koruyucu hekimlik tanrıçası hijyenin adını. Ve yanında hemen babasını görüyoruz, Asklepios. Onun ise sıra dışı bir hikayesi var. Onun hikayesini ise az sonra onun dev heykeli önünde anlatacağım. Şu anda Asklepios'un heykelinin önündeyim. Az önce kızının adını söylemiştim, Hygieia. Bu da babası, tıp tanrısı, sağlık tanrısı. Ama öyle ilginç bir hikayesi var ki onu anlatmadan geçmek olmaz. O Apollon'un oğludur ama onu at adamlar yetiştirmiş ve doğadaki bütün şifalı bitkileri ona öğretmişler. Ve o da bu bitkilerden ölümsüzlüğün sırrını bulmuş ve bunu bir reçeteye yazıp insanlara dağıtmış. Ancak bu durumdan bir süre sonra biri rahatsız olmuş. Yeraltı tanrısı Hades gitmiş Zeus'a şikayet etmiş. Demiş ki ölümsüzlüğün sırrını buldu Asklepios ve ben de gelen gidenim azaldığı için işsiz kaldım. Müşterim azaldı. Bunu duyunca Zeus çok kızmış. Her yerde Asklepios'u aramaya başlamış. En sonunda karşılaşmışlar. Onu görünce telaş içinde kaçmaya başlamış. Kaçarken elindeki reçeteyi yere düşürmüş. Yerde bir suyla temas eden reçetenin mürekkepleri akmış. Ve işte oradan, o topraktan, o mürekkepten bir bitki çıkmış. Meğerse ölümsüzlük reçetesinin etkin bitkisi, maddesi oymuş. Peki bu bitki hangisi? Bu doğal antibiyotik dediğimiz sarımsakmış meğerse.

Şu anda bir delikanlının yanındayım. Bu bir öğrenci, jimnazyumda eğitim alan bir genç. Ve spordan sonra dinlenirken üstüne pelerini de almış. Ama ismi çok ilginç. Dilimize bile girmiş bir ismi var. Bu tip delikanlılara Efebos deniyor Yunanca'da. Yani delikanlı. Ve daha sonra, yüzyıllar sonra Ege'de Efe olarak dilimize geçmiş görüyoruz bu kelimeyi. Dilimize geçen sadece Efe kelimesi değil tabii ki. Daha onlarca, yüzlerce kelime var. Ama Efe ile bağlantılı bir kelime daha var. Eskiden yapılan Baküs şenliklerinde, yani Dionysos şenliklerinde yapılan bir dans var. Buna da Baküs dansı deniyor. Ama şöyle, Zay Baküs, yani Baküs dansı. Ve yüzyıllar sonra Zeybek olarak tıpkı Efe gibi dilimize geçmiş oluyor.

her ne kadar mitolojiyle değil, mimariyle ilintili olsa da yine bir hikayesi olan heykelin karşısındayız. Bunlara kargetit deniyor. Aslında bunlar birer taşıyıcı sütun. Ama hikayesi biraz hüzünlü. Şöyle ki, İonya'dan Yunanlılar bizim Ege kıyılarına geliyorlar günümüzden 3000 yıl önce. Ve o bölgede yaşayan Karyalıların erkeklerini kılıçtan geçirip öldürüyorlar. Eşlerini de kendilerine eş olarak alıyorlar. Ancak Karyalı kadınlar bu durumu hiç affetmiyorlar ve asla Yunanlılarla aynı masaya oturup yemek yemiyorlar ve onlarla tek kelime etmiyorlar. Yunanlılar buna çok kızıyor ama ellerinden de bir şey gelmiyor. İşte onları kendilerince cezalandırabilmek için binanın yükünü taşıyan karyatitlere dönüştürüyorlar. Ve işte bunlar aslında birer sütun gibi görünse de Karyalı kadınlar olarak anılan karyatitler.

Şu anda Athena heykelinin önündeyim. Savaş tanrıçası olarak bilinir. Ama bir özelliği daha vardır. O da güzel sanatlarla olan ilgisi. Özellikle ahşaptan şahane eserler ortaya çıkarır. Bir gün bir tahtaya delikler açar ve çok güzel bir kaval yapar. Çok da güzel çalar. Ama o ne zaman çalsa tanrıçalar ona kıkır kıkır gülerler. Anlamaz neden güldüklerini, çalmaya devam eder. Ancak bir gün bir göl kenarında çalarken kendi yüzünü görür. O zaman anlar neden güldüklerini. Çünkü çalarken yüzü çok komik görünmektedir. Çok kızar, kavalı lanetler ve atar. Kim bulursa başına kötü şeyler gelsin der. Onu biri bulur, çoban Marsyas. Ve alır, koyunlarını otlatır Marsyas bu kavalla. Ancak aynı yerde bir çalgıcı daha vardır. O da lir çalan Apollon. Bir gün karşılaşırlar ve Apollon der ki, burada iki çalgıcı fazla. Bir yarışma yapalım, iyi çalan kalsın, diğeri terk etsin. Hakem Midas'ı seçerler. Ve biri lirini, biri kavalını çalar. Midas gider Marsyas'ı seçer. Apollon çok kızar. Sen müzikten anlamıyorsun, seni eşek kulaklı yaptım der. Ve o günden sonra eşek kulaklarını gizlemek için kocaman bir şapka yaptırır Midas. Ama saçları uzar. Berber çağırır ve berber görür kulaklarını. İşi biter berberin gider. Ama bu sırrı biriyle paylaşmak ister. Ama kraldan korkar. En sonunda bir kuyunun başına gider ve seslenir. Midas'ın kulakları eşek kulaklı diye. Ve bu kuyudan çıkan ses bütün ülke halkı tarafından evlerindeki kuyulardan gelen ses sayesinde öğrenilir ve kralların Midas'ın eşek kulaklı olduğu anlaşılır. O günden sonra geriye bir deyim kalır. Yerin kulağı vardır.

bir fotoğraf var. İşte bu fotoğraf dediğimiz aslında bu kabartmada bize gerçek bir kahraman anlatılıyor. Euripides, bir tragedi yazarı. Ama burada öyle detaylar var ki hakikaten bize bir hikaye anlatıyor. Dilerseniz yakından onlara bir bakalım.

tiyatro tanısı. Diğer tarafta ise yine bir kadın var. Üstünde ise sahne yazıyor. Ve elinde bir mask var. Euripides ona veriyor. Peki ne anlatıyor bize? Burada sahneye konulacak yeni oyunu işte Euripides sahneyi betimleyen kadına veriyor. Eski oyun burada, o oynanmış. Yeni oyun ise sepette bekliyor. Daha sonra o sahnelenecek.

Hemen arkamda duran bir Roma İmparatoru Adrianus'un heykeli. Aslında biz onun adını ülkemizde bir şehrin adı olarak çokça zikrediyoruz. Milattan sonra 125 yılında Roma'dan bir yolculuğa çıkar ve Anadolu'yu da boydan boya geçerek Orta Doğu'ya gider. O sırada Trakya bölgesinde küçük bir yerleşim olan bir yeri alır ve yeniden imar eder ve şehre kendi adını verir. Adrianopolis, yani Adrianus'un şehri. Zamanla bu isim dönüşür ve ortaya Edirne'nin ismi çıkar. Aslında biz Edirne derken Adrian ismini zikrediyoruz.

Şu anda mitolojinin en eğlenceli kahramanlarından birinin önündeyiz. Eğlenceli olduğu kadar biraz da korkunç. Çünkü ayakları keçi, üstü insan. Adı Pan. Pan bütün anlamına geliyor. Ancak bu garip yaratığı doğada görenler telaşa kapılıyorlar. Yani panik oluyorlar. Panik kelimesinin kökeni aslında panı görmektir. Gelelim diğerine. Bu da bir orman cini. Adı Silenos. O da keçi ayaklı normalde ama burada heykelini normal yapmışlar. Onun hikayesi daha da ilginç. Silenos dağda bayırda şarkılar söyleyip keyif yaparken bir ağacın altında uykuya dalıyor. Bu garip yaratığı gören köylüler iplerle bağlıyorlar ve onu doğru Kral Midas'a götürüyorlar. Midas görür görmez tanıyor onu. Çabuk iplerini çözün diyor. Ve iplerini çözdürüp onu yediriyor, içiriyor, sarayında çok güzel bakıyor. Dionysos bunu duyunca gidiyor Midas'a ve diyor ki sen benim hocama çok iyi bakmışsın diyor, dile benden ne dilersen. Midas şunu diliyor, dokunduğum her şey altın olsun. O günden sonra dokunduğu her şey altın oluyor. Ama bir süre sonra çocuğunu sevemiyor, yemek yiyemiyor, hepsi altın oluyor, para mutluluk getirmiyor. Tekrar Dionysos'un huzuruna çıkıyor, beni bu efsundan kurtar diyor. Tamam diyor Dionysos, Boz Dağı'nın zirvesinde Sart Çayı var. Orada ellerini yıka, bundan kurtulacaksın. Dediğini yapıyor, orada ellerini yıkıyor ve bu büyüden kurtuluyor. Ama o günden sonra Sart Çayı altın akmaya başlıyor ve Lidyalıların kenti Sardes'in yanından geçiyor. İşte Lidyalılar da o altını toplayıp dünyanın ilk parasını basıyorlar. Ve başlarında da bir kral var, Karun. Ve biz bugün hala çok zengin insanları tanımlamak için Karun kadar zengin değiliz.

Şu anda mitolojinin en yaramaz kahramanlarından, tanrılarından biri Hermes'in hemen önündeyiz. Çok ilginç bir hikayenin kahramanlarından biri o. Ama asıl kahraman Zeus'un eşi Hera. Bir gün bir tutsağı vardır, adı Io. O tutsağa gider, bin gözlü dev Argos'a teslim eder ve der ki buna göz kulak ol. Tabii ki Argos göz kulak olacaktır. Çünkü bin gözü vardır. Uyuduğunda 500'ü kapanır ama 500'ü açıktır. Ondan kimse kurtulamaz. Zeus devreye girer ve Hermes'e, oğlu Hermes'e der ki lütfen Io'yu kurtarır mısın? Tamam der Hermes, Argos'un mağarasına gider ve ona hikayeler anlatıp lir çalarak bin gözünün birden kapanmasını sağlar. Argos uyuyunca Io'yu alır ve götürür Zeus'a verir. Hera gelir sonra mağaraya. Bir de bakar ki tutsak yok, gitmiş. Çok kızar Argos'a. Bir tutsağa sahip çıkamadın. Ceza olarak bin gözünü alır ve tavus kuşunun kuyruğunu atar. O günden sonra derler ki tavus kuşunun kuyruğundaki gözler Argos'un gözleridir.

Heykelinin hemen önündeyim. Şehirlerin şans tanrıçası. Ancak bu şahane heykelin bulunduğu yer çok ilginç. Genellikle Ege ve Akdeniz'e alışığız antik kentler, buluntular. Ama bulunduğu yer Bolu Düzce. Prusius et Ipium adlı bir kentten çıkarılmış. Ve işte bugün arkeoloji müzesinin en güzel heykellerinden biri olarak karşımızda duruyor. Her şehrin bir tikesi vardır, şans tanrıçası. Peki şehirler ne dilerler? Üç şey. İyi bir savunma, korunma, bolluk, bereket ve zenginlik. Üstüne baktığımızda bu üç şeyi görürüz. Başında surları yani korunmayı anlatan çiçeklerle bezeli bir sur vardır. Hemen elinde kornukopya yani bereket boynuzunu görürüz. Diğer tarafta ise Plutos yani zenginlik simgesidir. Böylece kentin dilediği üç şey işte tikede vücut bulur ve karşımıza çıkar.

Arkeoloji Müzesi'nin alt salonlarının pek çoğunu gezdik. Şimdi sıra üst katta. Geçtiğimiz aylarda müze çok büyüdü. Çünkü yepyeni salonlar açıldı uzun bir restorasyon döneminden sonra. Biz de üst katta yepyeni bir salonla yolumuza devam edeceğiz. Orası da Truva salonları. Dilerseniz gezimize oradan devam edelim.

Şu anda Truva salonlarındayız. Arkamda gördüğünüz canlı Arnurma, Truva'nın 5000 yıl boyunca 9 kere yıkılıp yeniden kurularak ortaya çıkardığı yükseltinin canlandırması. Tam 5000 yıl boyunca 9 kez yeniden yıkılmış, yeniden yapılmış. Ve doğal olarak da oldukça yükselmiş bulunduğu yer. Ama bütün bunların ötesinde Truva arkeologlar için bir laboratuvardır. Çünkü bir arkeolog hiçbir yere gitmeden 5000 yıllık tarihi aynı yerde inceleme şansına sahiptir. Bir diğer taraftan ise Truva mitolojinin en güzel hikayelerinde şehridir. Çünkü Homeros, İlyada ve Odysseia destanlarını Truva'dan yola çıkarak yazmıştır. Ve mitolojinin en güzel hikayeleri işte bu iki kitapta karşımıza çıkar.

Truva ile ilgili yüzlerce eser burada sergileniyor. Ancak az önce Homeros'tan bahsettim, İlyada Destanı'ndan. İşte Homeros, İlyada Destanı'nda Truva Savaşı'nın son günlerini anlatır. Savaş 10 yıl sürmüştür. Yunanlılar bir türlü şehri alamaz. En sonunda bir hileye başvururlar ve tahta bir at yapıp içine en seçkin savaşçılarını saklarlar. Bunu kente hediye ederler ve oradan ayrılırlar ya da ayrılmış gibi yaparlar. Truvalılar buna inanır, şehri alırlar atı, ancak gece içindeki askerler çıkarak şehrin kapılarını açarlar. Ve böylece bütün Yunanlılar şehre saldırır ve Truva bir hile sonucu düşürülmüş olur. Başlarında Yunanlıların bir komutan vardır, Agamemnon. Aradan yüzyıllar geçer. Batı, doğuya olan bu saldırısını hiç unutmaz. Yüzyıllar sonra Çanakkale Savaşı'nda işte Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışan o büyük armadanın başındaki komutan gemisinin adı Agamemnon'dur.

Şu anda Arkeoloji Müzesi'nin sembol eseri, alameti farikası İskender Lahti'nin önündeyim. Ancak bu İskender'e ait bir lahit değil. Ama üstünde bir tarafta Büyük İskender, bir tarafta da bu lahitin sahibi olan Fenike Kralı Abdolamos var. Ve ortada kıyasıya bir savaş. Perslerle Yunanlılar birbirlerini yiyorlar. Peki bu savaş nedir? M.Ö. 333 yılındayız. Hem de Hadana yakınlarında. Ve İssız Savaşı. Perslerle Yunanlılar savaşıyorlar ve bu savaşı Büyük İskender kazanıyor. Ve kazandıktan sonra hakkı olmamasına rağmen Abdolamos'u Fenike kralı yapıyor. İşte krallığını bu savaşa ve İskender'e borçlu olduğu için de Abdolamos mezarına bu savaşı ve Büyük İskender'i resmettiriyor. İşte ağlayan kadınlar lahti. Daha programımızın başında bu binanın örnek alınarak yapıldığı lahitten bahsetmiştim. İşte bu tam karşımızda. Dikkat ederseniz lahitin yan tarafı, kısa köşesi müzenin giriş kapısının tıpatıp aynı. Alexander Valery, yani bu binayı yapan mimar, bu lahiti örnek alarak Arkeoloji Müzesi'ni ortaya çıkarmış ve oldukça da başarılı olmuş. Çünkü özellikle bu yön ve giriş kapısı birbirinin tıpatıp aynı.

Geldik arkeoloji müzesinin en ilginç sıra dışı hikayesi olan Lahtin'e. Bir ölümle ilgili mekanda bir aşk hikayesi. Aşk hikayesinin iki kahramanı burada. Biri aşk tanrısı Eros, diğeri ise onun aşık olduğu Psyche, yani ruh. Hikaye şöyle anlatılıyor. Psyche çok güzel bir kızdır. Ancak Afrodit onun güzelliğini kıskanır ve oğlu Eros'a emir verir. Lütfen bunu yok et, gözüm görmesin. Eros onu alır ama görünmezdir. Psyche'yi alır, bir dağ başına terk edecektir. Ancak Psyche'ye aşık olur. Ve onu yok etmek yerine ona bir saray yaptırır ve orada yaşamasını sağlar. Ve her gece onu ziyaret eder. Ama Psyche'ye şunu söyler, sakın beni görmeye çalışma der. Ve her gece onu ziyaret eder. Ancak bir gün Psyche merakına yenik düşer ve bir gece Eros yanında uyurken mum ışığıyla onun kim olduğunu öğrenmek ister. Ve o sırada mumdan bir damla Eros'un omuzuna damlar ve Eros kızgınlıkla uyanır. Ben sana beni görmeyeceksin demedim mi der ve Psyche'yi terk eder. Bu sefer Psyche yana yakıla Eros'u aramaya başlar ve yardım istemek için Afrodit'e gider. Afrodit'e durumu anlatır ve Afrodit'ten Eros'u bulmasını ister. Afrodit başaramayacağı işler verir. Mesela çuvallarca arpayı buğdayı karıştırır. Bunları akşama kadar birbirinden ayır der. Ama başaramaz. Ama bu sefer karıncalar yardımına gelir, arpayla buğdayı ayırırlar. Bu işi başarınca Afrodit tamam der, Eros'u bulacağım. Ve Eros'u bulur, ikisi birbirine kavuşurlar. Yani dünyevi zevkleri sembolize eden, bedeni sembolize eden Eros'la ruhu ve iç güzelliği sembolize eden Psyche bir araya gelmiştir. Bedenle ruh artık sonsuza kadar bir aradadır.

Şu anda bir rekortmenin önündeyiz. 32 tonluk devasa bir lahit. Bulunduğu yer Konya Ereğli. Sidamar adlı antik kentten bulunup buraya taşınmış ve yerine konmuş. Ancak bu lahitin sadece büyüklüğü değil, üstündeki süslemeler de fark yaratıyor. Ama bunların üstüne çok sıra dışı detayları da var. Üstünde yatan buranın sahipleri, bu mezarın sahipleri. Eşiyle birlikte. Ama asıl önemlisi neyin üstünde yattıkları. Çok dikkatli bakarsanız bir kitabın üstünde yattıklarını görebilirsiniz. Demek ki bu mezarın sahipleri bilgiye, okumaya, felsefeye çok önem veren kişilermiş. Bunu sadece buradan anlamıyoruz. Diğer yüzde de bunu bize anlatan bazı detaylar var. Lahit'in diğer yüzüne geçtiğimizde sahiplerinin bilgiye ne kadar önem verdiklerini gösteren başka detaylar görüyoruz. İşte mezarın sahibi, eşi ve kızıyla birlikte. Ancak mezarın sahibi kendini bir felsefeci kılığında gösteriyor. Ve elinde yine kitap ruloları tutuyor. Demek ki bilgiye, felsefeye çok önem veren bir kişiymiş. Felsefe demişken şu hikayeyi anlatmadan geçmek olmaz. Felsefenin üç önemli şahsı vardır. Biri Sokrates, biri Platon, biri Aristo. Platon bir okul kurmuştur, Akademia. Ve bu okuldan mezun olacak çocukları sıra dışı bir yöntemle mezun eder. Çocukları yıl sonunda karşısına toplar ve karşılarına tıpatıp aynı iki heykel koyar. Ve der ki, iki heykel arasındaki farkı kim bulursa o mezun olacak. Çocuklar günlerce inceler, bir şey bulamazlar. En sonunda bir çocuk gelir, ben buldum hocam der. Nedir o evladım, söyle der. Çocuk eline bir tel alır, birinci heykelin bir kulağından sokar, diğerinden çıkarır. Geçer ikinci heykele, bir kulaktan sokar, ancak tel diğer kulaktan çıkmaz. İçeride bir yere kadar gider, durur. Çocuk teli çıkarır ve ölçer, kalbin olduğu yere kadar gitmiştir. İşte hocam der, insanlar arasındaki fark gibidir bu iki heykel arasındaki fark. Kimi insana bir şey anlatırsın, sizi hiç dinlemez. Anlattıklarınız bir kulağından girer, öbüründen çıkar. Kimi insana da bir şey anlatırsın, anlattıklarınız kalbine dokunur. Sizi can kulağıyla dinler. Aferin oğlum, sen mezun oldun der. Mezun olan da Aristo'dur.

Evet, arkeoloji müzesi bitecek gibi değil. Çünkü biz ancak hikayelerin olabildiğince en önemlilerini anlatmaya çalıştık. Ama dediğim gibi arkeoloji bir mitoloji deryası. Son hikaye ise arkamdaki Medusa'yla koymak istiyorum bu geziye. Hikaye şöyle anlatılıyor. Tanrıça Athena bu güzel kızı çok kıskanır ve onun saçlarını yılan şekline getirir. Ancak bu da yetmez. Hala çok güzeldir. Bu sefer de onunla kim göz göze gelir ve kim ona bakarsa taş olsun diye bir efsun yapar. Ve o günden sonra Medusa ile kim yüz yüze göz göze gelirse taş olur. Ancak Medusa bunu bir silah olarak kullanmaya başlar. Athena tekrar devreye girer ve kahraman Perseus'u görevlendirir. Ona çok keskin bir orak, bir çuval, görünmezlik şapkası ve çok parlak bir kalkan verir. Şapkayı takar Perseus görünmez olur ve kalkanla Medusa'nın karşısına geçer. Ayna gibi parlak kalkana bakan Medusa bakışlarıyla kendini taş eder. Ve ardından Perseus başını keser, bir çuvala koyar ve Athena'ya teslim eder. Ve böylece Medusa'dan kurtulurlar. Ancak o günden sonra bu hikayeye inanan antik dünyanın insanları, büyük yapıları, tapınakları kem bakışlardan korumak için kapısına işte bu devasa Medusa heykellerini yerleştirirler. Evet, son noktayı Medusa'yla koyduk. Ama dediğim gibi arkeoloji müzesi bitecek gibi değil, mitoloji bitecek gibi değil.

Darısı senin başın oğlum. Tatlıcının kızı fena değil. Ama Arap Sabri'nin oğluyla kız.

0: ısıtırıyor. Akranlarının hepsi evlendi be oğlum. Peki Halil Efendi'nin kızına ne dersin? Akşam kız sanatı bitirdi Necla. Yalnız günahı tapucunun karısında güya kızın ağzı kokuyormuş.
1: Seni yormadan esas kimi istiyorsan söylesene be anacığım.
0: Bilmiyor musun Hınzır? Hani İpek için Apo'yla konuşacaktın?

0: Apo, gene canın sıkılmaya başladı.
1: Ne yaparsın kardeş?
2: Hocam, düğün nasıl olur?
0: İşte düğün böyle olur çekirge.
3: Bu dansı bana lütfeder misiniz?
1: He?
3: Bir dans istedik.
1: Dans mı? Ne demek lan dans? Ha? Dans ne demek?
4: Şimdi ben sana...
1: Evet! Nuren! Bırakın da dersini vereyim şunun!
5: Hadi geç otur yerine bakayım.
1: Ulan daha senin oturduğun minder koklanır be!
5: Apo, ev sahibine ayıp oluyor. Şöyle neşeli bir şey çalın.

0: Nasılsın ana?
1: Çok şükür, yine demin yüreğimi kaldırdın.
0: Kafayı bulan bize çatıyor be ana. Bu zamanda kızla çıkmayacaksın zaten.
1: Hadi oradan, sanki kızı çok gezdiriyorsun da.
0: Haftada bir sinemaya götürüyorum. Yalan mı kız?
2: Götürüyorsun ama.
3: Burnundan getiriyorsundur. Sağa sola bakma, doğru yürü.
0: Öyle yapmasam bu zamanda kızına bacına sahip çıkabilir misin?
3: Orası da doğru ya. Dersler nasıl İpek?
2: Biraz fizik zorluyor ama bu sene lise biter.
3: Başarısın sen.
4: Orhan abi, kondular için arkadaşlar seninle konuşmak istiyor.
5: Orhan abi, şimdi sırası değil ama bizim işleri konuşacaktık. Su işimiz olacak mı?
3: Bugün belediyede toplantı yaptık. Su işinizle birlikte tapu meselesi de yoluna girecek. İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar. Hadi eyvallah.
6: İyi geceler.
1: Bir de aklını başına topla deli bozuk, zırt fırt kavga etme.
3: İşte onu yapamaz ana. Boşuna çeneni yorma.
2: Ben abime kefilim, söz verirse tutar.
3: Var mısın iddiaya? Bir ay kavga etmeden dursun, nesine istersen varım.
0: İddiaya girme kız, kaybedersin.
1: Bir kahve içmeye buyurun isterseniz.
0: Başka zaman anam. Uykumuzu kaçırmayalım. Sabah 7.30 konservesine yetişemeyiz sonra.
3: Ne konservesi oğlum?
2: Abim 7.30 otobüsüne konserve kutusu der.
1: İlahi dili bozuk. Hadi Allah rahatlık versin çocuklar.
2: Size de.
3: Tamam be ana. Geçen pazar maçta tam söyleyecektim, kavga çıkarınca fırsat olmadı.
1: Hepsi bahane. Apo senin çocukluk, askerlik arkadaşın. Niye açılmıyorsun?
3: Yanlış anlamasından, bacısına kötü gözle baktığımı sanmasından korkuyorum.
0: Bana bak! Sana kaç kere dedim İpek! İlk işim perdeleri kapamak olsun.
2: Bu saatte sokakta kim olur abi?
0: Dilin de fazla uzamaya başladı ha, kapa perdeyi çabuk.

0: Dikiyorum ama yırtık yeri belli olacak. Bunu artık işe giyersin. Kendine yeni bir elbise alman lazım.
1: İyi. Giderken bankadan para çekelim.
0: Alay etme abi.
1: Sen de biraz mantıklı konuş. Yeni elbise benim neyime? Önce senin eksiklerini tamamlayalım bakalım. Önümüz bayram.
0: Ben idare ederim, bir şeylerim var işte.
1: Öyle şey olmaz. Sen benim şerefimsin. Hayırlı bir kısmetin çıkıncaya kadar da boynumun borcusun. Hadi yeter, geç kalacağız.

0: Sen bir dakika bekle İpek, ben bir bakkala gideyim.
1: Merhaba İpek.
2: Merhaba.
1: Apo yok mu?
3: Oğlan pislik herif!
0: Şeytan diyor ki vur bir tane tepesine.
1: Burnundan soluyorsun gene.
0: Ya bir istedim yok dedi.
1: Yoktur herhalde.
3: Ne zaman istesek yok.
1: Apo, ha. Akşam bir pasaj çekelim mi senle?
0: Hayır der miyim lan?
1: Seninle konuşacaklarım var.
0: Oldu, işten sonra buluşuruz.
1: Eyvallah.
0: Güle güle.
4: Yok abi.
0: Ben de içmeyeceğim lan, içmeyeceğim işte. Abi? Çin'e tükürdüğümünün işi.
5: Buyurmaz mısınız küçük hanım? Güzel bacaklarınız yorulmasın. Hadi nazlanmayın canım. Sizi şeye götüreyim. Şeye kadar, okula kadar. Hadi buyurun canım. Hadi nazlanmayın. Hadi nazlanmayın, buyurun canım.
3: Aşağı! İn diyorum sana, gergene! Ulan sen kimin bacısını asılıyorsun?
4: Adam öldü galiba!

0: Apo, ne bu halin? Çekirge su getir.
1: Pisi pisine katil oldum.
0: Neler söylüyorsun sen?
1: Herif ipeğe asılınca dövüştük. Başını taşa çarptı.
0: Bir kaza bu Apo.
1: Öldü herif. Kaçtım ben de. Sığınacak senden başka yerim yoktu. Bir sigara versene.
2: Buyur abi.
0: Kaçmasaydın keşke.
1: Okka altına mı gideydim kaçmayıp da?
0: Suçu kabullenmiş oluyorsun.
1: Bacımın namusunu korumak suçsa kabul arkadaş. Elin kızımıza, kardeşimize sarkıntılık edecek, biz de susacağız, öyle mi?
0: Öyle değil tabii. Kaçman iyi olmadı.
1: Başka çarem yoktu. Gittiği yere kadar gider bu iş.
0: Saçmalama. Devletle baş edemezsin. Kanunlara karşı gelemezsin. Sokak kavgası, maç kavgası değil bu.
1: Ne yapayım öyleyse?
0: Teslim olacaksın.
1: Olmam.

0: Alacaksın. Oğlum! Alacaksın!
1: Abime ne yapacaklar?
2: Korkma İpek. Olayda kasıt yok. İkna ettim, teslim olacak. Seni böyle üzgün görmesin.
1: Benim yüzümden oldu her şey.
2: Ne biçim laf bu? Sen mi yüz verdin o serseriye?
1: Daha önce hiç görmemiştim bile.
2: Üzülme öyleyse. Her şey düzelecek. Biraz başımız ağrıyacak, o kadar.
3: Bak, bundan sonra senin abin Orhan'dır İpek. Beni nasıl sayıyorsan Orhan abini de öyle sayacaksın. Zehra anamızın bir dediğini iki etmeyeceksin. Namuslu, dürüst bir eve geldiğini sakın unutma. Bir falsonu duyarsam hakkımı helal etmem.
1: Hiç merak

0: Abinin kanı yerde kalmayacak. Bu senin görevin koçum.
1: Bacım sizlere emanet.
2: Gözün arkada kalmasın oğlum. İpek bizim kızımız artık, koç tutarız.
1: Sizi bilmez miyim anam? Kaderde bu da varmış. Neye niyet, neye kısmet? Güya bugün Orhan'la pasaja gidecektik.
3: Daha çok günlerimiz olacak ileride. Pasajlar, maçlar... Kendine gel be! Senin kavgaların yüzünden karakollar...
1: Hani benimle bir şey konuşacaktın, neydi o? Ne diyecektin?
3: Şu gecekondu işini konuşacaktım. Çok önemli değil.
1: O işte sürüncemede kaldı. Daha su bile gelmedi kondulara. Bütün mahalle sanki diken üstünde oturuyor.
3: Sen kafanı takma. Ben o işten aklından geleceğim.
1: Evelallah. Ne zaman teslim olayım koçum?
0: Bak Muzaffer, yiğit Muzaffer, bütün mermileri boşalt. Neresine gelirse sağ kalmamalı.

0: Ne eksiğim varsa söyleyeceksin.
1: Söylerim.
0: Bu evin lafını başka eve taşıma. Başka evin lafı.

0: Onu da buraya.
1: Taşımam.
0: Anam ne derse evet de. Evde kavga da ederiz, üzerime alınma.
1: Alınmam.
0: Eve gelince hemen perdeleri kapat, sakın unutma.
1: Unutmam, abim de çok kızardı zaten. Sen de tıpkı onun gibisin. Rahatın bozuldu, burası senin odandı.
0: Dert değil, salonda yatacağım. Değişiklik olur. Evimize hoş geldin İpek.
1: Sağ ol, her şey için teşekkür ederim Orhan abi. Sen dön artık abi.
0: Beraber gidelim okula, yolu bir öğreneyim, lazım olur.

0: Ya. Önden inseniz de
1: hadi bilet almayan başka, başka bilet almayan. Yürüyün arkadaşlar, ön tarafa yürüyün.
2: 10 liradan 2 tane son durak alır.
1: Tamam kardeşim,
3: kardeş,
1: tamam.
3: 2 bilet alsana bana.
1: Tamam, veriyoruz arkadaşlar.
4: Bir baso bir tam.
2: Ne ediyorsun be kardeşim ya?
1: Sen nereye? Ya beğenmiyorsan tak arkadaş. Sürüyelim hadi, gidelim biraz.
4: Şu habere bak, anarşinin kaynağı bulunmuş.
5: Apo doğru söylemiş, tam konserve kutusu.
6: Türkan Şoray'ın kürkünü gördün mü, ne kadar güzel.
1: Sol taraf, biraz ilerleyelim.
6: Efendim?
5: Yok bir şey, çekil lan. Şu otobüs de adamın sinirini iyice bozuyor. İyi bir ceza avukatı tanıyorum. Bir iki de görgü tanığı bulursak Apo sıyrılır bu işte.
6: İnşallah.
5: Pardesin de pek inciymiş. Üşürsün sen bundan. Çıkışta gelip alırım seni.
6: Gereği yok abi.
5: Peki öyleyse.
6: Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle.

0: Kolay gelsin çocuklar.
1: Sağ ol abi.
0: Malzeme mi hocam?
2: Hayır, arayan var mı?
1: Salih Bey geldi. İyi ki yoktun. Bozuk attı. Bugün istiyor takımlarını.
2: Haklı. Geçen hafta teslim edecektik. Bugün biter mi?
1: Bayrap ettik. Yetiştiririz.
2: İyi. Yenge nasıl Kerim?
1: Hastaneye götürdüm. 15 günü var dediler. Bir oğlum var abi. İnşallah bu da kız olur.
2: Hayırlısı Kerim. Öyle değil mi çekirge?
0: Doğru hocam.
2: Neden doğru çekirge?
0: Sakat doğacağına hayırlısı doğsun derler.
2: Aferin çekirge.
0: Hocam, bizim burada yaptığımız takımları lüks mağazalarda 10 misline satıyorlar. Bu ne demektir hocam?
2: Bu lüks kazık demektir çekirge.
0: Peki bu takımları yüksek fiyata alanlar nedir hocam?
2: Onlar da lüks enayidir çekirge. Ben belediyeye toplantıya gidiyorum çocuklar.
1: Abi be.
2: Söyle Kerim.
1: Biraz bastır şunları abi. Su ve elektrik işini bitirsinler önce. Neden acele ediyorum biliyor musun? İlk çocuğum karanlıkta doğmuştu. İkincisi bari ışıkta doğsun.
2: Işıkta doğar mı bilmiyorum ama... ışık içinde büyüyeceğine söz veriyorum.
3: Merhaba arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, küçük ve fakir bir belediye oluşumuz bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Gelirimizi çoğaltacak çareler aramalıyız.
3: Evet, doğru arkadaşlar. Belediye gelirleri sınırlandırılmış olduğu için ancak ve ancak dayanışmayla işin altından kalkabiliriz. Halka hiçbir şey vermezsek onlardan da bir şey alamayız.
5: Aziz ve muhterem kardeşlerim, memleket satında yürütülen ağır sanayi hamlemiz Allah'ın izniyle meyvelerini verecektir.
3: Verse bile o meyvelerden fakir halkın yiyeceğini hiç sanmıyorum.
6: Orhan Bey, her şeye muhalif olmakla işler yürümez. Önce gönül beraberliği, sevgi beraberliği şarttır. Ülkemizin yeni bir kana ihtiyacı var.
3: Akan kanların yerine mi demek istiyorsunuz?
7: Doğru. Bugün bir bunalım vardır ama yarın her şey düzelecektir. Zaten bütün olanaklarımızı kullanmaya başladık.
4: Sayın üyeler, konumuzu dağıtmayalım. Gecekonducular barut gibi, ne yapacağız?
3: Sözümüzü tutup vaatlerimizi yerine getireceğiz. Şu tapu ve altyapı, daha hiçbirine başlanılmadı.
5: Allah'ın izniyle başlarız.
3: Hiç değilse altyapıyı başlatalım reis bey.
4: Çok para ister.
6: Ben ucuza çıkaracak bir müteahhit tanıyorum.
3: Gereği yok. Yol ve kanalizasyon işinde ben gecekonducuların çalışmasını sağlarım. Halk hizmetlerinde halktan yararlanma imkanları varken müteahhitlere para kaptırmayalım.
7: Doğru, müteahhitlere para kaptırmayalım.
8: Sözünü etti, müteahhit namusludur. Yabancımız da sayılmaz.
3: Oo, bu millet akraba müteahhitlerden çok çekti beyim. İzin verin de kendi işlerini kendileri görsünler.
4: Çalışırlar mı?
3: Evet. Onların adına ben söz veriyorum. Merhaba İpek.
9: Merhaba.
3: Merhaba ana.
10: Hoş geldin.
3: Sağ ol.

0: Hadi giysene.
1: Niye masraf ettin abi?
0: İhtiyacım vardı da ondan.
1: Teşekkür ederim.
2: Aklımdan geçmediyse kör olayım. Çok güzel vallahi, sıcacık tutar.
0: Kısa mı acaba?
1: Yok, çok iyi.
0: Ha, şöyle de.
1: Çok güzel.
0: İpek, eğer beğenmedinse rengini falan hemen gidip değiştirebilirim.
1: Yok, gayet iyi.
0: Güle güle kullan.
1: Sağ ol abi.
2: Acıktın mı? Hemen kurayım mı sofrayı?
0: İyi olur. Siz hazırlanırken ben de konducularla konuşup geleyim.
3: Apo'nun durumu bal gibi nefsi müdafaya girer. Benim de başımdan böyle bir olay geçmişti. Bir gün kafam iyi, dolaşıyordum.
4: Tıraşı bırak Muzaffer, Orhan abi geldi.
0: Merhaba arkadaşlar.
3: Nasıl oldu abi? Naber?
0: Oturun, oturun arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün toplantıda karar alındı. Elektriği olmayan evlere elektrik ve bütün evlere su gelecek.
5: Sağ ol abi, senden razı olsun.
0: Yalnız kanal açma çalışmaları için sizin adınıza ben söz verdim. Hep beraber çalışacağız. Ne dersiniz?
3: Çalışırız abi. Çalışırız.
4: Ben varım. Galiba bizim çocuk ışıkta doğacak.
6: Ben de varım Orhan abi.
7: Ben de varım.
8: Ben de varım.
3: Sonuna kadar varız abi, çalışırız.
9: Hepimize hayırlı olsun.

Hacer Hanım! Ana! İyi kişin! Sabahat abla!

0: babalı büyüsün Kerim.
1: Sağ ol Orhan abi.
2: Kutlarım Kerim.
1: Sağ ol.
2: Dur bakalım arabaya.
3: Erkek adamın erkek damadı olur.
1: Hayırlı olsun Kerim.
3: Sağ olun.
1: Çok şükür, çocuğum güneş batmadan doğdu. Işıkta doğdu.
0: Uğurlu bir gün bugün.
4: Kerim abi kızına ışık adını koyacakmış.
0: Işığa, aydınlığa hasretti Kerim. Kızı onun umudu, ışığı olacak.
4: Hızlı çalıştınız bugün.
0: Çalışan onlar, ben yardım ettim. İstedikleri de çok önemli değil. Su olsun, elektrik olsun istiyorlar evlerinde.
4: Aslında normal ihtiyaçlar. Fakir insanların istekleri de fakir oluyor. Örneğin ekmek parası, katık, yani aç kalmamak.
0: Gözleri toktu ondan.
4: Biraz da korkudan, fakirlik insanı korkak yapıyor.
0: Sen de mi öylesin?
4: Onlardan biri olduğuma göre öyleyim, az bir farkla.
0: Nedir o fark? Kurt gibi acıktım.
4: En sevdiğin yemek hangisi?
0: Bol acılı kapuska.

karşılıklı konuşamayız diye mektup yazdım Apo. Münasip görürsen bacın İpek'le evlenmek istiyor. Annem de çok seviyor İpek'i. Sen içeri girmeden önce karar vermişse kısmet olmadı. Sakın ha, aklına başka bir şey gelmesin. İpek'in haberi yok. Düşün taşın, bana cevap ver. Gözlerinden öperim.

0: Düğmem koptu ama boş ver.
1: Ben hemen dikerim.
2: Börekle zeytinyağlı dolmayı en üste koydum.
1: Şu ipliği ağzında tut abi.
0: Hı? O da nesi?
2: Ne diyorsa yap sen, konuşma. Kısmetin kapanmasın diye ağzında iplik tutulur. Apo'yla konuşacaksın değil mi?

0: Hoş geldiniz. Hepiniz burnumda tütüyordunuz ha. Zehra Hanım nasıl?
1: Çok iyi. Herkesin selamı var.
0: Aleyküm selam.
1: Torbayı baş altına bıraktık. Kerim'in de bir oğlu oldu.
0: Allah bağışlasın.
2: Kasa gördüm sana abi. Eskisini söktüm, yün ekledim, yepyeni oldu.
0: Eline sağlık. Dersler nasıl?
2: Çok iyi.
0: Aferin.
1: Avukat işin tamam Apo. En fazla 2 sene yatar diye garanti verdi.
2: 2 sene az mı?
1: Başlama gene. Hem sen bizi yalnız bırak. Abinle konuşacaklarım var.
2: Peki, Allah'a ısmarladık abi. Kendine dikkat et.
0: Güle güle. Hayrola Orhan, bir şikayetin mi var? Yoksa bir yanlışını mı yakaladım? Aman koçum, eti senin kemiği benim. İpek artık senin bacın. Yalan mı?
1: Doğru. Kızdan şikayetim yok.
0: Ah, rahatladım. Ödüm koptu. Aklıma kötü şeyler geldi. Biz namusumuz için yaşıyoruz.
1: İpeği iyi yetiştirmişsin Apo. Helal süt emmiş bir kız. Gözün arkada kalmasın.
0: Senin gibi ikinci bir abi olduktan sonra benim içim rahat Orhan. Allah senden razı olsun. Peki ne diyecektin?
1: Hiç, içeride kavga falan etme diyecektim.
0: Etmem Orhan.
3: Vakit tamam. Kısa kesin, vakit tamam.
0: Tamam, tamam. Bir daha kavga etmem.
4: Abi be, bazı laflar dolaşıyor ortalıkta. Bizim arsalara fabrika yapacaklarmış.
1: Her duyduğuna inanma Kerim, dedikodu onlar. Işık nasıl ışık?
4: Pırıl pırıl abi. Bizim oğlan kardeşini kıskanıyor ha.
1: Alışır. Küçüğe bir çocuk karyolası yapalım buradan. Hepimizin hediyesi olsun.
4: Sağ ol abi.
5: Biletleri aldım hocam. Biraz kuyrukta bekledim. Sinemaya kiminle gidiyorsun hocam?
1: Fazla merak iyi değildir çekirge.
5: Merak nedir hocam?
1: Dinle çekirge. Merak her tuza salatalık olmak demektir.
5: Hocam ben şimdi hıyar mı oldum?
1: Arif olan anlar.
5: Arif olmak ne demektir hocam?
1: Bilgili, çabuk anlar.

0: hazırlayan ileriyi gören kişidir çekirge.
1: Ben bir Arif tanırım hocam. Mangabanın ta kendisidir. Pişpirikte hep gözüne gözüne vururum.
0: Ne zaman isterseniz paydos edersiniz.
2: Sağ ol.
0: Ben artık dönmem çocuklar.
2: Sağ ol.
3: Öz abim olsa ancak Orhan Usta kadar severdi.
4: Ne

0: Kim o?
1: Ben geldim.
0: Orhan yok mu? Hani sinemaya gidecektiniz?
1: Sinemaya mı?
0: Öyle demişti. Sinemadan sonra da bir yerde yemek yeriz demişti.
1: Belki bir işi çıkmıştır.
0: Yo. O dediğini yapar. Öyleyse okula geldi, ya sen erken çıktın, ya o geç geldi, buluşamadın.

0: Gördün değil mi? Gördün mutlak. Neler düşündün kim bilir? Abim hapishanelerde benim için çürürken fink atıyorum.
1: Kimdi?
0: Arkadaşım, epeydir tanışıyoruz.

0: görmedim. Yoksullukta ya, kavga, umutsuz bir hayat. Bu çamurlu sokaklardan bıktım artık, bıktım. Şu sokaklardaki insanlar gibi aptal mı davransaydım?
1: Yani bütün bu mahalledeki insanlar aptal mı?
0: Evet.

0: Dışarısı da bayağı soğuk.
1: Alo, buyurun. Buradalar efendim. Sizi istiyorlar.
0: Kim?
1: Monsieur Robert. Ha.
2: Alo, sendika başkanıyla konuştun mu? Peki, verin. Sınai Kalkınma Bankası 100 milyon lira kredi verecek. Osman Bey meşgul baba olsun.
3: Baba! Ben gideceğim, açlığım nerede?
2: Ha, bir dakika. Yukarıda odamda. Ben saat 3'te oradayım. Hüseyin Bey ayrılmasın hiçbir yere.

0: Bizim delikanlı heyecanlı gene. Bu seferki kız kim?
1: Tanımıyorum.
0: Gelip geçici olsun da zarar yok. Gönlünü eğlendirsin.
1: Bu defaki öyle değil galiba. Saçma sapan laflar ediyor. Evlilik, yuva falan gibi.
0: Kulağını büksen. Ben bilmemiş olayım. Sen vazgeçirtemezsen, o zaman ben çaresine bakarım.
2: İpek! Dur, nereye gidiyorsun? Ne demek oluyor bu?
3: Bizi görmüşler Engin, buluşmasak iyi olur.
2: Bize kimse karışamaz!
3: Ben sahipsiz değilim Engin, bizimkileri tanımazsın, senin de başın derde girebilir.
2: Kimseden korkmam ben!
3: Orhan abi tokat attı bana, daha da ileri gidebilirdi.
2: Onu doğduğuna doğacağına pişman ederim sonra! Sana kimse elini süremez ben varken! Dünkü çocuk değilim İpek, bana güvenmelisin.
3: Güveniyorum.
2: Gel öyleyse, Orhan abinle konuşacağım.

0: Seninle konuşmak istiyorum.
1: Çocuklar, siz yemeğe çıkın. Bize de çay söyleyin.
0: Ona vurmuşsun.
1: Bağırma.
0: Bize kimse engel olamaz.
1: Bak oğlum, buraya posta koymak için geldinse şimdi seni dışarı çıkarır, eşek sudan gelinceye kadar döverim. Anladın mı? Bizim eşekler de sudan çabuk dönmezler. Ama niyetin efendi gibi konuşmaksa başımın üstünde yerim var.
2: Kaba kuvvetle hiçbir sorun çözülemez.
1: Aferin. Otur şimdi. Sen de otur İpek. Derdin?
2: Niyetim ciddi Orhan Bey. İpek'le evlenmek istiyorum.
1: Kimsin sen?
2: Rahmi Kabancı'nın oğluyum.
1: Kendi adın yok mu senin?
2: Var, Engin.
1: Önce sorup soruşturalım. Ondan sonra konuşuruz.

0: Ben yıkılmasın dedim. Çünkü başımıza bela alırlar bunu.
1: Baylar, baylar! Meseleyi uzatmayalım. Gece konduların derhal boşaltılıp yıkımın başlamasını istiyoruz.
2: Direneceklerdir beyim.
0: Tabii.
1: Onların direnmesinden ne olur? Arsalarda fabrika bacaları yükselince hepsi bizden yana olurlar. Şimdilik yumuşak davranalım. Hepsine tek tek yıkım bildirimi dağıtılsın. İyi niyetli olduğumuza inanmaları lazım. Bugünlük bu kadar beyler. Teşekkür ederim. Öğrendin mi?
3: Evet. Adı İpek. Lise son sınıfta. Abisi cinayetten tutuklu. Kız Orhan adında bir mobilyacının yanında kalıyor efendim.
4: Apo kardeş, bir delikanlı senin kıza kısmet çıktı. Sorup soruşturdum. Babası ünlü iş adamı Rahmi Kabancı. Hani şu Raholding'in sahibi. Kararını acele telgrafla bildir.

0: Nedir bu ya?
1: Gecekondu yıkım bildirimi.
2: İmzalayın.
3: Ben imzalamam bunu.
1: Yıkım bildirimi.
2: İmzalayın.
4: Bu ne biçim iş be? Ben imzalamam bunu. Çıkın gidin evimden. Sokakta mı yatacağız lan?

0: elektrik gelecekti buraya ha! Ne oldu?
1: Allah belalarını versin!
2: Bugüne kadar uyuttu bizi rezil herifler! Hani suyumuz, elektriğimiz?
3: Börek beklerken kötek geldi!
4: Yemedim mi ben bu evleri bize komazlar diye?
1: Ne iştir ulan, evi daha yeni boyattım! Allah belalarını versin!
5: Fabrika yapacaklarmış köye! Kış kıyamet! Tam zamanında bindirdiler!
0: Bu yapılan haksızlıktır!
1: Bizi temsil edenler bir çare bulsunlar bakalım!
0: Olaysa gelip çıkarsınlar bakalım bizi buradan!
5: Yapılır mı lan bu?
6: Arkadaşlar durun! Susun biraz, sakin olun! Yeter be!
7: Nasıl sakin olalım? Tepeden inme yaptılar.
2: 15 gün içinde evleri boşaltmamız isteniyor.
8: Orhan Bey'in haberi vardır canım.
9: Ben de şimdi öğrendim. Belediye olarak işe ele alacağız.
8: Hepsi palavra. Enayi yerine konduk. Su kanallarını bize kazdırdınız, şimdi de yuvamızı yıkmaya kalkıyorlar.
10: Böyle rezalet olmaz, çare
9: bulmalı. Telaşlanmayın! Arkadaşlar, bir heyet oluşturup Rahmi Bey'e başvuralım. O da bir insan.
11: Acaba?
9: Durumu kendisine anlatalım. Ben şahsen faydalı buluyorum. Önce imkanlarımızı zorlayalım. Sonra başka bir çare bulmaya çalışırız.
5: Orhan abi doğru söylüyor. Etek öpmekle dudak aşınmaz.
9: Ayrıca etek de öpmeyeceğiz. Anam yok mu?
12: Komşuda.
9: Abin de.
12: Kötü bir haber mi?
9: Oku.
12: İpek senin bacındır, stop. Ne karar verirsen ver, stop. Selamlar, stop, Abdullah.
9: Engin'i seviyor musun? Seviyor musun?
12: Bilmiyorum. Belki sevgi denemez.
9: Yani maceran?
12: Asla. Bir umut benim için. Kurtulmak istiyorum.
9: Kimden?
12: Sadece fakirlikten. Her gün dert çekmekten. Bugün olanları izledim. Yusuf abi, Muzaffer abi, Kerim abi... Şu kış kıyamette su, elektrik beklerken evleri yıkılacak. Tüm umutları da. Ben onlar gibi olmak istemiyorum.

0: Kararlı mısın?
1: Evet. Ama sen hayır dersen karşı gelmem. Abim kararı sana bırakmış.
0: Düşüneceğim İpek. Evleri kim yıktıracak biliyor musun? Engin'in babası.

0: Ya o adama bir tepsi baklava götürseydik bari.
1: Ulan tatlıcık, kuş kadar beynin yok. Adam şeker hastası. Ricaya değil, beni öldürmeye geldiler diyecek.
2: Tatlıyı acı yiyemedikten sonra ben o paranın içine.
3: Boşuna gidiyoruz ama Orhan abinin gönlü olsun.
0: Bana gücün varsa açık konuş Eyüp. İkide bir iğneleme.
4: O her şeye karşı çıkar. Onu aldırma abi.
2: Ne var oğlum bunda? Adama gidiyoruz. Kabul ederse eder, etmezse etmez zaten.
0: Peşin hükümlü olmayalım. Bizi karşısında kenetlenmiş bir topluluk olarak görürse isteklerimize hayır diyemez.
3: Onu bunu bilmem. Şimdi dolu dolu gidiyoruz ama bomboş gazoz şişeleri gibi geri döneceğiz.

0: Rahmi Kabancı Bey'le görüşmek istiyorum.
1: Müdüre haber vereyim, bekleyin bir dakika. Rahmi Bey'le görüşmek istiyorlar.

0: Peki beyefendi.
1: Buyurun, görüşün.
2: Buyurun beyefendi.
3: Rahmi beyefendi ile kısa bir görüşme yapmak istiyorduk.
2: Çok memnun olurlardı, çok sevinirlerdi.
4: Ama ne yazık ki kendileri burada yoklar. Ani olarak Ankara'ya gittiler.
3: Ne zaman döner?
4: Hiç belli olmaz. Size ben yardımcı olabilir miyim?
3: Rahmi Bey'le görüşmemiz gerek.
4: Güle güle.
3: Teşekkür ederim.

0: Dev gibi binayı kurmuş, hala da gözü doymamış.
1: Onun gözünü toprak doyurur ancak.
2: Benim bebemi sokağa atacaklar. Ben susmam arkadaş.
3: Kaba güçle olumlu netice alınmaz. Yasalar uyarınca hakkımızı isteyelim. Tehlikeli yollara başvurmayalım.
4: Orhan Bey burada mı?
3: Benim, bir şey mi istediniz?
4: Bir dakika gelir misiniz lütfen? Merhaba.
3: Merhaba.
4: Rahmi beyefendi yarın sabah 9'da seninle konuşmak istiyor.
3: Demek döndü, 9'da geliriz. Arkadaşlara müjdeyi vereyim.
4: Bir dakika. Yanlış anladın. Yalnız seni istiyor. Allah'a ısmarladık.

0: Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Orhan Bey.
1: Sağ olun.
0: Rahim Bey sizinle yakından ilgileniyor. Çok kıymet veriyor.
1: Sağ olsun.
0: Kendisi şu anda basın toplantısında.
1: Zaten erken geldim ben, beklerim.
0: Sizi bekletirsem beyefendi topa tutar beni. Ne zaman gelirse hemen yanıma çıkartın diye emir verdi.
2: Her iş adamının ülke yararına...

0: yatırımlar yapması bir vatan borcudur. Ben ilke olarak bu tutumu vermişimdir.
1: Son koalisyonla ilgili olarak politik yatırımlar yaptığınız doğru mu Rahmi Bey?
0: Kesinlikle hayır. İftira. Kimseye maddi ve manevi yatırımda bulunmadım. Hatta sözünü bile etmedim.
2: Size göre bir bunalım var mıdır?
0: Yoktur demek gerçekleri görmemek olur. Ekonomik bunalım, Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri, ortak pazar ülkelerinin tavrı, Amerika'nın ambargosu yurt ekonomisine zarar vermiş, birçok ciddi sorunu darboğaza sokmuştur. Derhal Uluslararası Para Fonu IMF'le görüşmelere gidilmeli.
1: Ya anarşi?
0: Her şeyden önce anarşi önlenmeli. 141-142'yi kaldırmakla önlenecekse anarşi, kaldırsınlar.
1: Nasıl bir çözüm önerirsiniz?
0: İki büyük parti koalisyona gitmeli. Bence tek sağlıklı çözüm yolu budur. Teşekkür ederim.
1: Evet. Acaba son bir soru sorabilir miyim?
0: Söyleyeceklerim bu kadar.
1: Sizin holding
0: yatırımı... Hoş geldin.
3: Ne düşünüyorsunuz?
4: Evet,
3: tabii.
4: Evet, bir soru lazım.
2: Evet, bir soru sormuştum, cevap vermediniz.
0: Buyur, geç.
5: Tamam beyler, tamam, basın toplantısı bitmiştir.
0: Buyur, otur. İçki alır mısın?
6: Sağ ol.
0: Puro?
6: Sigara içerim.
0: Amerikan yak.
6: O öksürtüyor, bundan iç.
0: Bana da yasak zaten. Benimle görüşmek istemiştiniz.
6: Gece konduların yıkımı için.
0: Önemli değil o. Sonra konuşuruz. Benim bir ricam olacak önce. Kızı benim oğluma verme. Zaten iş sende bitiyormuş, ben de altında kalmam bu yardımının. İşini büyütürüz. Maddi manevi nasıl olursa. Boz bu evlilik işini. Zaten hayır desen tamam.

0: Anlaştık mı dostum? Kabul mü?
1: Gece konduları yıkmaktan vazgeçebilir misiniz?
0: Hayır, o iş başka, bu iş başka. Yurt ekonomisine katkıda bulunacak bir iş bu. Fabrikalar kurulacak, yüzlerce, binlerce işçi ekmek yiyecek bu işten.
1: Ekmek vereceksiniz, tamam. Ama yuvaları yıkılacak, ocakları sönecek bu kış kıyamette.
0: O ayrı mesele. Kızı vermekten vazgeçiyor musun şimdi?
1: Arsalara karşılık belki.
0: Sen tüccar olamazsın delikanlı. Engin'i zorlarım biraz. Baktım kararlı, evlenirler. Oğlumu tanırım, çabuk bıkacak o kızdan. Bizden biri değil çünkü. Sonrası malum. Tazminat, nafaka falan... Bu iş en çok 200.000'e biter. Ama arsa işinde milyonlar var. Aklın erdi mi bu hesaba? Kim karlı?
1: Şimdi ben de bir hesap çıkarayım. Tutku'ya ayırdın oğlunu. Sizden biriyle evlendirdin. Yırtık, çok görmüş geçirmiş. Sizin kalıplarınıza uygun. Büyük otellerden birinde düğün. Mermiler şan olsun diye patlayacak. Tavan delik deşik. En azından 2 milyon masraf edeceksiniz. Sonra gelin kendi yaşamını sürdürecek. Oğlun da razı ama para lazım. Oğlunun metreslerine, karısının zamparalarına para lazım. Kazandığın servetin küllüm olacak. Şimdi senin aklın erdi mi bu hesaba? Oğlunu tertemiz bir kızla mı evlendirmek daha karlı, yoksa isimli mi?
0: Seni aklı başında biri diye seçtim konducuların arasından.
1: Oysa en az aklı başında olan benim. Adımını dikkatli at Rahmi beyefendi. Arkadaşlarım benden akıllıdır.
0: Bu bir tehdit mi?
1: Hayır. İpeyi Engin'e veriyorum. Parayla pulla onları ayırmaya kalkarsan, tazminat olarak canını alırım. İşte bu bir tehdit.

0: İyi düşündün mü?
1: Düşündüm.
0: Ailen karşı gelirse?
1: Bana engel olamazlar. Zaten razı olacaklar.
0: Bak, ikiniz de dinleyin. Senin görevin İpi'yi mutlu etmek, ona iyi bakmak. Senin görevin de ona itaat etmek, namuslu, sadık olmak. Her şeyi baştan konuşalım.

0: Öyle uzun nişanlık devresine benim aklım ermez.
1: Ben de istemem. Nişanı hemen yapalım. Tutayım mı? Ya da...
0: Nişanı kız tarafı yapar. Biz üzerimize düşeni eksiksiz yaparız.
1: Nasıl istersen.
0: İpek, Engin'le konuşacaklarımız var.
2: Peki.
0: İpek'in abisi içeride.
1: Biliyorum.
0: Sizi o beraber görseydi parçalardı.
1: Bu konuyu neden açtınız?
0: Anlatayım. Bu işten artık dönüş olmaz. Heves uğruna. Hava atmak içinse şimdiden vazgeç.
1: İpek'i seviyorum.
0: İspat edeceksin bunu. Aksi olursa seni yaşatmam oğlum. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. İzin verirsen yarın İpek'i aileme tanıştıracağım.
0: Olur.
1: Allah'a ısmarladık.

0: Hoş geldiniz küçük bey.
1: Merhabalar, işte size İpek'i getirdim. İpek bak, babam, annem, halam, teyzem.
2: Öpeyim efendim.
0: Otur kızım. Rahat otursana şöyle.
2: Rahatım efendim.
0: Şöyle arkana yaslan.
2: İyi efendim böyle.
3: İğreti gibisin sanki.
4: Öyle sayılır. Nasılsın kızım?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Söyleyin bakalım, nasıl buldunuz İpek'i?
4: Güzel kız doğrusu.
0: Abin nasıl?
2: İyiler efendim, selamları var.
0: Ben hapiste olanı sordum.
2: Önümüzdeki ay mahkemesi görülecek.
1: Bunları konuşmak için gelmedik baba.
0: Ne kızıyorsun? Gelinimiz olacak küçük hanımın dertleriyle ilgileniyorum.
1: Tamam, tamam.
0: Buyurun efendim.
2: Sağ ol.

0: Yeni mi elbisen?
1: Evet.
0: Ayakkabıların da yeni galiba, sıkıyor mu?
1: Evet, biraz sıkıyor. Eviniz çok sıcak.
0: Bize göre gayet normal.
2: İçki alır mısın? Falan?
1: Teşekkür ederim, kullanmam.
2: Aferin kızım.
3: Biz gidelim artık.
1: Allah'a ısmarladık.
3: Bir dakika bekle.
4: Bir şey mi unuttun?
3: Evet, harçlığımı.
4: O kızı bırakmazsan para alamazsın benden.
3: Parayla beni korkutamazsın baba. Hiç önemli değil.
4: Dur bakalım. Arabanın anahtarlarını da bırak.

0: arabayla gitmiyor muyuz?
1: Babam anahtarları aldı. Harçlığımı da vermedi.
0: Beni istemiyorlar değil mi?
1: Vız gelir. Akılları sıra ekonomik baskı yapacaklar. Ama göreceksin, ben kazanacağım bu soğuk harbi.
0: Dayanabilecek misin? Arabasız yapabilecek misin?
1: Benim şahsiyetim var İpek. Aslında halk çocuğuyum ben. Hanım evladı değilim.
0: O penceredeki demir kepenkler niçin?
1: Bilmem.
0: Ya köpekler?
2: İlerleyelim beyler, ilerleyelim!
1: Kolaysa gelsin de kendi ilerlesin.
0: O alışıktır, gider. Otobüs yolcuları iğne deliğinden bile geçer.
1: Gelmedik mi daha?
0: 17 durak sonra.
2: Sağ taraftakiler biraz yanaşın, lütfen biraz yanaşın.
1: Aa, abanmayın kardeşim, arkanızda yer var ya.
3: Oo, o kadar çok yer var ki, salıncak kursallar.
0: Gel gel, bozulma, yürü.
1: Kaç durak kaldı?
0: 16.
2: Beyler, ilerleyelim. Kahveci yap.
1: Bırak şunu ya!
3: Allah Allah!
2: Sol taraftakiler yanaşın kardeşim, çizsin oğlum! İlerleyelim beyler!
1: Ah! Dikkat etsene! Ayağıma bastın ya!
4: Cinayetle işledik, ilk defa mı otobüse biniyorsun?
0: Sonunda Engin düğmesiz indi konserveden. Halini görecektiniz. Sanki dayak yemiş bir boksör gibiydi.
5: İyi işte, anlasın biraz hayatı.
0: Bir daha otobüse bineceğini sanmıyorum. Ama ben de onların evinde bunaldım. Gözleriyle didik didik ettiler beni.
5: İyi ki ben yoktum orada.
6: Kızma oğlum, ne demişler, davul bile dengi dengine vurmalı.
5: Laf mı yani? İnsanları sınıflara mı ayırmalı?
0: Teyzem haklı. Mesela evleri çok sıcak ama sobanın tadı yok. Sonra inanın, pazen elbisemin rahatlığını aradım. Söyler misin, ben o eve uyar mıyım abi? Uyar mıyım?
5: Sen uyamazsan onları kendine uydurursun. Nişan davetiyelerini aldım. Sen göndereceklerini ayır. Gerisini maliye dağıtırız.

0: Enişte, annem baban ne diyor bu işe?
1: Kaza filan mı oldu kızla, mecbur mu kaldın?
0: Halk çocuğu pasındasın inek, yemezler.
2: Yersen, su koy vermeyin.
3: Koca salonu boşu boşuna tuttuk, bir sürü de masraf.
4: Üzülme. Bugün en mutlu günü. Nişan olacak. Çekirge, yüzükleri getir. Sayın misafirler, önce bu şerefli vazifeyi bana verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
5: Bravo!
4: Nişan, evliliğe atılan ilk adımdır.
0: Yok ya! Bak, bunu öğrendiğimiz iyi oldu.
6: Nişan salonlarda bu lafı asacaksın arkadaş.
4: Bu ilk adımların... Bu ilk adımların iki genci mutluluğa götürmesini temenni ediyorum. Birbirlerine saygılı olsunlar, iyi ve kötü günlerini birlikte paylaşsınlar.

0: Hayırlı olsun çocuklar.
1: Güle güle yenge.
2: Kendi düşen ağlamaz. At çocuğu yenge.

0: ettin?
1: Köşeyi döndün.
2: Kaç para aldın Rahmi Kabancı'dan?
0: Yakında gökdelende oturacaksın değil mi?
3: Kansız!
0: Satılmış köpek!
2: Hain!
4: Benim yüzümden oldu her şey. İzin ver konuşayım onlarla.
5: Siz içeri girin.
2: Sonunda rengin belli oldu.
0: Utanmadın değil mi? Sahtekar!

0: Sandviçler kaça?
1: 5 lira abi.
0: Ver bir kaşarlı sandviç. Ne bu ya, jilet gibi?
1: Bu kalite, bu fiyat.
2: Yuh be, dikkat etsene lan, ayı!

0: Kızdan vazgeçtim baba.
1: Numara yapmadığın ne malum?
0: Kararlıyım baba, kızdan ayrıldım.
1: İyi, yarın gece kondoların yıkımı başlayacak. Adamların başında sen olacaksın. Hepsini, kızın evi dahil hepsini yıktıracaksın.
0: Kabul ediyorum baba.
1: Al, yeni arabanın anahtarları. Bu da harçlığın.
2: İmansızın insafa geleceği yok. Bugün son gün. Yıkılacak evlerimiz.
3: Erkeklerimizi yitireceğiz. Ya katil olacaklar ya da ölü.
4: İpek'e gidelim. Adamın gelini olacak, vazgeçirtir belki.
5: Ben istemez miyim size yardım etmeyi? Rahmi Bey'e sözüm geçmez ki.
4: Adamın oğlu nişanlın değil mi İpek?
2: Sana da deliler gibi aşıkmış.
5: Sandığınız gibi değil. Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor ne soruyor.
6: Niye daha önce söylemedin bana?
5: Zorla güzellik olmaz ki ana. Sen demez miydin davul bile dengi denginedir diye? Vallahi elimden hiçbir şey gelmez bacılar.

0: Merhaba Orhan abi, nasılsın?
1: Nerelerdesin?
0: Biraz işlerim filan vardı.
1: Ne iş ulan? Senden baştan konuşmadık mı? Ölmek var, dönmek yok demedik mi?
0: Dedik.
1: Peki ipi ne diye aramıyorsun?
0: Ben onun gönlünü alırım, şimdi işim var.
1: Hey, dur bakalım! Senin işin ipek ulan! Ortada bırakamazsın kızı. Onu üzüp ağlatamazsın. İpeğin bir damla gözyaşına senin bütün kanını akıtırım. Yürü!

0: Merhaba İpek.
1: Merhaba.
0: Özür dilerim, arayamadım seni.
1: Önemli değil, yeni araba vermiş baban.
0: Şey, barıştık.
1: Yani baban kazandı, sevindim. Al yüzümü.
2: İpek.
1: Davul dengi dengine vurulmuş. Al adamlarını İpek'e. Gece konduları yıkmaktan da vazgeçin. Kış kıyamette bunca yoksul insanı, çoluğu çocuğu sokaklara dökmeyin.
3: Hayır, babamla tekrar bozuşmak istemem İpek. Arabasız, parasız dolaşmak istemem. Hele otobüse binmeyi hiç istemem.

0: Ekranlarınızın başına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Her zamanki gibi cevap soruda ile karşınızdayız. Dört yarışmacımız bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Mehmet Taban ben. 31 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Başvuruyu nasıl yaptık?
1: Yarışmanızı aktif olarak her gün takip ediyorum. Kendimi denemek istedim. Hem de oldukça eğlenceli bir ortam olduğunu zaten düşünüyordum ki öyle olduğunu da gördüm. O vesileyle katılmış
0: evde
1: oldum.
0: Evde nasıldı performans? İyi mi?
1: Evde açıkçası performans fena değil. Özellikle hafızamın güçlü olduğunu düşünüyorum. Umarım beni yanıltmaz bugün.
0: 20 saniye süre yetiyor muydu size?
1: Genellikle yetiyordu evet.
0: Genellikle yetiyordu. Evet. Selda Hanım.
2: Bu zaman zaman bana yetmedi.
0: Mesajım Selda Hanım'aydı.
2: Evet.
0: Selda Hanım, bugün kritik bir gün.
2: Evet.
0: Bugün 3 yarışmacımıza veda ediyoruz bildiğiniz gibi. O yüzden daha çekişmeli, daha böyle korakor bir mücadele olacak gibi geliyor bana. Pelin Hanım.
3: Bugün gitmek istemiyorum.
0: Gitmek istemiyor musunuz?
3: Hayır bugün gitmek
0: O zaman tek bir şart var.
3: Aynen.
0: Finale çıkmak. Onun için de Sezer Bey müsaade ederse eğer.
4: Estağfurullah. Bugün kritik. Aramızda galibiyet yemin eden arkadaşlar var. Mehmet Bey taze kan geldi. O da iddialı bir yarışmacı olduğu anlaşılıyor.
0: Kim galibiyet yemin etti?
4: Selda hocamdan öyle direkt yemin etmese de ona benzer tabirler duyduk. Bir final görmek istiyor yani inşallah. Bakalım.
0: Evet. Sezer Bey tabii yarışmanın şu anda en güçlü ismi doğal olarak. 3 kez finaldeydi ve en son dün finalde 5.000 lira nihayet para ödülünün de sahibi oldu. Kasada 7.000 var. Bugünün de favori isimlerinden birisi. Ama biz ne favoriler gördük de son anda sürpriz bir şekilde buradan el sağlayarak ayrılanlar da oldu. Ama güzel bir yarışma, güzel bir gün bizi bekliyor. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1.000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez sorular 2.000 puan değerinde olacak ve son etaba geldiğimizde akıl oyunu. Her bir sorunun değeri 3.000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Para ödülümüz de 5.000 lira. 20 saniye süremiz olduğunu hatırlatıyorum. Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Hadi başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Güney yine bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuz.
5: Değişik hareketlerim var bak Meryem.
6: Biri cinayeti üstlenmeni mi istedi?
7: İsmini bahşeder misin? Eğer olur da bu işi alırsam ilk gece misafir olmanı istiyorum.
8: Ercüment'ten intikamımızı alacağım sonunda.
0: Bir Türk dizisi soracağım şimdi size. Senaryosunu Usta Kalem Kandemir Konduk yazmıştır. 1992-2002 yılları arasında yayımlanan aile türündeki Türk televizyon dizisidir. 10 sezondan oluşan dizi, Bizimkiler, Perihan Abla ve Çiçek Taksi dizileriyle beraber Türkiye'nin en uzun süre devam eden dizilerinden biridir. Dizide 1992-1997 yılları arasında Temel'le Fadime'nin aşkı işlenmiştir. 1997-2002 yılları arasında ise Temel Şirin Aşkı diziye konu olmuştur. Pek çok karakter o yıllardan günümüze akıllarda kayıtlı kalmıştır. Şoför Ali, Kuaför Behiye, Kemik Kıran Kadriye, Müzevvir Müzeyyen, Eczacı Bahadır, Gonca Gül, Maymun, Çaydanlık dizideki unutulmaz karakterlerdir. Sorumuz gelsin. Senaryosunu Kandemir Konduk'un yazdığı Temel ve Fadime aşkının anlatıldığı dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Mehmet Bey, dizilerle aramız nasıl?
1: Fena değildir. Özellikle 90 doğumlu olduğum için 95-2005 arası dizileri oldukça yakın takip etme fırsatım olmuştu o dönemde. Umarım bu soruyu da doğru yanıtlamışımdır.
0: Şu anda vaktiniz oluyor mu dizi izlemeye?
1: Şu anda açıkçası pek olmuyor. İşlerin yoğunluğu vesaire nedeniyle. Ancak online platformlardan takip etmeye çalışıyoruz.
0: Peki. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Selda Hanım?
2: Süper Baba diyorum.
0: Süper Baba. Mehmet Bey?
1: Mahallenin Muhtarları.
0: Pelin Hanım?
3: Mahallenin Muhtarları.
0: Ve Sezer Bey?
4: Mahallenin Muhtarları.
0: Pelin Hanım, sizinki cevabınız ne?
3: Mahallenin Muhtarı mı yazmışım?
0: Bilmem, bir bakın isterseniz.
3: Evet, Muhtarı yazmışım.
0: Doğru cevap ne?
3: Mahallenin Muhtarları.
0: Yani sizin cevabınız?
3: Mahallenin Muhtarları.
0: Diye. Muhtarları.
3: Evet, öyle hatırlıyorum.
0: Ama Muhtarı olarak yazmışsınız. Muhtarı mı, Muhtarları mı, yoksa süper doğru. Bir baba mı?
3: Bakalım.
0: Doğru cevabı görelim. Mahallenin Muhtarları olacaktı. İşte o muhtarlar bir anda puanları değiştirdi tabii ki. Pelin Hanım, üzgünüm. Sezer Bey ve Mehmet Bey puanlarla başladılar. Selda Hanım, izlediniz mi Mahallenin Muhtarları'nı?
2: İzlemiştim.
0: Ama Süper Baba'yı da izlediniz herhalde.
2: Hafızam çok iyi değil galiba.
0: Yok, öyle demeyin. O kadar da değil. O kadar da değil.
2: Bilmiyorum.
0: Hala buradasınız çünkü. Kaç günden bu yana beraberce
2: evet,
0: yarışıyoruz.
2: Evet, bir haftadır. Birlikteyiz.
0: Bunun bir sebebi olması gerekir tabii ki. Peki, ikinci sorumuza geçelim.

Hayvanlar aleminden ilginç bir hayvan soracağım. Çok yavaş hareket eden bu hayvan günde ortalama 35-40 metre mesafe kat eder. İki parmaklı ve üç parmaklı olmak üzere iki gruba ayrılan bu hayvanın toplam 6 farklı türü vardır. Boyu ortalama 60 santim olup Orta ve Güney Amerika'daki tropikal ormanlarda yaşar. Kolları uzun, kürek kemikleri kısa olduğundan ağaçlarda baş aşağı asılı durabilir ve daha rahat dönüp daha kolay hareket edebilirler. Kürkünde yer alan yosunlar ve mantarlar yeşilimsi bir renk vererek kamuflaja yardımcı olur. Sindirim süreci çok uzun sürdüğü için tükettiği hiçbir besini ziyan etmeden sonuna kadar sindirebilir. Kedigillere ve yırtıcı kuşlara av olmamak için geceleri hareket eder ve gündüzlerini de uyuyarak geçirirler. Zamanın çoğunu ağaçların üzerinde geçirirler ancak dışkılarını da yerde yaparlar. Sorumuz gelsin. Metabolizması çok yavaş ve zamanın çoğunu ağaç üzerinde geçiren hayvanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Günde neredeyse 18 saate kadar uyurlar. Geride kalan 6 saatte biraz yemek, biraz su. Ki o kadar çok fazla da yemezler de, içmezler de. Hayatları uykuyla geçer. Zaman zaman da işte böyle anlattığım detaylarla bir ömür gidiyor. Acaba bu hayvanı bulabildiniz mi? Buyurun lütfen. Selda Hanım.
1: Cevap yok.
0: Hiç aklınıza bir şey gelmedi mi?
1: Uykuyu sonra söylediniz Ersin. Koalayı düşündüm ama sonra yazmadım.
0: Yazmadınız. Mehmet Bey.
2: Ben tembel hayvan dedim ama emin değilim.

0: değilsiniz. Evet. Tembel hayvanın ne gibi özellikleriyle burada benzer?
1: Çok uzun süre uyuyor ve yavaş hareket ediyor. Günde 50-60 santimetre hareket ediyor diye belirtmiştiniz. Oradan yola çıkarak böyle oradan bir kanıda buldunuz. Evet.
0: Benim Hanım.
2: Bu kalemun dedim. Renkten işte sonra koalayı düşündüm. Yarasayı düşündüm. Hepsini düşündüm ama bu kalemun yazdı.
0: Kamuflaj mı oraya götürdü sizi? Evet. Tahmin ettim. Ve Sezer Bey.
3: Ben de bu kalemun diyecektim. Sonra koalaya döndüm son anda. Koala dedim ama emin değilim yani.
0: Sizi de oraya götüren herhalde yine kamuflaj oldu.
3: Evet, onu düşündüm ama bir de yosun var dediniz. Sonra tüy geldi aklıma, tüyü var. Herhalde dedim koaladır, bir de Güney Amerika falan. Bilmiyorum ama emin değilim, çok hakim olduğum yalan değil.
0: Çok ismini duyduğumuz bir hayvan olmadığı kesin. Bu yüzden zorlandınız zaten. Ve işte geliyor doğru cevap.
4: Oyla başlayalım.
0: Tembel hayvan doğru cevap olacaktı. Mehmet Bey tek başına doğru cevabı bildiği için alkışlıyoruz. Ve ikinci sorumuzda çarpı 2 puan aldınız. Evet. Puanınız 2500 oldu şu anda. Üçüncü sorumuzda yarışmaya devam ediyoruz. Halk oyunları konu başlığımız. Türkiye'de çok iyi bilinen Marmara bölgesinde özellikle de Trakya'da yaygın olarak oynanan bir halk oyunudur. Bu oyunun ağır, hızlı ve sırp gibi türleri vardır. Ağır olan türü Yunanistan'ın Sirtaki dansının atası olarak kabul edilir. İnsanlar bu halk oyununu yan yana dizilip birbirlerinin omuzlarına ellerini koyarak hızlı ve yavaş ritimlerle oynarlar. Sorumuz gelsin. Özellikle Trakya'da yaygın olarak oynanan halk oyununun adı nedir? Süreniz başladı. Tabii ben detayları verirken izleyicilerimiz ekranda gördü. Bir çırpıda onlar bilmişlerdir ama siz göremediğiniz için bir çırpıda bilecek misiniz merak ediyorum. Halk oyunları arası iyi olan, daha önceden böyle bir tecrübesi olan var mı?
4: Ben ilkokulda oynamıştım.
0: Oynadınız mı?
4: İlkokulda.
0: İlkokuldayken.
4: Evet.
0: Hangi yöre?
4: Muğla'lı olduğum için Zeybek.
0: Zeybek. Güzel. Mehmet Bey?
1: Aynı şekilde ben de ilkokulda oynamıştım. Ben de Denizliliyim.
0: O siz dönemler... Denizlisiniz?
1: Evet.
0: Aa öyle mi? Neresinden?
1: Merkez.
0: Merkez.
1: Evet.
0: Yaşadınız mı Denizli'de?
1: Tabii üniversite sürecine kadar Denizli'de yaşadım. Ailem hala Denizli'de ikamet ediyor.
0: Ne güzel. Ben de Denizli'de 7-8 sene boyunca hayatım oradaydı. Okul evet. Hayatımın bir bölümü orada geçti.
1: Evet biliyorum. Pamukkale Üniversitesi.
0: Pamukkale Üniversitesi değil, Deniz Anadolu Lisesi'nde. Orada okumuştum, oradan mezun olmuştum. Sonra üniversite hayatım başladı benim de. Pelin Hanım, sizin var mı halk oyunlarına ilginiz?
2: Yine aynı ilkokul, ortaokul zamanlarında. O zaman daha çok tiyatro seviyordum, onları izliyordum.
0: Sezer Bey bir anda böyle yaptı, bana sormayın der gibi.
3: Evet, paylaşmayacaktım ama evet, benim de vardı öyle şeylerim. O ilkokul, ortaokul dönemi boyunca. O zaman okuldaki tek etkinlik oydu. Mecburen biz de içerisinde bulunduk bir daha.
0: Hangi yöre?
3: Vallahi karışık da her sene başka taraflara oynuyorduk, bir şeyler yapıyorduk da tam da hatırlamıyorum.
0: Aa, o zor bayağı.
3: Evet, çok da başarılı değildim ya. Şu anda da muhtemelen yanlış cevap verdim zaten.
0: Öyle mi? Peki o zaman görelim lütfen cevaplarınızı.
2: Yanlış verdim.
0: Evet. Selda Hanım?
4: Cevap yok. 3'te 3.
0: Eyvah.
4: Evet.
0: Mehmet Bey.
1: Ben kasap havası dedim. Aklıma o geldi ama o olmadığını düşünüyorum.
0: O olmadığını düşünüyorsunuz. Evet. Pelin Hanım.
2: Halay dedim ama ben kasap havası diye düşünüyorum.
0: Evet, enteresan oldu bu tabii ki. İki taraf da birbirinin cevabını doğru olarak düşünüyor. Sezer Bey.
3: Ben de karşılama dedim ama cevap vermeseydim diye düşünüyorum. Ben de Selda Hocam'ın cevabını düşünüyorum şu anda.
0: Peki şu anda farklı farklı cevaplar var. Bakalım doğru cevap neymiş? Kasap havası doğru cevap olacaktı. Trakya deyince, herkes birbirinin omuzuna ellerini koyar deyince hem yavaş ritmi var, hızlı ritmi var. Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse burada çarpı 2 değil 4'te 4 doğru cevap bekliyordum. Mehmet Bey'i tebrik ediyorum sizi tekrar.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Bir anda Sezer Bey gibi oldunuz. Sezer Bey'den alışmıştık bunu. Arka arkaya böyle bir anda uzayıp gidiyordu çünkü. Siz şu anda 4500 puanla lider durumdasınız.
1: Evet.
0: Ve çok ciddi bir fark var tabii ki henüz daha 3. soruyu geride bırakmışken. Artık etabı da tamamlayalım bakalım. 4. sorumuz geliyor.

Nehirler konu başlığımız. Lübnan'daki Beka Vadisi'nin doğu kısmından doğar ve Türkiye Hatay ilinden Akdeniz'e dökülür. Nehrin toplam uzunluğu 556 kilometre olup 366 kilometre Suriye'de, 98 kilometre Türkiye'de, 40 kilometre Lübnan'dadır. Bulunduğu bölgede güneyden kuzeye yani ters yönde akan tek nehirdir. Yerel halka göre ismini de bu özelliğinden almıştır. Bazı inanışlara göre de Hazreti Musa Kızıldeniz'i asası ile ikiye ayırdıktan sonra bu nehir tersine akmaya başlamıştır. Kaynağı Türkiye'de olmayıp döküldüğü yer Türkiye'de olan tek nehirdir. Türkiye topraklarına aktığı için sınır aşan akarsu, Türkiye-Suriye sınırını oluşturduğu için sınır oluşturan akarsu olarak da adlandırılmaktadır. Sorumuz gelsin. Bulunduğu bölgede güneyden kuzeye ters yönde akan nehrin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Hatay'dan Akdeniz'e dökülüyor. Hatay'ın içinden geçiyor. Ve zaman zaman maalesef çok yoğun yağışlar nedeniyle ve Suriye'den gelen sular nedeniyle de su baskınlarına da neden oluyor. Çok tanıdık bir nehir ismi aslında ama merak ediyorum cevapları. Buyurun lütfen. Selda Hanım.
1: Seyhan.
0: Seyhan. Seyhan'a buradan selam. Eşim Seyhan. Mehmet Bey.
2: Ben Araz Nehri dedim ama böyle bir nehir var mı bilmiyorum.
0: Böyle bir nehir var mı bilmiyorum dediğiniz bir nehrin ismini cevap olarak yazdınız.
2: Evet.
0: Pelin Hanım.
3: Tuna aklıma geldi.
0: Tuna. Ve Sezer Bey.
4: Ben de Fırat dedim. O bölgede bildiğim tek aklıma gelen oydu. Fırat Nehri'ni söyledim.
0: 4 tane farklı isim görüyorum şu anda. Eminim cevabı gördüğünüzde ah diyeceksiniz, nasıl aklıma gelmedi. Ya da geldi de yazmadınız mı bilmiyorum ama tahmin etmiyorum öyle bir şey olduğunu. İşte cevap geliyor. Asi Nehri olacaktı. Doğru cevap. Herhalde duydunuz değil mi? Biliyorsunuz
1: evet,
0: bu nehri.
1: Duyduk.
0: Evet. Peki 4 sorumuz geride kaldı. Etabı bitirdik. Puan durumunda Mehmet Bey 4500 puanla şu anda 1. sırada yer alıyorsunuz. Sezer Bey'in puanı 500. Pelin Hanım ve Selda Hanım. Sıkıntı büyük.
1: Henüz başlamadık.
0: İlk defa böyle bir şey karşılaşıyoruz yalnız. 4-0. Hadi Pelin Hanım tamam. O bir taktik. 1. etap, 2. etap hep böyle. 3. etapta bir anda vitesi 5'e atıyor. Değil mi?
3: Evet.
0: Ama sizde...
1: Yorgunluk herhalde.
0: Yorgunluk mu?
1: Bilmiyorum.
0: O zaman 2. etaba geçelim. Bakalım ne olacak 2. etapta yarışmacılarımızın performansı. Artık dikkat etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Önümüzde yeni bir etap var. Dikkat etabı başlıyor artık ve her bir sorunun değeri 2000 puan.

Maya halkları tarafından kurulan Kolomb öncesi Amerika uygarlıklarından biridir. Sibirya'dan geldiler ve Güney Amerika ormanlarında 1000'den fazla şehir kurdular. Maya piramitleri yerel kireç taşı ile inşa edilip kırmızıya boyanıyordu. Piramidin 4 merdivenin her birinde 91 basamak vardır ve hepsinin toplamı

Asyalıları andırır biçimde badem gözlüğüydü. Sümerlerin sistemi dışında sıfırı kullanan ilk uygarlık da Mayalardır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre yerel kireç taşı ile inşa edilen Maya piramitleri ne renge boyanırdı? Süreniz başladı.

0: kadar hızlı yazdığınıza göre etaba da bayağı bir hızlı başlayacağız herhalde. Evet. Buyurun cevapları bekletmeyelim o halde. Selda Hanım?
1: Kırmızı.
0: Mehmet Bey?
2: Kırmızı.
0: Pelin Hanım?
3: Kırmızı.
0: Ve Sezer Bey?
4: Kırmızı olsun, 3 lira pahalı olsun diyorum.
0: Güzel. O zaman bu kadar kırmızıları yeşile döndürebilecek miyiz acaba? Hep birlikte görelim. Cevap soruda. Maya piramitleri yerel kireç taşı ile inşa edilip kırmızıya boyanıyordu. Cevap soruda. Kırmızılar artık yeşil oldu ve bu etaba puanlarla başladı. Pelin Hanım'la Selda Hanım. Evet, hadi bakalım devamı gelsin diyelim. Evet. Yüzünüz gülmeye başladı Selda Hanım.
1: Evet, puan almamak birazcık düşürdü.
0: Bir de buradan puansız gitmek de var değil mi?
1: Evet.
0: Yani öyle bir sıkıntı. Şimdi yüksek puanlar, yüksek para ikramiyesi, üst üste finaller, en fazla yarışmak başka bir şey de. Bir de puan almadan ya da en az puan alarak buradan gitmek de olumsuz anlamda sıkıntılı bir rekor.
1: Evet. Kesinlikle haklısınız. Gitmek istemiyoruz zaten Ersin Bey.
0: Gitmek istemiyorsunuz.
1: Evet, burası çok keyifli. Hiç gitmek
0: ama
1: istemiyoruz.
0: Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim Selda Hanım. Sezer Bey yanınızdaydı değil mi?
1: Evet.
0: Beraber yanınızdayken finale çıktı. Son derece başarılı bir performans
1: kesinlikle
0: ortaya koydu. Bugün yanınıza yeni bir isim geldi Mehmet Bey.
1: Evet.
0: O da çok iyi yarışıyor yalnız.
1: İyi yarışıyor. Demek ki benim yanımda olmak işe yarıyor.
0: Yeni sorumuza geçiyoruz. Bakalım konu başlığımız ne?

Simyacı konu başlığımız, 6. sorumuzda. Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo Coelho'nun ilk kez 1988 yılında yayınlamış olduğu bir kitaptır. Simyacı 6 yılda 42 ülkede 67 dile çevrildi ve 7 milyondan fazla sattı. İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazine aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun masalsı yaşamının felsefi öyküsüdür. Santiago kendi istekleri doğrultusunda hareket eden ve verdiği kararlarla yazgısını elde etmeye çalışan maceraperest bir gençtir. Santiago'nun sırtında bir heybe bulunur, yastık olaraksa kitabını kullanır. Yanında da daima bir yamça bulunur. Babasından aldığı parayla bir koyun sürüsü satın alır, ardından da bu koyun sürüleriyle beraber gezgin olma hayalini gerçekleştirmeye başlar. Santiago en sonunda rüyasında gördüğü ve Mısır'a piramitlere kadar gidip bulmayı arzuladığı hazineye kavuşur. Sorumuz gelsin. Simyacı kitabı kaç ülkede yayımlanmıştır? Süreniz başladı.

0: Paulo Coelho özellikle benim de çok sevdiğim bir şey ama süre bitti. Son anda bir şeyleri değiştirme. Burada bir kargaşa yaşandı. Neler oluyor dedim ben de. Ne oldu? Bir anda aklınıza Paulo Coelho deyince dedim. Orada bir şey uyandı herhalde.
1: Ben cevabı değiştirirken az daha elimi sakatlıyordum acele edeyim diye. Cevabımı değiştirdim. Yanlış.
0: Değiştirebildiniz mi?
1: Yetiştim evet.
2: Ben de değiştirdim.
0: Değiştirdiniz.
2: Işık vallahi çaktı.
0: Bravo.
2: Işık ya, çaktı Ersin Bey.
0: Çünkü bir tak tak tak bir şeyler oldu.

0: Ben tam bir şey diyecektim. O anda yaşananlar oldu yani burada. Cümlemi tamamlayayım bari. Ne olduğunu da. Kobe Bryant'la beraber aslında bir kitap yazmayı arzu ediyorlardı. Evet. Çocuklar üzerine bir kitap yazacaklardı beraber. Fakat maalesef bir helikopter kazasında bildiğiniz gibi Kobe Bryant hayatını kaybetmişti. Yani daha sonra da taslağı tamamen sildiğini ve bu kitabın artık bir anlam ifade etmeyeceğini açıklamıştı Paulo Coelho. Ve Simyacı kitabı da tabii dünya çapında önemli bir kitaptır. Acaba kaç ülke dedik yayımlandığı ülke sayısını sorduk. Buyurun lütfen.
1: 42.
0: Selda Hanım 42 diyor. Kaç yazmıştınız?
1: Önce 67 yazdım. O çevrildiği diller olduğunu düşündüm. Sonradan değiştirdim. 42.
0: 42 yazdınız sonra. Mehmet Bey?
2: Ben 67 yazdım. Ülke ve dili karıştırdığımı düşünüyorum. Ya da hangimiz yani 42 doğru? Dil 67 ülke. Ülke sayısı dilden daha fazladır diye düşündüm açıkçası. O yüzden 67 yazdım.
0: 67 dediniz.
2: Evet.
0: Sizin 67 demeniz Selda Hanım'ı bir anda düşürdü yalnız. Eyvah, doğruyken yanlış mı yazdım acaba diye düşünmeye başladı şu anda. Pelin Hanım.
3: 67 yazdım. 42 ile 67. Önce 67 söylediğinizi hatırladım. 67 yazdım.
0: Ve Sezer Bey.
4: Ben sanki 42 diye hatırladım. 42 yazdım.
0: O zaman.
1: 42, 62.
0: Ben ne demişim onu hep birlikte görelim bakalım. Simyacı 6 yılda 42 ülkede 67 dile çevrildi ve 7 milyondan fazla sattı. Cevap soruda. 42 doğru cevap olacaktı ve hem Sezer Bey hem Selda Hanım son anda yanlıştan döndünüz.
4: Sakatlanma pahasına doğru cevap vermişiz.
0: Siz de 67 mi yazmıştınız ilk etapta?
4: 67 yazıyordum. 67 mi 76 mı falan. Sonra dedim ki yani biraz fazla oldu herhalde 42 idi diye değiştirdim.
1: Ben önce 42'yi söylediniz, ardından 67'yi de 6 ile 7, 6 kere 7 42 gibi düşündüğüm için önce 42'yi öyle hatırladım.
0: Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür
0: ederim. Puanlara bölüştünüz ve şimdi de 7. sorumuza geldik artık. Konu başlığımızı görelim.
5: Elsa, geçmiş hiç de göründüğü gibi değil. Elsa'nın güçlerinin bu dünya için fazla olmasından korkmuştuk. Şimdi gücünün yetmesi için umut etmeliyiz.
0: Karlar Ülkesi konu başlığımızda neler var bakalım. Karlar Ülkesi iki kardeşin birbirine olan bağın ne kadar güçlü olduğunu anlatan bir animasyon filmdir. Sevginin her şeyden kuvvetli olduğunu anlatan film zaten sevgi her şeyi eritir temasıyla yola çıkmıştır. Hans Christian Andersen'in peri masalı Kar Kraliçesi'nden esinlendi. 247 milyon dolarla Japonya'da en çok hasılat yapan üçüncü film oldu. Karlar Ülkesi en iyi animasyon filmi ve Let It Go şarkısıyla en iyi orijinal şarkı seçilerek iki akademi ödülü kazandı. Ayrıca Karlar Ülkesi'nin ikincisi tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyonu ve tüm zamanların en çok hasılat yapan 6. sinema filmi oldu. Sorumuz gelsin. Karlar Ülkesi Japonya'da en çok hasılat yapan filmler sıralamasında kaçıncı olmuştur? Süreniz başladı.

0: 2013'te gösterime giren bir film. Frozen orijinal ismi. Amerika'da 400 milyon doların üzerinde ama toplamda dünyada 1.3 milyar hasılatla en önemli hasılat yapan filmlerden birisidir. Ama Japonya'da kaçıncı? Buyurun lütfen.
1: Emin değilim ama 6. yaz.
0: 6 dediniz, emin değilsiniz. Mehmet Bey?
2: 3.
0: Pelin Hanım?
3: 3.
0: Ve Sezer Bey?
2: 6 dedim ama o sanırım dünyadaki sıralamasıydı. Sonradan jeton düştü ama 2 saniye kalmıştı, yetişemedim bu sefer.
1: Bu sefer.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Mesela Sezer Bey, siz Mehmet Bey'in yerindeydiniz ya, Selda Hanım'la beraber, pardon, Selda Hanım'ın yerinde siz vardınız.
1: Evet.
0: Siz 2. sıradaydınız.
1: Ben 2'deydim, evet.
0: Daha sonra yine bir yer değişikliği olmuştu. Sizin cevaplarınız neredeyse hep aynı gitti. Doğruysa da doğru gitti, yanlışsa da yanlış gitti. Şimdi biriniz 1. sıradasınız, diğeriniz 4. sırada, cevaplar yine aynı. Son derece ilginç.
2: Hocamla günlerdir beraber yarışıyoruz. Herhalde artık etkilemeye başladık birbirimizi.
0: Ama puanlar nereye gidiyor bir bakalım. Ben ne demişim? Cevap soruda. 247 milyon dolarla Japonya'da en çok hasılat yapan 3. film oldu. Cevap soruda. Doğru cevap 3 olacaktı ve bu kez ortadaki iki yarışmacımız Mehmet Bey ve Pelin Hanım puanları aldılar. Yalnız Cuma'ya yakışır bir rekabet var şu anda. Doğrusunu söylemek gerekirse sırada yeni sorumuz var. Sanatsal meslekler ama hangi meslek dalında? Şimdi her meslekte olduğu gibi bazı mesleklerde farklı farklı terimler vardır. Konu başlığımız da fotoğrafçılık. Bokeh, fotoğrafı çekilen objenin ön veya arka kısımlarındaki bulanıklıktır. Gürültü, kumlanma da denilebilir. Doğru görüntüyü vermeyen piksellerdir. Genellikle az ışıklı ortamlarda ortaya çıkar. Paralaks hatası, vizörle objektifin gördüğü kadraj birbiriyle aynı olmamasıdır. Bulb, fotoğraf makinelerinde deklanşör basılı tutulduğu sürece perdenin açık kalmasını sağlayan değerdir. Diyafram, sensöre ya da filme düşecek ışık miktarını ayarlayan düzenektir. Enstantane, ışığa duyarlı olan filmin ne kadar sürede pozlandırılacağını ayarlayan sistemdir. Pentaprizma, objektiften geçerek aynaya gelen ve oradan da optik bakaja gelecek olan görüntünün gönderilmesini sağlayan cam prizmadır. Sorumuz gelsin. Kumlanma olarak da bilinen fotoğrafçılık terimi nedir? Süreniz başladı.

0: Son 2 saniye. Sezer Bey, süre şimdi bitti. Evet. 8. sorumuzun cevaplarını rica edeyim lütfen. Buyurun. Selda Hanım.
1: Yani aklımda kalan bir şeyi yazmak istedim, o kadar hatırlamıyorum ama bokeh gibi bir şey söylemiştiniz.
0: Bu terimleri daha önce duymuş muydunuz?
1: Yok, ilgi alanım değil.
0: Değil. Mehmet Bey.
2: Bokeh.
0: Benin Hanım.
3: Ben paradask diye bir şey duymuştum, onu yazdım.
0: Paradoks olmasın o.
3: İşte öyle bir şey.
0: Ama onu da demedim.
3: Öyle bir terim kullandınız.
0: Pentaprizma olabilir mi?
3: Olabilir.
0: Sezer Bey.
4: Acımasız olma, şimdi bu kadar diyorum ben de. Kum gibi dedim.
0: Ve Ahmet Kaya diyoruz.
4: Evet.
0: Saygıyla da analım.
1: Evet.
0: Kum gibi cevabını verdiniz. Cevabım.
4: Güveniyorum cevabıma Ersin Bey. Bakalım.
0: Kumlanma olarak da bilinen fotoğrafçılık teriminin adı nedir diye sorduğumuzda karşımıza kum gibi cevabını gördük. Güzel. Evet. Acaba ben ne demişim? Buyurun bir izleyelim bakalım. Cevap soruda. Gürültü kumlanma da denilebilir. Doğru görüntüyü vermeyen piksellerdir. Genellikle az ışıklı ortamlarda ortaya çıkar. Cevap soruda. Gürültü olacaktı. Aslında bu kadar kafa karıştırıcı terimlerin içerisinde en basiti olarak söyleyebileceğimiz bir terimdi. Şimdi sorsalar ne olacak canım? Basıyorsun, fotoğrafı çekiyorsun şak diye, değil mi? Ama o kadar çok fazla işin içerisinde terim var ki o kadar kolay olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Puan durumunu hatırlayalım. Bakalım neler var puan durumunda. Mehmet Bey 6000 puanla birinci sırada yer alıyor şu anda. İkinci sırada Sezer Bey var. Pek alışık olduğumuz bir tablo değil ama bir benzerini yaşamıştık.
4: Daha fenasını yaşamıştık hatta. Oraya doğru da gidiyoruz şu
0: anda. Bu daha iyimser diyorsunuz.
4: Evet.
0: Yani bu gidişle şu anda artık vedaya doğru bir gidiş.
4: Daha finale değil de baba 4 tane soru var.
0: Doğru.
4: Bakalım.
0: 2000 puanı var Sezer Bey'in. Ve Pelin Hanım, Selda Hanım şu anda 1500 puanınız bulunuyor. Ama önümüzde 4 soru daha kaldı.
1: Evet.

0: Artık akıl oyunu etabına geçiş yapıyoruz. Bakalım neler olacak cevap soruda yarışması.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Akıl oyunu etabı başlıyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Daha zorlu bir etap tabii ki. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Ant Dağları'na götürüyorum şimdi sizleri. Ant Dağları dünyanın en uzun sıra dağlar zinciridir. Venezuela'dan başlayıp Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya üzerinden devam ederek Arjantin ve Şili'nin Patagonya topraklarından sona erer. Antların en yüksek dağı 6962 metre ile Şili ile Batı Arjantin sınırındaki Aconcagua'dır. Ant Dağları kuzeyden güneye uzunluğu 7000 kilometredir. Genişliği 200 ila 700 kilometre arasında değişir. Ant Dağları'nın yaşı 60 milyon yıl olarak tahmin edilmektedir. Patagonya antları, Orta Antlar, Peru antları, Ekvador antları, Kolombiya kordiyeraları ve Venezuela kordiyeraları olmak üzere 6 bölüme ayrılır. Ant Dağları'nın birçok yerinde faal ve sönmüş volkanik tepeler bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Ant Dağları kaç ülkede yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Şöyle bir okul yıllarına döndüğümüzde zamanında o ülkeler ant ülkeleri olarak adlandırıldı. Hatırlar mısınız? Hatta haritası belki gözünüzün önüne gelir. O dağlık kesimleri böyle sıra dağlar olduğundan dolayı sahil tarafı tamamıyla böyle hatırlayamadınız. Tamam. Evet.
1: Şu an.
0: Tamam.
2: Herkes sayısalcı. Öğrendik diyelim.
0: Hatırlayamadınız. O zaman cevapları göreyim ben. Buyurun lütfen. Selda Hanım.
1: 8 saydım.
0: Mehmet Bey siz ne diyorsunuz?
2: Ben 7 saydım Ersin
0: 7
2: Bey.
0: 7 saydınız.
2: Evet.
0: Pelin Hanım.
3: Ben de 7 saydım.
0: Sezer Bey.
4: 7 diyorum ben de.
0: Peki. Görelim doğru cevabı. Evet doğru cevap 7 olacaktı. Bu soruda 3 yarışmacımıza puan veriyoruz. Ve 9. sorumuzu geride bıraktık değerli izleyiciler. Artık finale doğru yavaş yavaş gidiyoruz. 10. sorumuz geliyor.

Altın oran konu başlığımız. Leonardo da Vinci ile popülerleşen altın oran kavramı büyüğün küçüğe oranı olarak ifade edilir. Matematikte 1.618'e eşit olan sayıya denir. Kim tarafından bulundu, ilk nerede kullanıldı, ilk hangi eseri işlendi kesin bir bilgi olmasa da eski Mısır'dan günümüze çok yerde kullanıldı bu oran. En güzel eserler bu oranla yapıldı. Hatta en güzel binalar da bu oranla inşa edildi. Da Vinci altın oran denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisidir. Bu eserlerden biri 1497 tarihinde yapmış olduğu son akşam yemeği freskidir. İnsan yüzündeki altın oranının en iyi işlendiği bir başka eseri 1503'te yapmış olduğu Mona Lisa tablosudur. Salvador Dali, Da Vinci'den ilham alarak 1955'te yapmış olduğu Son Akşam Yemeği Ayini adlı eserinde altın oranını kullanmıştır. Sorumuz gelsin. Salvador Dali Son Akşam Yemeği Ayini eserinde altın oranı Da Vinci'nin Mona Lisa tablosundan kaç yıl sonra kullanmıştır? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuzdu. Süremiz bitti ve buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Selda Hanım?
1: Yanıt yok.
0: Yanıt yok. Mehmet Bey?
2: Ben 6 diye hesapladım. 1503 ikinci eser, 1497 arasında 6 yıl var.
0: Peki Pelin Hanım?
3: 1975'i hatırladım, sonrası yok. Hatırlamıyorum.
0: 1975 diye bir ifade duydunuz.
3: Öyle hatırlıyorum, evet.
0: Ve Sezer Bey?
4: 452.
0: Siz de 1503, 1955 görüyorum.
4: Evet, Dali'ninki 1955, eminim de Mona Lisa 1503'te mi, 1497'de mi, ondan tam emin değilim.
0: Yine farklı, farklı tabii cevaplar görüyorum. O zaman doğru cevabı hep birlikte görelim. 452 doğru cevapla birlikte Sezer Bey durdu durdu.
1: Yine yok.
0: Müsaade edin de biz hala yaşıyoruz, buradayız dedi.
4: Bir atımlık barutumuz vardı.
0: Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür ederim.
0: Son anda.
4: Yani haftanın bence son gününe yakışır bir mücadele var. Bütün doğru arkadaşlar gerçekten çok iyiler. Bayağı da zor geçiyor.
0: Yalnız Mehmet Bey fırtına gibi başladınız.
4: Evet.
0: Ben dedim ki herhalde yani Sezer Bey de kötü başlayınca bu hızla aynı şekilde devam edecek gibi ama son sorularda...
2: Tökezlemeye başladım biraz. Son iki soruyu da elimden geldiğince bilip birinci olmaya çalışacağım bakalım.
0: Şu anda 9000 puan oldunuz Sezer Bey. Yine liderlik koltuğunda alışık olduğunuz yerdesiniz. Mehmet Bey 7000 puanınız var, ikinci sıradasınız. Pelin Hanım 3. sırada 2500 puan. Ve Selda Hanım'da 1500 puanı bulunuyor. Tabii birinciden sonra 2, 3, 4 doğrusunu söylemek gerekirse sıralama çok da fark etmiyor. Önemli. Çünkü bugün 3 yarışmacımıza veda edeceğimiz için hangi puanı almanız, kaçıncı sırada yer almanız çok daha mühim olmayacak. Bakalım son iki soruda dengeler nasıl değişecek? İşte yeni sorumuz.

Kemiklerimizle devam ediyoruz şu anda yarışmamıza. İnsanlar ilk doğduklarından vücutlarında 270 civarında kemik vardır. Ancak yetişkinliğe ulaştığında bu sayı 206'ya kadar düşer. İnsanın baş iskeletine kranyum adı verilir. Kranyum, kulak kemikçikleri ve dil kemiği dahil 29 kemikten oluşur. Her bir el iskeletimizde 27 kemik, her bir ayak iskeletimizde 26 kemik yer almaktadır. Gövde kemikleri omurga ve göğüs kafesi kemiklerinden oluşur. Yetişkinlerde omurga 26 adet omurun birbirine bağlanmasıyla oluşur. Boyun bölgesinde 7, göğüste 12, belde 5 omur bulunmaktadır. Göğüs kafesinin büyük bölümünü oluşturan kaburga kemikleri ise sağ ve solda 12'şer adettir. Kalça, uyluk, bacak ve ayak olmak üzere her bir tarafta 31'er adet kemik bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bir insanın iki eli ve boyun bölgesi toplam kaç kemikten oluşmaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Pelin Hanım hala hesaplarına bakıyor.
1: Evet, evet.
0: Acaba doğru mu topladım diye mi bakıyorsunuz? Evet. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Selda Hanım.
2: 61.
0: 27, 27, 7, 61 olarak hesaplamışsınız.

0: Mehmet Bey.
1: Ben 31 dedim. 12-12-7 topladım.
0: Pelin Hanım nasıl hesaplamış?
2: Hesaplayamadım. Yarım kaldı.
0: Bir 7 var, 31 var.
2: Evet, sonra bir 31 daha hatırladım. Ekliyordum, kaldı.
0: Peki, Sezer Bey?
1: Ben de 61 dedim. Hekimimiz de 61 dediği için çok mutlu oldum. İnşallah doğru yapmışızdır.
0: Selda Hanım'la aynı cevabı verdiniz yine.
1: Bu bir klasik oldu artık bizim için.
3: Evet, biz bir birlikte.
0: Peki o zaman cevaba gidelim bakalım. Kaç kemik varmış? 61 doğru cevap olacaktı ve Selda Hanım'la Sezer Bey'e böylelikle puanları veriyoruz. 11. sorumuzda değerli izleyiciler. Şimdi artık önümüzde bir soru kaldığı için yine bir matematik hesabı yapmamız lazım. Sezer Bey, şu anda birinci sıradasınız. En yakın rakibiniz Mehmet Bey'in 7000 puanı bulunmakta. Yani final şansınız devam ediyor. Lakin Selda Hanım, final şansınız kalmadı. Pelin Hanım, final şansınız kalmadı. Mehmet Bey, bu soruya tek başınıza cevap verirseniz eğer 13.000 puan olabilir ve Sezer Bey'e geçebilirsiniz. Aksi durumda Sezer Bey ile haftayı kapatacağız.
1: Yani Mehmet Bey de cevap verip finale çıkarsa üzülmem açıkçası. O da iyi bir performans gösterdi. İyi olan kazansın son soruda diyeyim.
0: Peki, iyi olan kazansın diyelim. Bakalım son soruda neler yaşanacak? Müthiş bir ses ve büyük bir sanatçı Zerrin Özer. Onunla 12. sorumuzla devam ediyoruz. 4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1975 yılında katıldığı TRT yarışmasında birinci oldu. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarırım'ı 1976 yılında yayınladı. 1980 yılının en iyi 45'liği seçilen ikinci ve son çalışması Gönül Yaman Olurum ile altın plak ödülü almaya hak kazandı. 1981 yılında ve Zerrin Özer albümüyle arabeske yöneldi. 1985'te yayınlanan Kırmızı albümünde Eminem ve Domdom Kurşunu şarkılarını Into Ene ve Merhaba Ya Habib adlarıyla Arapça seslendirdi. 1987 yılında Dayanamıyorum adlı albümü çıktı. 2005 yılında yaptığı Ve Böyle Bir Şey türkü caz albümüyle altın plak ödülünü almaya hak kazandı. Sorumuz gelsin. Zerrin Özer ve Zerrin Özer albümünü kaç yaşında yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Hemen hemen her jenerasyona damga vurmuş bir sanatçı değil mi Zerrin Özer? Mutlaka her yaş grubunun kendi hafızasında ya da duygularında, kalbinde ondan bir şarkı vardır diye düşünüyorum.
1: Müthiş bir ses. Var var.
0: Değil mi?
1: Müthiş bir ses. Hatta yurt dışına gitmek istemiş ama vazgeçmiş. Sonradan da işte gitseydim farklı olurdu diyen bir röportajını izlemiştim.
0: Yani sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli seslerinden birisidir aslında.
2: İnç gülüşüyle de hafızalarda yer etmişti. Yani ben onu hatırladım direkt.
0: Evet.
2: Hatta onu düşünürken biraz soruyu da kaçırmış olabilirim. Bakalım.
0: Peki, şimdi final öncesi artık son soru. Ve bakalım cevaplarınız ne oldu? Finalistimiz kim olacak? Buyurun lütfen. Selda Hanım.
1: Ben doğum tarihinden eminim de Vezer'in Özer'i kaçırdım galiba. O yüzden 48 hesapladım.
0: 48 yazdınız. Mehmet Bey.
3: Ben de 48 yazdım. 2005'te albümünü çıkarttığını hatırlıyorum.
0: Pelin Hanım.
4: Ben de aynı şekilde.
0: Ve Sezer Bey, siz farklı bir cevap verdiniz.
2: Evet, ben 39 dedim. Koptum orada, kahkahaları kulağımda çınlıyordu ama arkadaşlar aynı cevapları vermesi beni sevindirdi tabii.
0: Evet, matematiksel olarak şu anda Mehmet Bey'in Pelin Hanım'la ve Selda Hanım'la aynı yanıtı vermesi, karşımıza cevap ne çıkarsa çıksın Sezer Bey'in finale adını yazdırdığı anlamına geliyor şu anda. Daha

0: 12. sorunun cevabını bilmeden sizler alkışlayamayacaksınız ama ben Sezer Bey'i alkışlayayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Alkışlarla beraber de doğru cevaba gidelim. Doğru cevap 24 olacaktı ve burada puan veremiyoruz ama alkışı verebiliriz Sezer Bey'e, evet, hep beraber, evet, bu kez.
2: Bravo. Ben de arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Mükemmel yarıştılar. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum onlara da.
0: Sezer Bey'le 4. kez finalde beraber olacağız. Dün, evet, nihayet 5000 lira para ödülünün sahibi oldu. Kasada toplam 7000 lira var şu anda. İkisinde cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Acaba bu kez haftayı kapatırken nasıl bir final olacak, hep beraber göreceğiz. Pelin Hanım, teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz. Çok eğlenceli, çok keyifliydi. Burada olmak gerçekten çok güzel. Hem heyecanlı, hem güzel, hem karışık. Ama iyi ki geldim.
2: Sanırım o kadar iyi başlamamam gerekiyordu. Biraz daha yavaş başlasam belki daha iyi olabilirdi.
0: Olabilirdi tabii ki. Ve Selda Hanım, teşekkür ediyoruz siz de geldiğiniz için.
4: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Çok güzel bir ortam. Sizinle yarışmak ayrıca keyifli. Ve televizyon başındaykenden çok daha farklı olduğunu da deneyimlemiş olduk. Güzel bir anı oldu benim için. Sezer Bey'le başlayıp Sezer Bey'le veda etmiş oldum. Her şey için teşekkürler tekrar.
0: Biz teşekkür ederiz. Siz de ailenize selam ve saygılarımızı iletin
4: teşekkür
0: lütfen.
4: Teşekkür ederim. Başlayın.
0: Kitap hediyelerimiz olacak tabii ki sizlere.
4: Teşekkürler.
0: Zerrin Özel'le finale gidiyoruz.
4: Harika.
0: Ve haftaya yeni yarışmacılarımız burada olacak ama haftayı nasıl kapatacağız? Önemli olan o şu anda. Yine bir 5000 lira para ödülümüz var. Karşımda da Sezer Bey olacak. Finalde görüşmek üzere. Cevap soruda, cevap soruda. ...360 ekranlarında artık en heyecanlı ana geldik. Final heyecanı. Pazartesi günü aramıza katıldı Sezer Bayram. Ve bugün de 5. gün.
2: Doğru.
0: Pazartesi final. Doğru. Salı günü çok kötü bir performans. Hatta neredeyse gidecekti Sezer. Ve çarşamba, perşembe, bugün cuma, üst üste 3. kez final. Kasada toplam 7000 lira var. İlk kez de 5000 lirayı dün kazanmıştınız.
2: Koltuk sevdası diyelim. Liderliği bırakamadık. Salı günü gerçekten arkadaşlar beni çok kötü yapıyorlardı az daha. Biraz şöyle bir dalar gibi oldum. Bir konsantrasyonumu kaybettim. Baktım ki hiç gelmiyor işe. Ondan sonra sıkı tutmaya gayret ettim. İyi de gitti. Bugün de cuma gününe yakışır bir kapanış yapıp inşallah 5000 lirayı alırım.
0: Haftaya ya beraber başlayacağız tıpkı bu hafta olduğu gibi ya da belki de diğer yarışmacılarımız olduğu gibi size de veda etme ihtimalimiz var. Gönlünüzden geçen paradan bağımsız olarak soruyorum. Burada yeniden yeni haftaya beraber başlamak mı yoksa?
2: Ya tabii ki sizinle yarışmak çok güzel. Biraz daha burada olmak isterim bir haftada en azından. Ama hani güzel bir hafta geçti benim için. Rekor oldu. 2 tane ayrı rekor oldu. İşte puan rekoru, bir de 10. soruda final garantiledim gibi rekorlar olunca böyle haftayı da güzel bitirmek de istiyorum. O yüzden yine agresif bir şekilde bir cevap verebilirim. Biraz da gelecek alana bağlı, aşina olduğum bir şey olursa sevinirim tabii.
0: Peki o zaman final sorumuza gidelim isterseniz.
2: Merakla bekliyorum.
0: Konu başlığımızı görüyoruz ve bakalım bugünkü finalde karşımıza ne çıkıyor?
5: Karahanlı'nın buyruğudur. İstanbul bundan böyle senin. Bu şehre dair tasarruf, güç, denge, adalet, taksimat, konseyin çizdiği sınırlar çerçevesinde sana aittir.
0: Oktay Kaynarca, değerli bir oyuncu, değerli bir sanatçı, final sorumuzun konu başlığı. Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 Malatya doğumludur. 1989 yılında yayınlanan Gençler dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçmiştir. 1990 ila 1997 yılları arasında çeşitli kanallarda yarışma ve eğlence programı sunuculuğu yaptı. 1993 yılında Derin Bir Soluk Al oyunundaki rolüyle Avni Dilligil en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Deli Yürek Bumerang Cehennemindeki rolüyle 39. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. 2003 yapımı Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman

Çığır karakterini canlandırarak popüler oldu. 2004 yılında Süleyman Çakır karakterinin ölümü üzerine izleyici kitlesi tarafından yası tutuldu. Gıyabında cenaze namazı kılınıp bir fenomen haline getirildi. 2015 yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Sorumuz gelsin. Oktay Kaynarca Gençler dizisinden kaç yıl sonra Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır karakterini canlandırmıştır? Süreniz başladı.

0: Final için süremiz sona erdi. Yine bir şeyler yazdığınızı gördüm.
1: Yazdım. Yine bir klasikleşen Sezer Bayram hareketiyle çok fena arada kaldım. Oktay Bey'i özellikle Kurtlar Vadisi'ni çok sıkı takip ediyordum. O zaman yaşım da küçüktü, televizyon izleme vaktim çok oluyordu. Gerçekten müthiş bir karakter çıkarmıştı. Hatta vefat ettiğinde işte karakter sizin de bahsettiğiniz gibi mevlütler okunmuştu Türkiye'nin her yerinde, haber olmuştu.
0: Gazete ilanı verilmişti.
1: Tabii tabii, inanılmazdı yani. Bizim okulda
0: infial olmuştu. Cenaze namazı kılınmıştı gıyabında.
1: Evet, çok acayipti. Ben de hiç öyle bir şey görmedim hayatımda bir daha. Şimdi Süleyman Çakır karakterini 2003'te oynadı, ondan eminim. Gençler dizisini 89'da mı oynamıştı, 93'te mi? Onda aradayım. 89 olarak yazdım. Sanki 14 yıl gibi geliyor cevap. Ama 93'te olabilir mi diye de. Çünkü 93'te de bir ödül aldı dediniz. Galiba. Karıştırmadıysam. Durumlar böyle.
0: Birçok tarih saydım. Toplam kaç tane tarih saydığımı şu anda düşünüyorsun? Var mı?
1: Doğum tarihi 27 Ocak 1965 dediniz. 89'da bir dizide oynamıştı ilk defa galiba. Çünkü 24 yaşındayken oynamış diye düşündüm. 93'te bir ödül almış dediniz. 90-97 arasında bir sürü projesi olduğunu söylediniz. 2003-2004 dönemi Kurtlar Vadisi ve 2015'te Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dediniz. Tarihlerde sıkıntı yok da yine ben ufak bir karışıklık yaşıyorum kendi içimde. Ondan emin değilim.
0: Şimdi ben yine ihtimal sormayayım o zaman. Dün Uğurlu geldi.
1: Evet.
0: İhtimal sormayınca.
1: Evet, biraz öyle oldu.
0: Şu anda cevap verdiğiniz takdirde tabii ki dün gibi ve ondan öncekiler gibi bir risk alacaksınız. İlk ikide risk yoktu. 1000 lirayla yola devam vardı. Bugün benzer bir strateji uygulayabilirsiniz ya da o 7000 liranın yanına bir 5000 lira daha koyarak haftayı daha güzel kapatabilirsiniz. Toplam para ödülünüz 12.000'e çıkabilir. Sezer Bey, üst üste 3. kez, toplamda 4. kez finaldesiniz. Ve her finaldeki en kritik soruyu yöneltiyorum. Bu sorumuza cevap verme hakkını kullanacak mısınız?

0: İnşallah doğru çıkmaz yine. Cevap verme hakkımı kullanmıyorum. Cevap vermeyeceğim.
1: Cevap vermeyeceğim dediniz. Ve 1000 lirayla toplam para ödülünüzü 8000'e çıkartarak yeni haftaya da başlamak istiyorum. Garantilemiş oldunuz böylelikle.
0: Doğru.
1: Daha önceden yine cevap vermemelerinizin bir tanesinde cevabınız doğruydu, riske girmediniz. Ve bir ilk yaşanmıştı, hatırlıyorsanız eğer.
0: Evet, o tek kalmasın istedim belki de. Bir ikincisini de yaşar mıyız acaba bilmiyorum.
1: Tahmininiz nedir? Göreyim lütfen, yazdınız çünkü bir şeyler.
0: 14.
1: 14. Evet. 2003 ve 1989 tarihlerini yazmışsınız. O zaman görelim mi finaldeki doğru cevabı?
0: Hadi görelim madem.
1: Doğru cevap geliyor. 14 olacaktı doğru cevap. Ve yine doğru cevabı bildiniz. Bu ikinci kez oluyor. Ancak cevap vermeme

0: hakkını kullandınız?
1: Ya bazen televizyonda izlerken de oluyor. Kesin eminim diyorum ve yanlış çıkabiliyor. Şu anda da kesin emin değildim. 93 ile karıştırdım çünkü 93'te de bir ödül aldı dediniz. Neydi o yapım hatırlamıyorum ama.
0: 1993'te Avni Dilligil en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü derin aslında, bir soluk al oyunundaki evet, rolüyle.
1: Onunla karıştırdım. Aslında şu ipucunu vermiştiniz. 90-97 arasında çeşitli rollerde bulundu dediniz. Yarışma programları vesaire. O arada bir televizyon yapımı yok gibiydi. O da muhtemelen tiyatro oyunu. Ama yine de emin olamadım. Belki dedim yanlış duymuşumdur. Öyle bir risk almayayım dedim. Maalesef.
0: Yani Sezer Bey'i tebrik ediyorum tabii ki. Şundan dolayı da üzülüyorum. Aslında toplam bugün 5. kez yarıştığınız gün 4 tane final. Bu 4 tane finalin işin ilginç tarafı sadece bir tanesinde cevap vermeme hakkını kullandığınızda tahmininiz yanlıştı. Onun dışındakilerin hepsi doğruydu.
1: Benim dengemi o bozdu zaten Ersin Bey. Ondan korkuyorum.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Yani bir günde meslek öğrenmiyorum ama yardımcı oluyorum. Bu iş nasıl yapılıyor ona bakıyorum. Ben nasıl yapıyorum bu işi? Önemli olan aslında bu.
1: Yorgancı mı orası?
0: Evet, yorgancıya geldik. Büyükçekmece'deyiz. Çok ponçik, çok tatlı bir yorgancıdayız. Biliyorsunuz ki unutulmayı tutmuş meslekler arasında yer alıyor. Neden unutulsun ki?
1: Bence de unutmamalı. Hele havalar soğukken.
0: Evet, bugün çok soğuk. Belki yün yorgan alırız kendimize. Biraz bir şeyler öğreneyim de belki sana da yaparım. İster misin?
1: İsterim elbette Tuğba.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden, Yusuf Usta'yı da bekletmeden buyurun başlayalım. Ustam kolay gelsin.
2: Sağ ol, hoş geldin.
0: Hoş buldum, ayakkabılarımı çıkarıyorum.
2: Tamam.
0: Buraya mı oturacağım?
2: Otur.
0: Nasılsın?
2: Sağ ol,
0: nasıl gidiyor
2: seni
0: işler? İyiyim.
2: Nasıl bu işi öğrenebilecek misin?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. İyi de güzelmiş burası. Cem,
2: tamam,
0: şöyle
2: tamam.
0: Ayağımı da şöyle
2: tamam,
0: koyayım
2: sana
0: da.
2: Bir, sana bir iğne vereyim ben.
0: Tamam. Ya sıcak bulduğum yerde hemen bir kendimi ısıtmaya çalışırım. Ben bu ara çok üşüyorum ustam ya.
2: Aha.
0: Hiç böyle elim ayağım bir türlü ısınmıyor.
2: O zaman sen yün yorgan öğreteceğim, seni dikeceksin, öyle ısınacaksın.
0: Tamam. Ustam sen 55 yıldır yapıyorsun.
2: Evet, 55 yıldır yapıyorum.
0: Vay be. Unutuluyor mu bu yorgancılık mesleği?
2: Değerini bilenler unutmuyor da gençlik pek o kadar fazla haberi yok bu işten.
0: Evet.
2: Ama yine de gençler hani suç bulmuyorum. Ya, öğrenseler iyi olur.
0: Rezil olmadım. İki kat mı yapıyorsun ustam bunu?
2: Tek kat yapıyorsun.
0: Tek kat?
2: Tek kat.
0: Ha, zaten koparmışsın sen
2: ben
0: bana.
2: Ben sana yüksük de vereyim, parmağına tak.
0: Aa.
2: Bak şuraya takıyorsun.
0: Bunu böyle mi yapacağım?
2: Ha tamam, park. Önemli şöyle. Değil. Tamam, sen yeni öğreneceksin ya, düğüm yapmasan daha iyi olur.
1: İğne, iplik, yüksük. Hadi bakalım hayırlısı.
0: Ben de bir potansiyel gördün mü? Yapabilir miyim sence?
2: İnşallah.
0: İyi de ben şimdi nereden başlayacağım bilmiyorum.
2: Sen şimdi buradan başla.
0: Bir de ben solo'm biliyor musun? Şimdi tersten giderim. Seni bir seyredeyim ben ustam önce.
2: Evet. Bak şu üstten parmak nasıl gidiyorsa alttaki bak. Bu da aynen gidiyor.
0: Ha, aynen. Eszamanlı.
2: Eszamanlı tabii, aynı makine gibi.
1: Biraz karmaşık gibi Tuğba. Dikkat et, eline iğne batmasın.
0: Batmaz canım, merak etme. Bak yüksük değil mi bunun adı? Yüksük verdi ustamız. Yusuf ustam. Güzel, ben ısındım bayağı. Öyle sıcacık.
1: Yine işten önce konforun peşindesin Tuğba.
0: Şuradan mı başlayayım şöyle?
2: Önemli değil, sen başla. Yeni öğreniyorsun ya, önemli değil.
0: Böyle.
2: Böyle mi? Elinden alttan in. Bak buraya bak. Şu bak, şu alttan bak. Şu eşi nasılsa şu parmak altta itiyor yine.
0: Ha şöyle gideceğim.
2: Tamam.
0: Ustam var ya, bugün seni zor bir gün bekliyor ya. Evet. Şimdi sevgili seyirciler. Bugün yorgancılığa soyunan Tuğba acaba başarılı olabilecek mi?
1: Kolay mı sandın? Ben söyleyeyim, tabii ki hayır. Tuğba'nın bu tembellikle başarılı olması mümkün değil.
0: Yusuf abi bayağı bir şey ya bu olay. Korkuyorum bir de elime batıracağım diye. Bata çıka artık.
2: Bata çıka, iğne tanıyacaksın.
0: Evet.
1: Öğrenmek istiyorsan bir taraftan da Yusuf Usta'yı izlemelisin Tuğba. Püf noktaları kavramalısın iyice.
2: Şimdiki gençlik geliyorlar bazen. Fermuarlı şey arıyorlar. Ya diyorum iğneyi al, yolmasın fermuarsız al da iğne tutmasını öğrenirsin evde.
0: Fermuarlı? Nasıl?
2: Yastık kılıf istiyorlar misal.
0: He.
2: Ben de diyorum git şey al, dikişli al da evde iğne tutmasını öğrenirsin en azından. Hani şimdi gençlik istemiyor yani böyle dikiş, tamam mı?
0: Evet. Heh. İşte gençlik nereye gidiyor bilmiyorum. Ben çünkü 136 yaşındayım. Yusuf abi yani bir şey ışık görebiliyor musun bende? Yakıştı mı bana bu iş?
2: Yakışıyor. Tamam.
0: Böyle kendimi öldürmeyi de seviyorum.
1: Soru mu bu şimdi Tuğba?
0: Ne oldu, rahatsız mı oldun?
1: Rahatsız olmadım Tuğba. Ama Yusuf abinin iyiliğinden, samimiyetinden istifade edip kendini övdürtme lütfen.
0: Şey mi bu? Gül?
2: Kızılcık.
0: Ha, kızılcık ne alaka gül? Bu güzel yün döver böyle değil mi abi?
2: Tabii.
1: Seni gören de daha önce yün yıkadın, yün dövdün zannedecek Tuğba.
0: Tamam, sana da getireceğim yani. Sana da getireceğim yorgan. Yusuf ustam izin verirse.
2: İnşallah.
0: Şöyle. Artık olduğu kadar yani değil mi usta? Bir başlangıç için.
2: Tamam.
0: Şimdi günümüz kızları iğne iplik bile tutamazken ha. Tuğba gelmiş burada yorgancılık yapıyor. Ayaklarımı da uzattım şöyle, kusura bakma usta.
2: Uzat öyle uzat.
0: Ayaklarım bir süre sonra ağrımaya başladı.
2: Zaten ayaklar bu mesleği öğrenirken ayaklar böyle yapacak.
0: Evet bak, ben de öyle yaptım zaten.
2: Ha,
1: Yusuf usta meslek sırlarını paylaşıyor Tuğba'yla.
2: İleriden çek, ileriden. Doğum yapma dedim buraya.
0: Ama şey yapmadım.
2: Tamam, çek, çek. Çek çıksın. Bir dakika çevireyim ben yorganı.
0: Tamam. Ayağımı yorganıma göre uzattı. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Bu arada ben çok iyiyim. Kameraman arkadaşlarım nasıl bilmiyorum ama ben şu an gayet rahatım.
1: Ananevi cümleler, mistik tespitler, atasözleri, sosyal mesajlar, iş haricinde her şey var kızımızda. Ama yapman gereken bir iş var, biliyorsun değil mi Tuğba? Lütfen yapman gereken işinle ilgilen.
0: Evet, şu an sıcacık oldum ben. Sokakta tipi de kalmış gibi hissediyorum kendimi. Şu an çok iyiyim yani. Her işim böyle olsa keşke.
1: Her işin böyle olamaz Tuğba, emin ol.
2: Yavaş yavaş.
0: Şimdi şöyle göstereyim de.
2: Yalın alışıyor değil mi yavaş yavaş?
0: Evet evet, elim alışıyor.
2: Şu anda sen şimdi talim ediyorsun yorganla beraber. Öğreniyorsun yani.
0: Evet, öğreniyorum.
2: Bu oluyor senin için bir talim yorganı.
0: Talim yorganı.
2: Evet.
1: Ustacığım Tuğba'nın elinden çok dili çalışıyor. Hala başladığı yerde.
0: Yani çözdüm biraz biraz, doğru, haklısın. Bu yorgan sahibi kim olacak acaba? Çok meraklardayım yani. Yine bir ünlü ettik yani yorganını. Evet. Yine bir ünlü olma şeyi var.
2: Evet.
0: Geçenlerde halı yıkadım çünkü ustam.
2: Halı?
0: Halı falan yıkıyorum ben yani. Araba yıkıyorum, halı yıkıyorum.
2: İyi, çok güzel.
0: Lastik değiştiriyorum. Var mı senin tavsiyen? Tuğba şu işi de yapar mısın sen acaba dediğin?
2: Sen her işi yapıyorsunuz maşallah.
0: Yani... Bir de... İpleri karıştırmasam bir saniye.
2: O kadar karışırsa ki zaten öğrendiğin belli olsun.
0: Heh, tamam çözdüm. Olayı çözdüm ben. Ay kaçırdım yanlışlıkla, bir dakika. Tamam oldu. Şimdi hatta o kadar iyiye doğru gidiyorum ki burayı yaptım şöyle. Köşe yaptım. Böyle köşeden devam ediyorum.
2: Köşe. Hemen köşeye döndün yani.
0: Köşeye döndüm ben ya bir şekilde. Tamam. Kendi imkanlarımla köşeyi döndüm. Yine çıkardım ben ipte. Allah'tan gözlerim iyidir yani. Hiçbir göz problemim yok. 30 yaşındayım Yusuf usta. Hiçbir göz problemim falan yok yani.
2: Olmayacak tabii, bakalım, daha çocuksun sen.
0: Çocuk muyum? Küçük mü gösteriyorum?
2: Herhalde yani.
0: 30 gösteriyor muyum?
2: Yok, 27, 28.
0: Bu da güzel.
2: Sen normal demesen belki 30 da göstermiyorsun yani.
0: Daha böyle işte 25 falan. Gitgide küçültüyorum kendimi. Ben şimdi normal hayatımda çok gülerim, çok eğlenirim. Programda da öyle davranıyorum. Yani olduğum gibi olmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü insanlar artık gülmek istiyor, eğlenmek istiyor. Ben de çok gülüyorum diye bazı sevgili seyircilerimiz eleştiriyor. Tuğba çok gülüyorsun diye. Sence ne diyorsun bu konuda?
2: O senin elinde değil ki, senin doğal yaşantın o.
0: Evet, doğal.
2: Doğal yaşantın o.
0: Yani neden sıkıcı olalım tabii, değil mi? Gülelim, tabii, kahkaha atalım hep.
2: Evet, tabii.
0: Neden üzülelim, neden ağlayalım, tabii, neden somurtalım?
1: Gülüşlerine hayranız Tuğba. Hem biz seni böyle seviyoruz.
0: Böyle oldu.
2: Tamam.
0: Nasıl gidiyor?
2: Hep köşeden köşeye gidiyorsun.
0: Hep köşeden köşeye, bir türlü köşeye dönemedim. Evet. Az önce döndüm ama ustam engelledi. Evet. Ama atışlarım nasıl?
2: Evet, iyi, güzel.
0: Çorabım çıktı. Ben nasılsa yorgandan gözükmüyor diye gayet rahat oturuyorum. Çorabım falan çıktı. Yusuf usta yorganı bir çevirdi. Allah'tan görmediniz yani.
1: Tuğba, çalışmıyorsun ki. Keyif yapıyorsun, eğleniyorsun.
0: Yani yapmaya çalışıyorum işte elimden geldiğince.
2: Şunun şurasında ne kadar var ya? Şimdi uğraşacak biraz.
0: Ya dış sesimle biraz tartışır mısın Yusuf usta? Dış sesim sürekli bana sataşıyor. Ve sürekli benim moralimi bozmaya çalışıyor. Sen de bir şeyler söyler misin?
2: Onlara aldırış etmeyeceksin sen şimdi. Sen kendi işini yap.
0: Herkes kendi işini yapsın. Ha.
1: Yusuf ustacığım, size saygım sonsuz. Ama bu da benim işim.
2: Tuğba, sen çalışabilir misin? Ben biraz işim var.
0: Olur. Bana bırakıyorsan yorganı tamam. Gidebilirsin.
2: Tamam, güzel.
0: Eminsin değil mi?
2: Tabii.
0: Demek ki güven veriyorum ben ustalara bir yerden sonra.
1: Gitme Yusuf usta. Bu arada güven vermek mi?
0: Yani tabii olduğu kadar yapıyorum ama... Ay! Ay! Vallahi billahi elime battı. Sevindin mi? Olacak o kadar ya. Muzmuzlanmayı bırakalım da şu sırayı usta gelmeden yapmaya çalışayım.
1: İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına Tuğba. Mızmızlanma diyeceğim ama kıyamıyorum.
0: İyi böyle. Gayet iyi yani. Bu şekilde böyle takılıyorum.
1: Klasik Tuğba geri döndü.
0: Usta bilmiyorum, gelebilir her an. Ya da biraz kestirsem iyi olur.
1: Bari sopaları sakla Tuğba.
0: Sopaları mı? Vallahi gelince şöyle arkama saklayayım da. Bir kaza çıkmasın. Yok ya, bir şey yapmaz bana Yusuf usta. Geldiğinde şu sırayı yapmıştım derim. Fark etmez yani bence. Neyse, ben biraz uyuyayım. Siz beni uyandırırsınız usta gelince.
1: Ben de masal anlatayım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde beceriksiz bir Tuğba varmış. Tuğba'nın bütün işi her işten kaçmakmış.
2: Tuğba, ne güzellik bu ya.
0: Ay usta, valla içim geçmiş.
2: Böyle mi öğreneceğim? Uyu diye bıraktım ben seni buraya.
0: Kusura bakma, vallahi içim geçmiş ya, sıcacık. Şöyle müsaade edeyim sana da vallahi. İçim geçmiş ya. Bir de böyle dedim ya sıcacık diye, ben sıcağı çok severim kedi gibi. Ha. Öyle olunca birazcık böyle kestireyim dedim hani.
2: İyi tamam, bu seferlik olsun öyle, tamam. Önemli değil.
0: Sen gelene kadar da şöyle yine ben köşeye döndüm.
2: İyi tamam, güzel.
0: Olmuş mu?
2: İyi. Uyurken mi döndün, uyanıkken mi?
0: Uyurken dönmüşüm gibi gözüküyor değil mi?
2: Öyle görünüyor.
0: Vallahi dizlerimden çatır çatır ses geliyor benim. Niye acaba? Hani daha gençtim ya ben güya. Hiçbir sorunum yoktu ya.
1: Uyuklama Tuğba, işinle ilgilen.

0: teşekkür ediyorum bugün bana göstermiş olduğun sabra, ilgiye, şefkate karşı.
1: Çok çok güzel. Seni tebrik ederim ben böyle bir şey düşündüğün için.
0: Ben çok teşekkür ederim sana. Yusuf Bekar Usta'm Büyükçekmece'de

0: Güzel gitti. Güzel gitti. Başka çocukların da aynı şekilde gelmesini, şey yapmasını tavsiye ederim yani.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah tekrardan birlikte bir şeyler yaparız diye düşünüyorum
2: İnşallah.
1: Ben.
2: İnşallah.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandın deyip yorgancılığa soyundum. Bir şeyler yapabildiysem ne âlâ. Biraz böyle dikiş atmayı falan öğrendim burada. Yine de oldu herhalde bir şeyler diyelim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. İzlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Çabuk çabuk, ne? Kimde
2: plan? Hadi planı ver.
1: Sendeydi plan, sendeydi.
2: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
1: Ağacım, plan oturulur mu ya?
2: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam mı? Bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
1: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
3: Abi ben Kibrit'im.
1: Kibrit, tamam sen?
2: Az Kibrit, şey çakmak var.
1: Kibrit, o Kibrit
2: ben,
1: sen?
2: Ben çok zor seçerim ya.
1: Hayır hayır, seçmen lazım.
3: Abi hızlı olalım, sen söyle.
1: Tamam, sen Nolan'sın.
2: Nolan ama kal, Nolan çok ana akım ya.
1: Hadi abi, film vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
2: Tamam, kuru sova.
1: Kuru?
2: Akira kuru sova.
1: Kuru soğan.
3: Tamam abi.
1: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
2: Aa.
1: Aa, bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
2: acele,
1: tamam.
2: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
1: Bir dakika.
3: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
1: Babamın dedin.
3: Yok abi, dayımın oğlu.
2: Abi biri gel. Saklanma. Oğlum saklanamadım ben.
1: Devo kuşu gibi hiç doğal durma.
2: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
4: O haline ya.
1: Sen kimsin birader?
4: Ben benim abi.
1: Parola.
4: Elma.
1: Ha.
3: Osman ya.
1: Osman. Evet Osman.
4: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soyunmaya gerek kalmadı yani. Biz bu film çekeriz.
2: Çok yanlış anladın ya.
1: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
4: Hani film çekmek için soygun falan.
1: Ya Osman, istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
2: Damacana mı bunlar ya?
1: Ya biz kendimizi, soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
4: Abi ya, ben onu kaçırmışım herhalde ya.
3: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
1: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam
4: abi,
1: et.
4: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
1: Tamam, içeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman.
4: Okay.
5: Film yapmak

0: Zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
1: İkinci kesti, ben duymadım.
2: Kesmedi dersin ki.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Yaşanacak. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Çabuk çabuk, ne? Kimde plan?
3: Hadi planı ver.
2: Sendeydi plan, sendeydi.
3: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
2: Abi plan oturulur mu ya?
3: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
2: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
4: Abi ben Kibrit'im.
2: Kibrit, tamam sen?
3: Az Kibrit, şey çakmak var.
2: Kibrit, o Kibrit
3: ben,
2: sen.
3: Ben çok zor seçerim ya.
2: Hayır hayır, seçmen lazım.
4: Abi hızlı olalım, sen söyle.
2: Tamam, sen Nolan'sın.
3: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
2: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
3: Tamam, kuru sova.
2: Kuru?
3: Akira kuru sova.
2: Kuru soğan.
4: Tamam abi.
2: Tamam abicim. Kibrit kuru soğan. Ben de Tarantino'yum.
3: Aa.
2: Aa bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam neyse abi.
3: Acele
2: tamam.
3: Abi acele edelim. Araba zaten emanet.
2: Bir dakika.
4: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
2: Babamın dedin.
4: Yok abi dayımın oğlundan.
3: Abi biri geldi. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
2: Deva kuşu gibi hiç doğaldım.
3: Kocaman arabanın içine saklanamıyorum.
5: O ne ya?
2: Sen kimsin birader?
5: Benim abi.
2: Parola.
5: Elma.
2: Ha.
4: Osman ya.
2: Osman. Evet Osman.
5: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş.
2: Banka
5: soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
3: Çok yanlış anladın ya.
2: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
5: Hani film çekmek için soygun falan.
2: Ya Osman. Istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
3: Damacana mı bunlar ya?
2: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
5: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
4: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
2: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
5: abi,
2: devam et.
5: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
2: Tamam şey. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman'cığım.
6: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
2: İkinci kesti, ben duymadım.
3: Kesmedi daha çünkü.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Herkese merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Şövalyeler Adası'na gidiyoruz bugün. Şövalyeler Adası'na gitmek için Fethiye'de limanda yerimizi aldık. İşte Fethiye'den bizi Rodos'a götürecek teknemize bineceğiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir sabaha uyandık. Fethiye'deyiz, Fethiye Limanı'ndayız ve yolculuğumuz Rodos'a, Şövalyeler Adası'na doğru başlayacak. İşte arkamda görmüş olduğunuz gibi güzel bir yolculuğa bizler çıkacağız. Ne yapıyorsak sizler için tabii ki yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuğun ardından Rodos'a merhaba diyeceğiz diyoruz ve yolculuk başlasın.

0: Yolculuk başlıyor. Kaptan Köşkü'ndeyiz. Kaptanımıza uzatıyoruz mikrofonu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Aegean Prince'in köprü üstü noktasındayız. Ve bu bölgede kaptanla hemen bir sohbet edeceğiz. Demin uçtuk. Gerçekten uçtuk yani. Uçmaya da devam ediyoruz. Kaptan merhaba.
2: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
1: Tanıyabilir miyiz? İsim nedir?
2: Ali Gümüş. Aegean Prince gemisinin kaptanıyım.
1: Şimdi az önce uçuyoruz dedik. Hakikaten de havalandık, uçuyoruz. Bir anlatabilir misiniz geminin çalışma stratejisini?
2: Geminin çalışma stratejisi, gemimiz 15 knot'tan sonra baş tarafı sudan havaya kalkıyor. 27-28 knot'tan sonra da tamamen kızaklar üstünde. İki pervanemiz var, çift makinamız var. Kızaklar üzerinde gidiyoruz. Gövde sudan tamamen kesik vaziyette. Pervanelerin gücüyle gemimiz kızaklar üstünde. Uçuş gerçekleşiyor ve şu anda uçuyoruz. Havamız çok güzel. Şu anda süratimiz 31.2 knot. Süratle gidiyoruz. Kısmet olursa 1,5 saat sonra Rodos'tayız. Havamız da gayet güzel.
1: Peki bu seferleri haftada kaç kez yapıyorsunuz?
2: Haftada her gün yapıyoruz. Sabah 9'da kalkıyoruz. Akşam 4.30'da da oradan kalkıyoruz. Normal şartlarda 1,5 saat. Ama hava şartları kötü olursa biraz yavaşlıyoruz. Ama emniyet açısından da oluyor. Her gün gidiyoruz.
1: Ne kadar güzel. İyi yolculuklar diliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi uça uça gidiyoruz Rodos'a. Bekle bizi Rodos, geliyoruz.

0: 1,5 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından Şövalyeler Adası'ndayız. Rodos'a merhaba diyoruz. Rodos'ta bulunduğumuz yer antik liman.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Rodos'a merhaba diyoruz. İşte Rodos'un antik limanındayız. Rodos gerçekten çok kültürlü bir şehir. 4 ayrı kültürü bulabildiğiniz bir şehirden bahsediyoruz. Ve tabii ki ilk göze çarpan şey devasa ortaçağ surları. Çünkü Rodos döneminin en önemli ortaçağ kentlerinden bir tanesi, bir geçiş limanı. Ve burada tabii ki o Rodos şövalyeleri olarak adlandırılan önemli şövalyelerin de eserleri var diyoruz. Antik limanla başlayacağız. Sonrasında Old City, yani eski şehirle devam edeceğiz. Gerçekten keyifli anlar bizleri bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Rodos'a gelindiğinde Eskişehir mutlaka gezilmeli. Antik çağlardan beri ayakta kalan bu şehir, her gelen uygarlığın bir şeyler katmasıyla büyümüş ve bugünkü halini almış.
1: Değerli izleyenlerimiz, Rodos'ta şehir merkezine yani Eskişehir'e merhaba diyoruz. Sadece bir ortaçağ şehri değil Rodos, antik çağlardan beri yaşamın devam ettiği bir lokasyon. Milattan önce 3000-4000 yıllarından beri insanlar bu uygarlıkta, bu coğrafyada yaşamışlar ve bunun da kanıtları işte arkamda görmüş olduğunuz antik kalıntılar. Arkamızda antik Yunan medeniyetinin özel kalıntıları var ve bu kalıntılar da Rodos şehir merkezinde gözünüze çarpıyor diyoruz. Yani Rodos'a geldiğinizde özellikle eski şehri geziyorsanız kendinizi bir müzede gibi hissediyorsunuz. Çünkü her noktada kafanızı çevirdiğiniz her lokasyonda tarihten bir anı, tarihten bir parça var.

0: Eskişehir'de Orta Çağ'dan kalma birçok yapı ayakta ve burada taş işçiliği çok önemli.
1: Değerli izleyenlerimiz, Rodos'ta eski şehri Old City'yi gezmeye devam ediyoruz ve bu şehir tam bir Orta Çağ şehri ve ayakta kalmış yapılarda taş işçiliğinin muhteşem versiyonlarını, güzelliğini görebiliyoruz. Kafamızı çevirdiğimiz her noktada bir başka bina ve o binanın üstünde taş işçiliğinin harikaları var. İşte arkamda da o binalardan bir tanesi söz konusu diyoruz.

0: Şimdi de şövalyeler yolundayız. Eski yıllarda şövalyeler bu yolu kullanıyormuş.
1: Değerli izleyenlerimiz, Eskişehir'i gezmeye devam ediyoruz ve arkamda görmüş olduğunuz bu ince uzun yol şövalyeler yolu. Dediğimiz gibi bir ortaçağ şehri Rodos 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Bu kentte sadece ortaçağ etkileri değil, Haçlı etkileri de var. Yani Fransız, İspanyol etkileri var ve aynı zamanda elbette uzun yıllar 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın adayı fethetmesiyle başlayan Osmanlı etkisi var. Bu arada belirtmekte yarar var. Burada şövalyeler 1309-1522 yılları arasında yaşamışlar ve büyük katkıda bulunmuşlar. Görmüş olduğunuz gibi Rodos bir mix, bir kültür mozaiği. Orta Çağ var, Osmanlı var, İtalyan etkisi, Yunan etkisi, bütün bu kültürlerin etkisiyle Rodos bir harika diyoruz ve işte bu Orta Çağ şehrini sizler için geziyoruz.

0: Rodos'un şehir merkezi çok canlı, hareketli. Birçok noktada farklı yemekleri tadabilir, harika kafelerde kahvenizi yudumlayabilir, alışveriş yapabilirsiniz bu merkezde.
1: Rodos şehir merkezini gezmeyi sürdürüyoruz ve şehir merkeziyle ilgili verilebilecek bir başka detay da tam merkezde, tam göbekte olduğumuz şehrin kalbi burası ve alışveriş yapabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler yudumlayabileceğiniz farklı alternatifler bu noktada var diyoruz. Deniz mahsullerinden dönere kadar birçok içecek türüne, kahveye, çaya kadar birçok alternatifi burada bulabiliyorsunuz değerli izleyenler. İşte merkezde görmüş olduğunuz bu restoranlar tıklım tıklım turist kaynıyor. Türkler de var, Ruslar da var, İngilizler de, dünya burada diyoruz. E kolay değil, UNESCO Dünya Miras Listesinde olan bir şehirdeyiz biz.

0: İşte arkadaşımı buldum. Rodos'un meşhur şövalyesinin yanındayım.
1: Rodos demek bir yandan da şövalyeler adası demek ve Orta Çağ şövalyelerinin yani Saint John şövalyelerinin merkeziydi. Osmanlı İmparatorluğu 1522'de bu adayı almadan önce. Tabii ki o yıllarda da şövalyelerin kostümleri arkamda görmüş olduğunuz gibiydi. Rodos'ta hali hazırda bu kültür yaşatılmaya çalışıyor ve hediyelik eşyalar var ve bu tip şövalye üniformaları, tişörtleri, şövalye dövüş sanatları ile ilgili kılıçları satılan bazı hediyelik eşya dükkanları var. Biz de onlardan birinin önündeyiz ve Şövalyeler Adası'ndan keyifli manzaralar getirmeyi sürdürüyoruz.

0: Elbette ata yadigarı, Osmanlı'dan kalma eserler de var Rodos'ta. İşte Osmanlı'dan kalma bir caminin önündeyiz.
1: Az önce de söylediğimiz gibi Rodos çok uluslu, çok kültürlü bir yer. Arkamda da bir Osmanlı eseri var. 19. yüzyıldan kalma Mehmet Ağa Camii. Restore edilmiş 2004 yılında ve şu anda cami özelliği taşımıyor. Ama şunu belirtmekte yarar var. Bu merkezde bir cami daha var. İbrahim Paşa Camii. O cuma namazları için açılıyormuş. Ve buradaki Müslümanlar Osmanlı tebaasından gelen 2000'in üzerinde Müslüman Türk namazlarını eda edebiliyorlar. Bunu da belirtmekte yarar var diyoruz. Rodos turunu sürdürüyoruz.
0: Burası da Rodos'un en büyük camilerinden biri, İbrahim Paşa Camii.
1: Değerli izleyenlerimiz, az önce de söylemiştim. Osmanlı'nın Rodos'taki izlerinin en eskisi arkamda duran İbrahim Paşa Camii. Takvimler 1522'yi gösterdiğinde Kanuni Sultan Süleyman ordusuyla Rodos'u fethetti. Ve uzun süren kuşatmanın ardından Sancan Şövalyeleri kaçmak zorunda kaldı. Ve Rodos bir Türk toprağı, bir Türk yurdu oldu. İşte Türk yurdu olmasının da nişanı, simgesi arkamda görmüş olduğunuz cami. Pargalı İbrahim Paşa'nın 1530 yılında yaptırttığı bu cami. Bölgenin en eski camii ve hali hazırda Rodos Türkleri cuma namazlarını bu camide eda edebiliyorlar. Ne güzel, ne kadar büyük bir mutluluk ki Osmanlı'nın, ecdadımızın güzel eserlerini Rodos topraklarında da görüyoruz diyoruz. Ve Pargalı İbrahim Paşa Camii'nden keyifli manzaralar getiriyoruz.
0: Rodos'a Şövalyeler Adası denmesinin sebebi Sancan Şövalyeleri. Sancan Şövalyelerinin liderine üstad denirmiş. İşte bu şatoda oturuyormuş kendileri.
1: Değerli izleyenlerimiz, Rodos Şövalyeler Adası bir ortaçağ şehri dedik. Bunun en önemli kanıtlarından bir tanesi arkamda görmüş olduğunuz saray. Saray üstadın sarayı olarak geçiyor. Sancan Şövalyelerinin başkanına, liderine üstad diyorlardı. Ve 1309-1522 yılları arasında Sancan Şövalyelerinin, Rodos Şövalyelerinin yönettiği bir adaydı. Ve üstad da arkamdaki sarayda yaşıyordu. Şu anda bu saray bir müze elbette. Rodos'a geldiğinizde mutlaka bu noktaya da uğramanızı öneriyoruz diyoruz ve Rodos turunu sürdürüyoruz.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

İstanbul tarihsel olarak dünyanın en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için hakkında üretilmiş efsanelere, rivayetlere ve söylencelere bakmak bile yeterlidir. Bu konuda Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle der. İstanbul devamlı olarak hayal gücümüzü işletme sihriyle bize tesir eder. Çok da haklıdır. Çünkü tarih boyunca İstanbul'da yaşayanlar, yaşamayanlar, hatta buraya hiç gelmeyenler bile onun hakkında yüzlerce efsane üretmişler. Şehrin koşturmacası içinde çok da fark etmediğimiz ama kıyıya köşeye saklanmış o kadar çok detay var ki. İşte biz de yolculuğumuz boyunca hikayelerini anlatmak için bizleri bekleyen bu detayları da göreceğiz. İşte onların yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bugün Üsküdar'dayız.

Üsküdar güzeldir. Ama onun değerini ve güzelliğini artıran asıl önemli şey gördüğü manzaradır. İstanbul'un en iyi göründüğü yer Üsküdar'dır. Bunu fark eden Türk sinemacıları da özellikle Salacak bölgesini bolca kullanmışlar. Pek çok Türk filminde burası karşımıza çıkar. Ama onun yanında özellikle Üsküdar semti ressamlarıyla meşhurdur. Çünkü dediğim gibi İstanbul'un en güzel göründüğü yer burasıdır. Ama bu güzelliği saray herkanı da fark eder. Ve doğal olarak Üsküdar'dan Harem'e kadar pek çok saray inşa ederler. Hatta bir dönem yüzleri bulduğu söylenir bu sarayların. Rüstem Paşa'dan padişahlara kadar yazlık sarayları işte Salacak bölgesindedir. Peki o saraylar nerede? Bugün hiçbiri kalmamış ama geriye sadece onlardan bir isim yadigar kalmış. O da Harem.

Her ne kadar bölgenin adı bugün Salacak olsa da aslında bir zamanlar buraya Damalis Burnu adı verilmişti. Bunun sebebi bir kadındı. Çünkü burada Damalis adlı bir komutan eşi vefat etmiş ve onun adına buraya bir anıt dikilmişti. Peki kimdi bu komutan ve niçin buraya gelmişti? 2400 yıl önceye gitmemiz gerekiyor. Şehir o zaman Bizantiyon ve şehri almaya gelen Büyük İskender'in babası 2. Filip. Şehri kuşatıyor ancak şehir direniyor. O sırada Atinalı komutan Kares şehrin yardımına geliyor donanmasıyla ve tam da burada donanmasıyla konaklıyor. Ancak o

İstanbul'un en ikonik yapılarının başında Kız Kulesi gelir. Kız Kulesi aynı zamanda Üsküdar'ın sembol yapısıdır. Ancak şöyle bir özelliği vardır. Üsküdar'da ondan daha geriye giden, tarihsel olarak daha geriye giden bir başka yapı yoktur. Ve Bizans'tan kalan tek yapı odur. Tabii ki bugünkü haliyle değil. Zaman içinde pek çok kez değişime uğramış. Ancak bu süreç içinde yaklaşık 2400 yıllık varlığı süreci boyunca hakkında pek çok hikaye uydurulmuş, pek çok efsane yazılmış. Bunların bir tanesi çok bildik zaten. Nedir o? İşte bir padişah, bir kral, kızı 18 yaşına gelince yılan tarafından sokulacak kehaneti üzerine burada ona bir yer yapar ve kızını korumaya alır. Ancak kız 18 yaşına geldiğinde kehanet doğru çıkar ve bir sepetten çıkan, meyve sepetinden çıkan yılan tarafından sokularak kız öldürülür. Bu bildik hikayedir. Ama bir hikaye daha vardır ki o da İslam kültürüyle ilgilidir. Biliyorsunuz İstanbul, İslam orduları tarafından pek çok kez kuşatıldı. 8. yüzyıl civarı yine Arap akınları ve Üsküdar'da karargahlarını kuruyorlar. Şehir kuşatma altında. Ama içlerinde çok tanıdık biri var. Battal Gazi. Battal Gazi de onlarla birliktedir. Ancak ummadık bir şey gelir başına. Tekfur'un kızına aşık olur. Kız da onu sever. Ancak Tekfur bunu engellemek için kızını kuleye kapatır. Yanına da hazinelerini koyar. Pes etmez Battal Gazi. Bir gece kızı da alır, hazineleri de. Kızı atının arkasına aldığı gibi Anadolu içlerine doğru kızı kaçırır. O günden sonra geriye bir deyim kalır. Atı alan Üsküdar'ı geçti.

Evet, şahane bir mekan, çok güzel bir çay. Arada bir mola verdik, biraz sonra Üsküdar'a devam edeceğiz ama bugün gördüğümüz bu şirin kafe aslında bir kafe değil. Burası denizden uzak düşmüş bir iskele. Eğer buraya günümüzden bir 60-70 yıl önce gelebilseydik, buraya gemilerin yanaştığını görecektik. Ama gelin görün ki büyüyen İstanbul iskeleyi denizden koparmış ve önünden bir otoyol geçiyor artık. Olsun, en azından çayımızı hala değişmeyen manzaraya karşı içebiliyoruz.

Üsküdar anıtsal külliyelerin yanında daha küçük ölçekli ama birer pırlanta gibi parlayan daha küçük camiler de yer alıyor. İşte onlardan biri hemen arkamda gördüğümüz Rumi Mehmet Paşa Camisi. Rumi Mehmet Paşa Camisi'nin şöyle bir özelliği var. Fetih'ten sonra Üsküdar'da yapılan ilk cami. Ama bunun dışında yine Fetih'ten sonra İstanbul'da yapılan Eyüp Camii, Fatih Camii ve Rumi Mehmet Paşa Camii vardır. Yani Fetih sonrası yapılan ilk camiler arasında yer alır. Ama diğerlerine göre bir farkı vardır. 1766'da büyük bir deprem yaşar İstanbul. Ve deprem sonrası bugünkü Eyüp, Fatih gibi camiler yerle yeksan olur ve yeniden inşa edilir. İşte o günden geriye sapasağlam kalan

tek cami Rumi Mehmet Paşa Camisi'dir. Ama onun hemen yanında hikayesi olan Mimar Sinan'a ait bir başka cami daha vardır. O da Şemsi Paşa Camisi. Dilerseniz onun hikayesini bahçesinde dinleyelim.

Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nin bahçesindeyiz şu anda. Cami arkamda görünüyor. Konumu muhteşem. Denize neredeyse sıfır. İşte iki ayda burada başlıyor zaten. Burayı yaptıran Şemsi Ahmet Paşa bir dönem sadrazamlık yapıyor. Hatta Sokullu'dan sonra 6 ay kadar sadrazamdır. Ama önemli bir görevi daha vardır. Padişahın müsahibidir, yani sohbet arkadaşı. Bu kadar önemli bir şahsiyet doğal olarak Üsküdar'da kendine bir cami yaptırmak ister. Ancak çok titiz bir adamdır ve Mimar Sinan'a şunu söyler. Bana öyle bir cami yap ki bu caminin üstüne kuş konmasın ve pislemesin. Mimar Sinan hesap eder, kitap eder ve kuşların konmayacağı bir caminin yerini tespit eder. İşte camiyi yapacağı yer burasıdır. Çünkü burası kuzey-güney rüzgarlarıyla ve en önemlisi deniz dalgalarının titreşimiyle kuşların konmasına engel teşkil etmektedir. İşte bu nedenle cami burada inşa edilir ve nitekim üstüne pek nadir günler dışında kuşlar konmaz. Aslında Şemsi Ahmet Paşa Camisi'dir ama halk buradan yola çıkarak bu camiye Kuş Konmaz Camii adını yakıştırır ve halk arasında da bu adla anılmaya devam eder.

Evet, artık Üsküdar merkezdeyiz ve Üsküdar'ı gezmeye başlayacağız. Ancak öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki Üsküdar'ın pek çok ismi olmuş tarih boyunca. Bunlardan bir tanesi Krisopolis, yani Altınşehir. Pek çok rivayet var. Bir tanesi şudur ki Bizans hazineleri burada saklanıyormuş. Ama bana göre akla yakın olan şu, akşam saatlerinde güneş Üsküdar'ın tam karşısından batar. Ve doğal olarak burasındaki camlar ve şehir pırıl pırıl altın rengine bürünür. Muhtemelen buradan yola çıkarak buraya altın şehir demiş olabilirler. Bir başka söylence ise Skudari kelimesinden, yani Perslerin ulaklarının, habercilerinin ismi olan Skutari kelimesinden türedi. Skutari zaten zamanla Üsküdar ismine dönüşmüş. Üsküdar'ın temel özelliklerinden biri şehrin doğuya açılan kapısı olması. İşte Surre alayları Haremeyn'e, yani Mekke ve Medine'ye buradan yola çıkardı. Yine aynı şekilde İran'a, Ermenistan'a giden kervanlar buradan yola çıkar ve menzillerine ulaşırlardı.

Evet, Üsküdar tarih boyunca doğuya açılan kapı oldu demiştik. Bu nedenle de bölgede pek çok anıtsal külliye inşa edilmiş. Çünkü bir

Zamanlar tıpkı bugün olduğu gibi yine burası kalabalıktı. Çok insan vardı ve kozmopolitti. Hal böyle olunca da işte bu doğuya açılan kapıya valide sultanlar anıtsal yapılar inşa ettirmiş, anıtsal külliyeler yapmışlar. Üsküdar bir kadınlar semtidir, sultanlar semtidir. Kösem Sultan, Nurbanu Sultan, Mirmah Sultan ve hemen arkamda gördüğünüz Gülnüş Emetullah Sultan'ın yaptırdığı camilerle donatılmıştır. Gülnüş Emetullah çok sıra dışı bir kadındır. Aslında Girit'te doğmuş, Venedikli bir ailenin kızıdır. Ama köle olarak Osmanlı'ya getirilir ve 4. Mehmet'le evlenir. Ardından 3. Ahmet'in annesi olur. Dönem Lale Devri'dir. İşte o dönemde bu külliyeyi inşa ettirir ve bu külliyede de Lale Devri'nin bütün izlerini görürüz. Şimdi dilerseniz bu sıra dışı kadının türbesine doğru bir gidelim.

Günlü Şemetullah Sultan çok hayırsever bir kadındı ve bu anlamda da pek çok eser yaptırdı. Mekke'den İstanbul'a kadar. İşte onlardan biri içinde bulunduğumuz Yeni Valide Camisi. O kadar hayırseverdi ki sadece insanları değil, kuşları da düşündü. Ve işte bu cami İstanbul'daki camiler içinde kuş evlerinin en güzel ve bol olduğu camidir. Sadece bu mu? Ayrıca avlusunda yine kuşların su içebileceği sulaklar da eklenmiş mimariye. Arkamda Günlü Şemetullah Sultan'ın türbesi var. Bu türbenin çok önemli bir özelliği var. Genellikle türbeler kapalı olur ama bunun üstü açıktır. Aslında bu II. Murat'ın, Fatih'in babası II. Murat'ın vasiyetidir. O da ölmeden önce vasiyetinde şunu söylemiştir. Merkadimin üstünü açık bırakın ki nur ile rahmet yağsın. Ve doğal olarak üstü açık bir mezar yapılmıştır ona Bursa'da. Ancak sonraki dönemlerde tabii ki üstü kapatılmıştır. İşte buna uygun olarak Günlü Şemetullah Sultan'la belki de hayvanlar kadar doğayı da sevdiği için üstü açık bir türbe yaptırmış kendisine ve buraya defnolunmuş. Şimdi artık yolculuğumuz biraz daha Üsküdar'ın içlerine doğru devam edecek ve bir sonraki durağımız Aziz Mahmut Üdayi'nin dergahı olacak.

0: Take care.
1: Dergaha ulaşmak öyle kolay değil. Çile çekmek gerekir. Onun için de Aziz Mahmut Hüdayi'nin dergahına giderken oldukça dik bir yokuştan çıkıyoruz.

Nalı Fidayi dergahındayız, Üsküdar'dayız. Aziz Nalı Fidayi Bursa'da Üftadi Hazretlerinden el alıp daha sonra da buraya gelir. Onun yanında yetişmiştir. Oysa bir kadıdır kendisi. Ancak nefsini köreltmek için Üftadi Hazretleri ona ciğer sattırır. Sırağa geçirdiği ciğerleri mahallelerde dolaşarak satar. İşte bu nefsi açığa çekmek için yapılır. Çünkü tasavvufun genel anlamda sebeplerinden biri ya da sonuçlarından biri diyeyim, nefsi aşağı çekmek, ruhu yükseltmek, bedeni daha da aşağılara çekmektir. Onun için ilk sınavını orada verir. Bu sınavdan başarıyla geçer, onun yanında yetişir ve daha sonra İstanbul'a gelir. Burada dergahını kurar, 8 padişah dönemi görür ama en çok Sultanahmet'le emhal olur. Hatta Sultanahmet Camisi'nin açılışını o yapar. Açılışa giderken çok fırtınalı bir hava vardır.

ve karşıya kayıkla geçmek mümkün değildir. Ancak yola çıkmak ister çünkü önemli bir caminin açılışı vardır. Ve ekibiyle, adamlarıyla birlikte kayığa biner, hava fırtınalı olmasına rağmen öyle bir yol açılır ki o bölümde, yolun, denizin o bölümünde fırtına durur. Durgun bir su vardır ve karşıya kadar gayet sakin vaziyette giderler. İşte o günden sonra o yola Hüdayi yolu adı verilir. Ve dualarının başında da insanların denizde boğulmamasını ister. Aziz Mahmut Hüdayi ile Sultanahmet arasında çok özel bir emhal olma durumu vardır. Büyük saygı duyar Sultanahmet Aziz Mahmut Hüdayi'ye. Hatta yaptırdığı o büyük caminin açılışını ona yaptırır ve ilk hutbeyi de ona okutur. Bu kadar önemlidir onun için Aziz Mahmut Hüdayi. Ancak bir gün şöyle bir olay yaşanır. Aziz Mahmut Hüdayi abdest almaktadır. O sırada Sultanahmet ibriğini, annesi de avluyu tutmaktadır. Annesinin aklından şöyle bir şey geçer Sultanahmet'in annesinin aklından. Keşke Şeyh Efendimiz bize bir keramet gösterse. Bu aklından geçen düşünceyi Aziz Mahmut Hüdayi anlamıştır. Ve şu cevabı verir. Şu anda padişah ibriğimi, annesi de avlumu tutuyor. Bundan büyük keramet mi olur?

Evliya Çelebi, Aziz Mahmut Hüdayi'nin 170 bin müridi olduğundan bahseder. Gerçekten de özellikle 16. yüzyılda Aziz Mahmut Hüdayi İstanbul'un en sevilen simalarından, şeyhlerinden biridir. Biz de şimdi onun dergahından ayrılıyoruz ama ayrılırken onun duasıyla yola çıkmakta fayda var. Aziz Mahmut Hüdayi'nin ünlü duası şöyle başlar. İnsanlar denizde boğulmasınlar, hayır ömürlerinde fakirlik görmesinler ve imanlarını temizlemeden gitmesinler der.

Şu anda Üsküdar Yedi Güzel Adam Kütüphanesi'ndeyiz. Bugün her ne kadar kütüphane olarak kullanılıyor olsa da aslında burası bir mahkeme binası. Üst katı mahkemelerin görüldüğü yer iken şu anda içinde bulunduğum yer zindan olarak kullanılmış. Ancak burası çok önemli bir olaya da şahitlik etmiş.

İçinde bulunduğumuz bina Üsküdar Mahkemesi. Kadılık, kadılık merkezi. İşte İstanbul alındıktan sonra 3 kadılık bölgesine bölünüyor. Tabii bunların asıl merkezi Nefsi İstanbul denen Suriçi. Onun haricinde 3 yerde kadılık merkezi var. Eyüp, Galata ve Üsküdar. Bunlara Biladi Selase deniyor. Yani 3 belde. Şu anda biz de işte o geçmişteki kadılık binasının içindeyiz. Burası hem bölgenin yönetiminden sorumlu hem de mahkemelerin görüldüğü yer. Ancak buranın diğerlerine göre bir özelliği var. Burada Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet yargılanmış. Çok ilginç bir yargılanma hikayesi var. Kent alındıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Fatih Külliyesini yaptırmak ister. Ve cami içinde upuzun sütunlar verir mimar Atik Sinan'a.

Belki kubbeyi bu uzunlukta, bu yükseklikte yapacaksın. Ancak o güne kadar Osmanlı mimarları o yükseklikte bir kubbe yapamamıştır, yapmamıştır. Henüz o döneme gelinmemiştir. Onun için de pek dayanıklı olmayacağını düşündüğü için Atik Sinan sütunları kestirir ve camiyi böyle inşa eder. Cami açıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet bu halini görür caminin ve çok kızar. Neden sütunları kestin, neden istediğim yükseklikte yapmadın diye. Mimar açıklamaya çalışır ama iş işten geçmiştir. Fatih Sultan Mehmet çok kızar ve ceza olarak mimar Atik Sinan'ın kollarını kestirir. Atik Sinan bunun karşısında bir hamle yapar. Hem de hiç beklenmedik bir hamle. Fatih Sultan Mehmet'i mahkemeye verir.

Yargılama işte bu salonda olur ve mahkemenin başında Hızır Bey vardır. Kendisi Nasrettin Hoca'nın soyundan gelmektedir ve aynı zamanda İstanbul'un ilk valisi ve kadısıdır. Karşısına geçer Fatih Sultan Mehmet ve Atik Sinan. Yargılama başlar. Yargılamanın sonunda Hızır Bey Fatih'i suçlu bulur ve kıssasa kısas işler. Yani o onun kollarını kesmiştir, ceza olarak da Fatih'in kolları kesilecektir. Ancak Atik Sinan araya girer ve padişahın affını ister. Bunun karşılığında ise Fatih Sultan Mehmet ömrünün sonuna kadar yetecek bir miktar para öder ona. Aldığı parayla ise ne yapar biliyor musunuz Atik Sinan? Bugün hala Fatih semtinde olan Kumrulu Mescidi yaptırır. İşte bu hikaye ne kadar gerçektir, ne kadar değildir bilemiyoruz. Ama verdiği mesaj çok bellidir. Bu hikaye bize Osmanlı'nın yüksek adalet sistemini ve durumunu anlatmaktadır.

Üsküdar denince ilk akla gelen Mirimah Sultan Camisi külliyesi olur. Nedeni ise yaptıran kadar yapanın öneminden kaynaklanır. Burayı Mimar Sinan inşa etmiştir. Mirimah Sultan siparişi verir ve Üsküdar'ın en güzel yerine bu cami inşa edilir. Ortaya işte bu gördüğünüz muhteşem cami çıkar. Ama her şeye rağmen o ışık meselesi biraz eksiktir. Cami biraz karanlık olmuştur. İşte bu nedenle ikinci cami sipariş edilir. Edirne Kapı'daki Mirimah Camisi ışıktan yazılmış bir şiir gibidir. Orası da, burası da hem Sinan'ın hem Mirimah'ın gücünü, kudretini gösteren yapılardır. Mirimah şöyle bir şey istemiş olabilir. Doğudan ya da batılan, kim nereden gelip de İstanbul'a giriş yaparsa ilk benim camimi görsün. Bu da Mirimah'ın aslında o dönemdeki gücünü, kudretini yansıtması bakımından önemlidir. Neden doğudan ve batıdan? Çünkü Üsküdar İstanbul'un doğuya açılan kapısıdır. Doğudan gelen herkes önce buraya gelir. Edirne Kapı ise batıya açılan kapıdır. Batıdan gelenler gerçekten de önce Mirimah'ın camisini görürler. Neden güçlü ve kudretli bir kadındır? Çünkü Kanuni Sultan Süleyman'ın kızıdır. Aynı zamanda Rüstem Paşa gibi bir sadrazamın eşidir. Kanuni vefat ettikten sonra bile iktidarda hala söz sahibi olma gibi bir gücü vardır. İkinci Selim'e 50 bin altın, yani Kanuni'den sonra padişah olan ikinci Selim'e 50 bin altın borç verecek kadar da güçlü ve zengin bir kadındır. Ve pek çok hayır işi yapar, pek çok mekan inşa ettirir. Ama bugün Üsküdar denince, İstanbul denince ilk olarak işte Edirne Kapı'daki ve Üsküdar'daki camileri akla gelir. Her iki caminin de tek minaresi vardır aslında. Ancak bugün Edirne Kapı

Hala yoluna tek minare olarak devam ediyor. Burada sonraki dönemlerde ikinci bir minare ekleniyor. Sebebi de mahya aşkı. Üsküdarlılar mahya isterler. Henüz diğer camiler yoktur. Ve semtlerine, camilerine Ramazan aylarında karşılıklı iki minare olmadığı için yazı koyamamaktadırlar. Ve bu talepleri karşılanır sonraki dönem.

0: Para lazım doktor bey.
1: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
0: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
2: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
3: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
4: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
1: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
0: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
4: Sağ olun efendim.
5: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
0: Yani Süheyla hamile mi?
1: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
4: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
6: Ne oluyor?
4: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
7: Talihsiz yavrum, bugün 13.45'te TV4'te.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bu var ya bu.
3: Yok, dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
9: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin.

aktif fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. OMO, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti?
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sizin gerçi çok büyük kıvamcasınız.
7: Ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sırada.
4: Eyvah yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Çabuk ne? Kimde plan?
10: Hadi planı ver.
9: Sendeydi.
10: Aa bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
9: Abi plan oturulur mu ya?
10: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
9: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
11: Abi ben Kibrit'im.
9: Kibrit, tamam sen.
10: Az Kibrit, ya çakmak var.
9: Kibrit, o Kibrit
10: ben,
9: sen.
10: Ben çok zor seçerim ya.
9: Hayır seçmen lazım.
11: Abi hızlı olalım, sen söyle.
9: Tamam, sen Nolan'sın.
10: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
9: Hadi artık vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
10: Tamam, kuru sova.
9: Kuru?
10: Akira kuru sova.
9: Kuru soğan.
11: Tamam abi.
9: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
10: Aa,
9: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
10: acele,
9: tamam.
10: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
9: Bir dakika.
11: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
9: Babamın dedin.
11: Yok abi, dayımın
10: oğlu. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
9: Devo kuşu gibi hiç doğal durma.
10: Kocaman arabanın içine saklanamadım.
12: O ne ya?
9: Sen kimsin birader?
12: Benim abi.
9: Parola.
12: Elma.
9: Ha.
11: Osman ya.
9: Evet Osman.
12: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
10: Çok yanlış anladın ya.
9: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
12: Hani film çekmek için soygun falan.
9: Ya Osman. Istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
10: Damacana mı bunlar ya?
9: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
12: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
11: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
9: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
12: abi,
9: devam et.
12: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
9: Tamam içeriz Osman. İçersen şuradan devam et.
13: Ekber alalım olabilir.
9: Tamam öyle yapalım Osman.
7: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
9: İkinci kesti ben duymadım. Ben
10: de duymadım. Kesmedi daha çünkü.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

Evet, son yıllarda anlatılan bir hikaye vardır. Bir aşk hikayesi. Mimar Sinan'la Mirmah'ın aşkı. Hikayeye göre birbirlerine o kadar aşıklarmış ki Mirmah için yapılan camileri kentin çok özel yerlerine konumlandırmış. Edirne Kapı ve Üsküdar. Ve rivayete göre her yıl 21 Mart'ta Üsküdar'daki Mirmah Camisi'nin minareleri arasından güneş doğarken diğer taraftan Edirne Kapı'da ay batmaktaymış. Bunun sebebi ise Mirmah'ın ismi. Yani ay ve güneş. Mirmah. İşte bu isme gönderme olsun diye Mimar Sinan bu iki camiyi bu şekilde inşa etmiş derler. Ve bu hikayede insanlar çok severler. Oysa gerçek böyle değildir. Gerçek bir romandan, bir kitaptan türemiştir. 1972 yılında bir kitap yazılıyor. Arthur Stratton diye bir adam, Amerikalı. Biraz şaibeli bir adam. Ambulans şoförlüğü yapmış, Robert Kolej'de dersler vermiş, bir dönem CIA'de çalışmış. Ve 1972'de yazdığı Sinan adlı eserinde direkt olmasa da dolaylı olarak Mirmah ile Sinan'ın aşkından bahseder. Sonrasında bu alır yürür. Tiyatro oyunlarına, kitaplara konu olur. Hatta 2011 yılında bunun böyle olmadığını kanıtlamak için bir de kitap yazılır. İş bu kadar ileriye götürülür. Ve bugün hala insanlar bu hikayeyi dinlemekten büyük keyif alıyorlar. Oysa Mimar Sinan'ın Mirmah'la yalnız kalması ya da ona böyle bir aşk duymasının imkanı yoktur. Ama insanlar aşk hikayesi dinlemeyi sevdikleri için de bu hikaye çok rağbet görüyor. Evet, Üsküdar bölümümüzün sonuna geldik. Bir başka kültür rotasında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Ayşe Yarışalak. 9 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Bu sene 4. sınıfa geçeceğim. Hobilerim dans edip şarkı söylemek. Bu yarışmayı başından beri takip ediyorum ve katılmak çok istiyordum. Yarışmacı arkadaşlara ve kendime başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Güneş, soyadım Tanel. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim piyano çalmak, paten sürmek ve işaret dili. Ailemle birlikte video yarışmalarını severek izliyoruz. Ve ben de neden olmasın diyerek başvurdum ve başvurum gerçekleşti. Teşekkür ederim.
3: Merhabalar, ben Elçin Erergin, 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçeceğim. Yarışmanızı her akşam, her gece izliyoruz. Çocukların da yarışmaya katıldığını görünce ben de katılmak istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Toprak Yeni Ocak. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı, karate yapmayı ve davul çalmayı seviyorum. Ailemle bu yarışmayı severek izliyorduk. Ben de katılabileceğimi öğrenince çok sevindim ve hemen başvuru yaptım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1. masamızda Güneş, 2. masamızda Çınar, 3. masamızda Toprak ve 4. masamızda da Hira var. Nasıl? Heyecan gitti mi?
5: Evet.
0: Var mı?
5: Yok.
0: Yok, hiç heyecanlı görmüyorum sizi. Şimdi Güneş'le başlayalım o zaman. Güneş'cim, seni bir kez daha tanıyabilir miyiz?
5: Evet. Ben Güneş, soyadım Taner. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim piyano çalmak, paten sürmek ve işaret dili. Ben de ailemle birlikte bilgi yarışmalarını severek izliyorum. Neden olmasın diyerek başvurdum ve başvurum kabul oldu.
0: İyi ki geldin, evet. Güneş'cim. Şimdi işaret dili dedin. Aslında az önce seninle de konuştuk. İşaret dilinin bir hikayesi var. İşaret diline başlamanın. Senden dinleyelim.
5: Ben bir kere sokakta aslında heveslendim. Birinden gördüm. Sonrasında da öğretmenime Öğretmenler Günü için bir şarkı hazırladım ve bu şekilde bir eğitime katıldım. Bir şekilde.
0: Öğretmenine bir şarkı hazırladım ve öyle başladım.
5: Evet.
0: Peki hangi şarkıydı? Belki bizim için burada birazcık işaret diliyle bunu söylemek, anlatmak istersin.
5: Öğretmenime yaptığımı yapabilirim.
0: Tamam, hadi bakalım o zaman.

0: artık bana.
1: Çok teşekkür ediyoruz Güneş. Harikasın. Bu duyarlılığından ötürü de seni kutluyorum. Güzel bir program diliyorum. Çınar'cığım hoş geldin.
0: Ben de 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Hobilerim karate, futbol. Mimar olmak istiyorum. Futbolculuğa da ilgim var.
1: Çınar'cığım birazcık heyecan var galiba değil mi?
0: Şimdi oldu.
1: Şimdi oldu fark ettim. Aslında az önce biz Çınar'la da konuştuk sevgili izleyenler. Bütün ekip çok güzel bir buluşma gerçekleştirdik ve öncesinde sohbet ettik uzun uzun. Heyecanımızı atmıştık diye düşünüyordum ama Çınar işte burası böyle bir yer. Birazdan geçecek o heyecan ama senin heyecanın da bu arada zaten normal hayatında da çok varmış.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Bir doğum günü hikayem vardı. Biraz anlatsana bize.
0: Şimdi ben doğum günündeyim. Böyle çok sabırsızımdır.
1: Evet.
0: Pasta geliyor, tam dilimliyorlar, yalamak istiyorum. Çok canım çekiyor böyle.
1: Peki o kadar heyecanlanıyor musun?
0: Evet.
1: Peki yemek konusunda da böyle misindir? Hani yemek ya. Gelirken böyle bir iştahlanır mısın, heyecanlanır mısın?
0: Evet.
1: Heyecanlanırsın. Bu arada kalemim de böyle oynuyor. Çok teşekkür ederim. Bugün çok özel bir hediye aldım Çınar'dan.
0: Bir şey değil.
1: Çok teşekkür ederim Çınar'cığım. Şans getirsin, uğur getirsin programımıza. Ve hızlıca Toprak'a geçiyoruz. Toprak'cığım hoş geldin.
2: Merhaba, ben Toprak. 9 yaşındayım. Ben de 4. sınıfa gidiyorum. Ben de futbol oynamayı ve karate yapmayı seviyorum. Ayrıca davul da çalıyorum.
1: Ve senin de galiba gelecek planların arasında bir liderlik söz konusu.
2: Evet.
1: Sınıf başkanlığına aday olmuşsun. O çok tatlı bir hikaye. İzleyicilerimizle de paylaşır mısın Toprak'cığım?
2: Şimdi şöyle oldu. Ben katıldım. ama acayip bir stresim var yani. Böyle mesela konuşmaya çıkıyorum. Tir tir titriyorum öyle.
1: Bu şey mi? Başkanlık adayıyken mi? Hani
2: evet.
1: O oy verilecek size
2: konuşmaya
1: değil mi?
2: Konuşmaya
1: çalışıyorum. Öncesinde tamam evet.
2: ama böyle her yerim titriyor. Videoda falan da belli oluyor.
1: Kaç adaydınız?
2: İki.
1: Kim başkan seçildi?
2: Ben.
1: Bravo, tebrik ediyorum. Heyecan bitti arkadaşlar. Hira ile devam ediyoruz. Güzel bir program olacak. Hoş geldin Hira'cığım.
3: Hoş bulduk.
1: Seni tanıyalım.
3: Ben Ayşe Hira. Soyadım Çolak. 9 yaşındayım. Hobilerim dans edip şarkı söylemek. İleride olmak istediğim meslek savcı. Savcılığı araştırdım ve gerçekten kendime uygun buldum.
1: Nasıl peki? Neden kendine uygun buldun savcılığı?
3: Çünkü
1: daha önce dansçı olmak istiyorsun diye biliyordum değil mi? Dansçı olmaktan
3: evet.
1: Sonra vazgeçtim dedin ve...
3: Onu hobi olarak
1: hobi
3: yapmaya
1: olarak
3: karar
1: devam
3: verdim. Savcılığın böyle hani çok iyi bir havası olması çok hoşuma gitti o yüzden.
1: Heyecan biraz var mı Hira'cığım?
3: Biraz.
1: Atlatıyoruz değil mi? Çok yok.

0: acaba bir heyecanımız geçsin diye. Acaba küçük bir şarkı söyler misin? Çünkü sesin de güzel biliyorum. Ne söylemek istersin? Ne gelir içinden bizim için? Böyle bir heyecanımız gitsin, bir yükselelim.
1: Ama beraber söyleyelim.
0: Tabii tabii. Biz değil mi arkadaşlar? Hepimiz katılacağız. Hadi bakalım, bekliyoruz seni.
1: Ne söyleyelim?
0: Ne olsun? Sizin bu aralar sevdiğiniz bir grup vardı galiba. Onların şarkılarını söylüyorsun.
1: Manifest.
0: Olabilir, olur mu? Ben de onu biraz öğrendim.
1: O zaman zamansızlığı söyleyelim.
0: Tamam, peki. Birlikte.

0: Arkadaşlar heyecan geçtiyse ben yavaş yavaş başlamak istiyorum artık. Bir moral alkışıyla hadi bakalım başlatalım. Sorularımızı. Ve güneş için geliyor harf tablomuz.
1: Kırklareli'nin K'si.
0: Kırklareli'nin K'si 60 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Gitardan daha küçük olan 4 telli bir enstrümandır. Süremiz başladı.

0: tıp çalışması derken topraktan?
1: Ukulele.
0: Ukulele mi doğru cevabımız görelim? Bravo, ilk 60 puanımızı attık. Güneş ve toprağın ortak çalışması. Çınar toprağı tebrik ediyor. Harika başladık arkadaşlar ve ukulele de yanımızda. Var mı çalmasını bilen hiç? Çünkü aramızda galiba piyano çalan değil
1: benim
0: mi?
1: Arkadaşım sen biliyordu davul. Oradan.
0: Peki şey var mıydı grubunuz toprak?
1: Nasıl yani?
0: Bir grubunuz var mı? Sen davul çalıyorsun işte arkadaşların başka enstrüman çalıyor.
1: Kurmaya çalıştım.
0: Evet ne oldu?
1: Olmadı.
0: Toprak'cığım sen hep bir liderlik. Olmadı mı? Neden olmadı?
1: Vallahi bilmiyorum. Kimse şey yapamadı. Kaldıramadı.
0: Zor mu geldi saatleri mi?
1: Ya ben sözü yazıyordum. Arkadaşlar bunu çalabilir misiniz diyordum. Böyle yapıyordu. Ya biz anca böyle ring ring ring yapamıyordum.
0: Sen peki söz de yazıyorsun. Bravo. Evet. Var mı hiç yazdığın bir söz şu anda aklında?
1: Yok. Şu anda aklımda
0: belki,
1: yok da
0: belki yazıyorum. Şu an düşün bir program esnasında da bir şeyler yazabilirsin.
1: Belki. Diye.
0: Hadi bakalım Çınar'la devam ediyoruz.
2: Babam Ünal'ın üssü.
0: Ünal Bey'in üssü 50 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor. Güneş'e yakınlık bakımından 6. sırada olan gezegendir. Süremiz başladı.
2: Uranüs.
0: Hızlı bir cevap.
2: Aa, dur,
0: acaba bu cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması. Arkadaşlar var mı cevap?
2: Satürn.
0: Doğru cevabımız Satürn mü görelim? Bravo. Ben hemen bir bilgi vermek istiyorum. Güneş'e yakınlık bakımından gezegenlerin sıralaması arkadaşlar. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'müş. Bu bilgiyi de öğrenmiş olduk ve toprak için geliyor harf tablomuz.
1: Arkadaşım Aslan'ın ağası.
0: Aslan'ın ağası 30 puan değerinde ve yönlerden geliyor sorumuz. Doğu, kuzey, güney dışındaki bir ana yöndür. Süremiz başladı.
1: Batı.
0: Bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza bir 30 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo toprak. Hira için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Berna'nın B'si.
0: Berna Hanım'ın B'si 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Tükürük bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı ve ateşli bir hastalıktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Açalım mı bir harf? Fikir var mı? Fikir yok. Hadi bir harf açalım. Tükürük bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren. Böyle ne olur arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açacağım. Hadi bir kutu daha açalım. Şimdi ikinci kısmı böyle kafamızda olan bir yer. Oradan düşünelim. Acaba ne? Hadi bir kutu daha açalım derken güneşten cevap geliyor mu?
4: Kaba kulak.
0: Acaba doğru cevabımız kaba kulak mı görelim? Bravo. Harika gidiyoruz arkadaşlar. İlk 4 soru bitti. Merak ediyor muyuz kumbaramızda kaç puan birikti?
4: Evet.
0: Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızdaki anlık puanımız 190, hedefimize kalan puansa 2310. Daha çok yolumuz var, yaparız arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Ve hızlıca güneşle devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım.
5: Babam Eray'ın E'si.
0: Eray Bey'in E'si 40 puan değerinde ve müzikten geliyor. Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızına verilen addır. Süremiz başladı.
5: Tempo.
0: Hızlı bir cevap Güneş'ten. Acaba Güneş kumbaramıza bir 40 puan daha ekler mi görelim? Bravo, süpersiniz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çınar için geliyor harf tablomuz.
3: Derinin D'si.
0: Derinin D'si 60 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor. Ne canı var ne kanı. 5 tanedir parmağı. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Güneş.
5: Eldiven.
0: Acaba doğru cevabımız eldiven mi görelim? Bravo, harikasınız. Toprak için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
1: Arkadaşım Nilceren'in N'si.
0: Nilceren'in N'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor. Balıklı Göl ve Göbekli Tepe gibi tarihi yerleriyle bilinen ilimizdir. Süremiz başladı.
1: Şanlıurfa.
0: Topraktan gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Şanlıurfa'ya gidenler var mı arkadaşlar içinizde?
1: Benim babam gitti.
0: Baban gitti. Peki neler anlattı? Bak yanımızda hemen
3: ben
0: görüyoruz Göbekli Tepe ve Balıklı Gölü. Sen de kim gitti?
3: Ben.
0: Ha sen de gittin Çınar'cığım. Nasıldı?
3: Güzeldi.
0: Nasıl deneyimledin? Balıklı Göl'de balıklara yem attın mı?
3: Balıklı Göl'e değil de Göbekli Tepe'ye doğru gitmiştim.
0: Okulla mı gittiniz geziyle?
3: Yok.
0: Yoksa ailenle mi?
3: Evet.
0: Peki nasıl bir deneyimdi? Çok güzel
3: güzeldi.
0: Yerler değil mi?
3: Evet.
0: Böyle çok değişik hissetmiyor musunuz öyle yerlere gittiğinizde arkadaşlar?
3: Hissediyoruz.
0: Değil mi? Çünkü başka bir dünya, başka bir kültür görüyoruz ve o bizim kadim kültürümüzü görüyoruz. O yüzden çok kıymetli. Buradan da Şanlıurfa halkına da, oradaki kardeşlerimize de sevgilerimizi göndermiş olalım. Ve Hira için gelsin harf tablomuz.
3: Babam Yunus'un yeğesi.
0: Yunus Bey'in yeğesi 80 puan değerinde ve içeceklerden geliyor. İçinde doğal mineraller bulunan bir içecektir. Süremiz başladı.
3: Limon suyu.
0: Doğru cevabımız limon suyu mu? Görelim. Olmadı Hira, emin değildin cevabından değil mi? Söyledi ama kafayı da bir sallıyor. Güneş.
5: Maden suyu.
0: Acaba doğru cevabımız maden suyu mu? Hira ve Güneş'in ortak çalışmasıyla doğru cevabı bulur muyuz görelim? Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Ve Güneş için geliyor harf tablomuz.
5: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Komik, hoşa giden veya tuhaf durumlar karşısında genellikle sesli biçimde duyguyu açığa vurmaktır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması Toprak?
1: Gülmek.
0: Acaba doğru cevabımız gülmekse herkes gülecek, tamam mı? Bir bakalım doğru mu cevap? Bakalım nasıl gülüyorsunuz? Harika gülüyorsunuz arkadaşlar. Çınar için geliyor harf tablomuz.
2: Geminin G'si.
0: Geminin G'si 50 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. 3 ya da daha fazla doğrunun uçlardan birleşimiyle oluşan kapalı şekildir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Güneş.
3: Beşgen.
0: Doğru cevabımız beşgen mi görelim? Olmadı. Hadi ekip yaparız bunu. 3 ya da daha fazla doğrunun uçlardan birleşimiyle oluşan kapalı şekildir. Var mı? Ben bir kutu açmak istiyorum sizin için. Hadi bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha açalım. Toprak?
1: Çokgen.
0: Doğru cevabımız çokgen mi görelim? Bravo! Harikasınız. Kaldı son iki soru. Harf tablomuz Toprak için geliyor.
1: Toprağın T'si.
0: Toprağın T'si 50 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Çizim ve ölçüm için kullanılan tahta ya da plastik gibi maddelerden yapılan araçtır. Süremiz başladı.
1: Cetvel.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza bir 50 puan daha atar mıyız görelim? Bravo! Ve son harfimiz Hira için geliyor.
4: Malatya'nın M'si.
0: Malatya'nın M'si 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Güney Amerika'da yaşayan, rahatsız edildiğinde tükürmesiyle bilinen canlıdır. Süremiz başladı.
4: Lama.
0: Otuz puanımız. Bu etapın son 30 puanını Hira ekler mi kumbaramıza görelim. Bravo, şahanesiniz. Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi var. Lamalar sürü halinde yaşayan hayvanlardır. En bilinen özellikleri de zaman zaman tükürmeleridir. Bunu genellikle kendilerini tehlikede hissettiklerinde ya da diğer lamaları besinlerden uzaklaştırmak istediklerinde yaparlar. Lamalar rahatsız edilmedikleri sürece insanlara tükürmezler. Şimdi ben lama, aslında hepiniz bildiniz bu cevabı diye hissettim gözlerinizden, evet. Değil mi? Herkesin böyle bir eller butonda hazır bekliyordu. Acaba Hira bilemezse yardım edelim diye. Gördünüz mü hiç lama? Önce onu sorayım.
5: Ben gördüm.
0: Ben de gördüm. Çınar çok
5: hayvanat bahçesinde görmüştüm.
0: Peki tükürdü mü?
5: Ya abime mi anneme mi ne birine tükürmüştü bizim aileden.
0: Değil mi? Bir şey soracağım arkadaşlar. Bir itiraf edeyim, bana da tükürdü. Şimdi ben bu bilgiyi okuyunca acaba onu rahatsız mı ettim diye düşündüm. Hiracığım gülüyorsun. Ama şöyle oldu. Besliyorduk onu aslında. Onu beslerken
1: zararlı
0: bir şekilde. Evet, doğal bir ortamındaydı aslında. Onu beslerken bir şekilde herhalde öbürlerinden korumak istedi. O zaman şimdi bir puanlarımıza bakalım mı?
5: Evet.
0: Hadi bakalım bir tahmin alayım önce Güneş'cim.
3: 250.
0: 250 Çınar'cığım.
5: 580.
0: 580 Toprak'cığım.
1: 352.
0: 352 Hira'cığım.
4: 350 ile 400 arası.
0: 350 ile 400 arası. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda arkadaşlar değil mi? 610 puan birikmiş. Ve hedefimize kalan puansa 1890. Kutluyorum sizi. Nasılsınız? Nasıl geçti bu tur?
3: Bence güzel geçti.
0: Aynı heyecan şekilde, gitti. Evet. Şimdi aynı ikinci tura hazırız.
3: Dönersek, evet,
0: hadi bakalım hızlı bir şekilde ikinci tura, evet, gideceğiz. Çınar'cığım.
5: Evet, güzeldi bence de.
0: Heyecanın gitti mi?
5: Ya gitti.
0: Gitti, hadi bakalım Toprak.
1: Vallahi güzeldi. bütün sorular bence gayet kolaydı.
0: Bence de güzel de bir ekip çalışması yaptınız. Onun için de ayrıca tutuyorum. Bir de birbirinizi bir sürekli tebrik işte ettiniz. Evet, o birazcık zor oldu. Haklısın Hira'cığım.
4: İyiydi, birazcık heyecan yaptım ben biraz.

0: yani sanırım. Ama ikinci turda daha iyi olacağımı düşünüyorum.
1: O zaman hızlıca nereye gidiyoruz?
2: İkinci tura.
1: İkinci turda görüşmek üzere. Hadi bakalım hızlıca. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla biz harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Hazırız değil mi?
2: Evet.
1: Hadi bakalım güneşle başlıyoruz. Gelsin harf tablomuz güneş için.
0: Pınar Hisar'ın P'si.
1: Pınar Hisar'ın P'si 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. İçine pirinç, soğan ve baharat karışımı eklenerek yapılan zeytinyağlı bir yemektir. Süremiz başladı.
0: Yaprak sarma.
1: Bu hızlı cevapla güneş kumbaramıza 90 puan ekler mi görelim? Bravo. Güneş'in çok hızlı bir cevap geldi. Görselimizi de görüyoruz. Yaprak sarması sevmeyen yoktur herhalde değil
0: ben
1: mi?
0: Ben sevmiyorum.
1: Kira sevmiyor musun? Neden?
0: Bilmem, sevmiyorum.
1: Ben de çok seviyorum. Bir de yapımı onun hep çok zordur ya. Hep anneme söylerim böyle benim için yap diye ama hani o da der ki biz bunu yapıyoruz işte çok uzun saatler sürüyor ama yemesi de 2 dakika sürüyor hemen bitiriyorsun.
3: Zeytinyağlı sevmem ben.
1: Sen zeytinyağlısını sevmiyorsun, kıymalısını
3: evet.
1: Seviyorsun.
3: Evet.
1: Çınar?
4: Ben her türlü yerim.
1: Her türlü yersin, ben de çok seviyorum. Güneş'cim hemen bildin, seviyorsun herhalde.
5: Seviyorum ama içine tarçın koyunca...
1: Evet, onu da değişik değişik yapıyorlar, evet. Haklısınız. Peki yemeklerle değişik. Aranız nasıl arkadaşlar? Yapar mısınız yemek?
4: Evet.
1: Ne yaparsın Güneş mesela?
5: Ben anneme yani... Ben elimden geleni yaparım mutfakta yani.
1: Böyle öyle sevdiğim bir yemek var mı? Hadi anneciğim gel bunu beraber yapalım ya da sana yardım edeyim dediğim.
5: Yani ben ödevimi yapıyorum. Sonrasında da her yemekte elimden geldiğince yardım
1: edeceğim. Şahanesin. Annene sürekli yardım ediyorsun. Seni alkışlıyorum. Çok tatlısın Güneş'im. Peki sen Pınar Hisar demiştin bir de. Neden Pınar Hisar dedin?
5: Çünkü Pınar Hisarlıyım.
1: Pınar Hisarlısın. O zaman memleketine buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Oradaki kardeşlerimize de, büyüklerimize de. Çınar'cığım senin var mıdır böyle yemeklerle ilgin, aran?
4: Ya ben anneme böyle tava, sofrayı açarım. Anneme yardım ederim.
1: Aferin, bravo. Seni de kutluyorum. Toprak'cığım, artık etmiyorum demezsin.
3: Ben şey makarna yapıyorum bazen kendim.
1: Şahane.
3: Bir de menemen.
1: Menemen ama tabii.
3: Sevmem ama yaparım.
1: Menemeni ben de çok severim ama şimdi arkadaşlar bir de şunu unutmuyoruz. Tek başımıza mutfağa girip ocaklarla çok fazla ilgilenmiyoruz. Büyüklerimizden yardım istiyoruz bu konuda. Bunu da unutmayalım. Sen zaten sevmiyorum dedin ama mutlaka sevdiğim ve yaptığım bir yemek vardır diye düşünüyorum Hira'cığım.
0: Ben yemekler çok yapmıyorum da hani böyle kektir, pastadır onları yapıyorum.
1: Sen bugün pastacımız oldun. O zaman teşekkür ediyorum arkadaşlar bu bilgiler için ve Çınar'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
4: Annem Seda'nın sesi.
1: Seda Hanım'ın sesi 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Türkiye'nin güneyinde yer alan coğrafi oluşumdur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması bir düşünelim güneyde neler var? Coğrafi oluşum. Çınar?
4: Ya yanlışlıkla aslında.
1: Bir fikir yok mu?
4: Yok.
1: Çınar yanlışlıkla basmış o zaman. Açayım mı bir kutu sizler için?
4: Evet.
1: Tamam, bir
4: evet.
1: Kutu açalım. Türkiye'nin güneyi. Bir düşünelim Türkiye'nin güneyini. Neler var orada? Denizler var.
3: Evet.
1: Başka neler var? Denizler var. Topraklar var. Kara parçaları. Başka nelerimiz
3: ya,
1: var?
3: Bütün bizim? Dünyada var.
1: Hani çıkarız, yukarıya doğru çıkarız, tırmanırız. Neler var?
3: Dağlar var.
1: Hah.
0: Ama ne dağı işte?
1: İşte, hadi bir kutu daha açalım. Yaklaştık mı?
3: Toros Dağları.
1: Doğru cevabımız. Toros Dağları mı görelim? Bravo ekip. Çınar yaklaştım dedin cevap.
4: Ben dağları buldum da.
1: Oradan Toros'u da eklemiş olduk. Güzel bir ekip çalışması oldu. Yine sizleri kutluyorum arkadaşlar. Toprak için geliyor harf tablomuz.
3: Babam Umut'un U'su.
1: Umut Bey'in U'su 80 puan değerinde ve tarihi yapılardan geliyor sorumuz. İtalya'da eğik durmasıyla bilinen turistik yapıdır. Süremiz başladı.
3: Pisa Kulesi.
1: Hızlı bir cevap gördüm.

0: acaba, gördün mü hiç?
1: Gördüm ama gitmedim.
0: Emin misin cevabından?
1: Eminim.
0: Eminsin. Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Bravo Toprak, süpersin. Çok ilginç değil mi? Arkadaşlar sizce neden eğik böyle?
2: Bir yanlış yapmışlar.
3: Bunları böyledir bence.
0: Yanlış mı yapmışlar?
1: Cetvel yok.
0: Toprak dedi ki cetvel yokmuş, yanlış yaptılar. Hira'cığım.
3: Bence tasarımı öyledir.
0: Tasarımı
3: yani.
0: Öyle diye düşünüyorsun. Çınar'cığım bir fikrin var mı?
4: Hani tarihi eser olsun diye.
0: Öyle değil mi? Dikkat çeksin diye. Evet. Sen de öyle düşünüyorsun. Güneş'cığım.
5: Tasarımından dolayı olabilir.
0: O zaman hemen ben yine TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İtalya'daki Pisa Kulesi eğikliğiyle ünlüdür. İnşa edilirken kasten eğik yapılmamıştı. Kasten yapmamışlar. Ancak altındaki zeminin yumuşaklığı nedeniyle zamanla yan tarafa doğru yatmaya başladı ve yaklaşık 56 metre yüksekliğindeki kule bugün 4 metreye yakın eğik duruyormuş.
1: Ya ben bir şey okumuştum, ne kadar
0: düşmez
1: doğru
0: mi
1: bilmiyorum da.
0: Düşmüyormuş, öyle kaldı.
1: Eskiden daha yamukmuş.
0: İşte yavaş yavaş.
1: Evet.
0: Hayır, bizim aldığımız bilgiye göre, bu TÜBİTAK'tan aldığımız bilgi arkadaşlar. Zeminin yumuşaklığı nedeniyle yavaş yavaş.
1: Ha.
0: Ve 56 metre yüksekliğindeymiş.
1: O zaman.
0: Evet, daha düzmüş, yavaş yavaş böyle şu anki halini almış. O zaman bu bilgiyi de verdikten sonra Hira için geliyor harf tablomuz.
3: Okulun O'su.
0: Okulun O'su 90 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Nasıl aramız?
3: İyi.
0: Hadi yani. Bakalım iyi. Gelsin sorumuz. İyi beslenmenin önemini vurgulayan atasözümüzdür. Nokta nokta nokta nokta gelir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken Güneş'ten cevap geliyor mu?
3: Evet, can boğazdan gelir.
0: Doğru cevabımız can boğazdan gelir mi görelim? Hira ve Güneş'in ortak çalışması.
1: Hiç bilmiyorum vallahi.
0: İlk 4 soru bitti arkadaşlar. Haydi puanlara bakalım mı? Bir tahmin alayım önce Güneş'ciğim.
3: 700.
0: 700 Çınar.
4: 900.
0: 900 Toprak.
1: 950.
0: 950 Hira.
3: 1000.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Anlık puanımız 950. Toprak'cığım seni kutluyoruz ve hedefimize kalan puanımızsa 1550. Bravo arkadaşlar. Daha çok sorumuz var ve hedefe yaklaştık. Çok güzel gidiyoruz. Gelsin harf tablomuz Güneş için.
3: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Çok sevinmek anlamına gelen deyimdir. Nokta nokta nokta nokta varmak. Süremiz başladı.
3: Ağzı kulaklarına varmak.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Güneş, süper. Hadi bakalım Çınar için geliyor harf tablomuz.
4: Kasımpaşa'nın K'si.
0: Kasımpaşa'nın K'si 90 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Havuzda veya denizde uyarılarda bulunan, tehlike anında müdahale eden kişidir. Süremiz
4: can
0: başladı. Başlamadan bir
4: can
0: cevap
4: kurtaran.
0: Geliyor mu derken Çınar'dan? Çok hızlı bir cevap geldi. Acaba Çınar kumbaramıza bir 90 puan daha ekler mi görelim? Bravo Çınar, süpersin. Ve Toprak için geliyor harf tablomuz.
1: Kuzenim Vera'nın V'si.
0: Vera'nın V'si 110 puan değerinde ve özel günlerden gelecek sorumuz. Her yıl 19 Mayıs'ta coşkuyla kutladığımız bayramdır. Atatürk'ü anma nokta nokta nokta nokta nokta nokta bayramı. Süremiz başladı.
1: Gençlik ve spor bayramı.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 110 puan ekliyoruz. Görelim. Bravo Toprak. Hemen bir bilgi de vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi arkadaşlar. 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Türk milleti 1. Dünya Savaşı sonrası

0: Aslında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak kurtuluş yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeliyor arkadaşlar. Buradan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygı ve rahmetle analım. Ve yine için gelsin harf tablomuz.
1: Fatma'nın F'si.
0: Fatma'nın F'si 90 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Üstü kapalıyken aynı görsellerin eşleştirildiği, oyunda kullanılan kağıtlara verilen addır. Süremiz başladı.
1: Neydi?
0: Biliyorsun, aklına geldi ama değil mi?
1: Evet.
0: Haydi ekip çalışması, yaparız bunu ekip Güneş.
1: Hafıza kartı.
0: Aa, arkadaşlar sizde de var mıydı?
2: Şimdi geldi aklıma ya.
0: Var mıydı Hira?
1: Ne kartı?
0: Hafıza kartı ben mı de acaba? Çınarcığım?
1: Ben ismini yok.
0: O zaman ben bunu Toprak ve Güneş'in ortak çalışması olarak kabul ediyor muyum?
2: Kağıt bir bakalım. Demesebilirdim.
0: Bir bakalım doğru muymuş görelim. Bravo, süpersiniz. Şimdi ben çok merak ediyorum kumbaramızda acaba kaç puan birikti görelim mi? Arkadaşlar kumbaramızda 1370 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansa 1130. Bravo, kutluyorum. Ve Güneş için geliyor harf tablomuz.
1: Mandalın M'si.
0: Mandalın M'si 110 puan değerinde ve masallardan gelecek sorumuz. Açıl susam açıl sözünün geçtiği masaldır. Ali Baba ve nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip yapar bunu Toprak.
2: Kır karamiler.
0: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza bir 110 puan daha ekliyoruz. Güneş ve Toprak kumbaramıza 110 puan ekler mi görelim? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Çınar için geliyor harf tablomuz. Çınar'cığım heyecan geçti değil mi biraz?
1: Evet.
0: Tamam hadi bakalım.
1: Şekilin şeysi.
0: Şekilin şeysi 90 puan değerinde ve mutfak eşyalarından gelecek sorumuz. Genellikle küçük porsiyonlu yiyecekleri tüketirken kullanılan mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Küçük. Ne yeriz biz? Böyle ne yeriz? Küçük. Biliyorsun gelmişti, gördüm. Yani... Güneş, herkes cevap vermek istiyor. Güneş'ciğim.
1: Tatlı kaşığı.
0: Doğru cevabımız. Herkes katılıyor mu?
1: Evet.
0: Hira.
1: Ben de tatlı kaşığı.
0: Çınar.
3: Ben de katılıyorum.
0: Herkes katılıyor mu? O zaman Hira, Toprak, Çınar ve Güneş'in ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Görelim. Bravo. Toprak için geliyor harf tablomuz.
2: Annem Demet'in D'si.
0: Demet Hanım'ın D'si 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. El çabukluğuyla yapılan gösterilerde sıkça kullanılan bir sözdür. Süremiz başladı.
2: Abrakadabra.
0: Bu hızlı cevapla. Kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Görelim. Süpersiniz. Var mı böyle ufak tefek o sihir numaraları yapmayı bilenler? Güneş, Çınar ne yapıyorsunuz? Hira, herkes burada sihirbaz çıktı. Ne yapıyorsun yani, Güneş'ciğim? Küçükken değil mi? Hepimiz böyle onu yapmak isterdik. Bir şeyleri gizlerdik böyle paraları. Değil mi?
1: Yani,
0: öyle...
1: Evet, ben evet, parayla.
4: Bir şeyler yap, yani aslında şöyle... ben yıl sonu partisi yapmıştık. Orada da bir sihirbaz gösterisi düzenlemiştim.
0: Sen düzenledin. Sen yaptın yani. Şahane yani biliyorsun.
4: Yaptın. Yani.
0: Peki Çınar'cığım?
5: Ben de eskiden böyle parmak çıkartma işte numarası yapardım.
0: Nasıl? Bize gösterir misin?
5: Şu an tam hatırlamıyorum.
0: Hatırlamıyor musun? Tamam peki.
5: Ama birinci sınıfta, ikinci sınıfta falan yapıyordum.
0: Değil mi? Evet onu biz de yapıyorduk. Bak ben de şu anda hatırlamam yani. Toprak'cığım?
2: Ben de öğretmenime yapmıştım. Parmak çıkarmayı.

0: Aynen.
1: Biliyor musun? Bakalım.
0: Oluyor mu bilmiyorum ama.
1: Bilemedim, oldu mu? Nereden çıktı
0: farz? Eskiden yapıyordum.
1: Ben de. Olsun, biz çıktı farz edelim onu Yıracığım.
2: Ya ben de hani böyle bir şey yok edip başka bir yerden çıkarma gibi var ya.
1: Ha evet evet. Böyle tavşan falan çıkarıyorlar değil mi?
2: Mesela bir tane parayı yok edip başka bir yerden çıkartma yapabilir.
1: Aa güzel. O zaman herkes yine çok yetenekli arkadaşlar. Alkışlıyorum. Ve son harfimiz Hira için geliyor.
2: Üsküdar'ın Ü'sü.
1: Üsküdar'ın Ü'sü 90 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. 4 yılda bir düzenlenen ve milli takımların katıldığı futbol turnuvasıdır. Süremiz başladı.
2: Dünya Kupası.
1: Bu cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar harika gidiyoruz, şahane gidiyoruz. Şimdi ben merak ediyorum, önce bir kumbarayı görelim. Sonra da sizin için nasıl bir turdu onları öğreneceğiz. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1750 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize sadece 750 puan kalmış. Yani bu ne demek oluyor? 750 puan. Kaç soru finalde cevaplarsak?
2: 4.
1: 4 soru mu? O zaman şimdi Güneş'cim, çok mutlu oldun 4 soru olduğu için. Belki hepinize birer tane olacak.
3: Evet.
1: Anlat bakalım senin için nasıldı bu tur?
3: Benim için çok güzel geçti. Final turunda da aynı başarıyı göstereceğimizi düşünüyorum.
1: Harikasınız Çınar'cığım.
2: Benim için de güzel geçti. Hı hı. Ya heyecan gittikçe daralıyor.
1: Azalıyor değil mi?
2: Evet.
1: Evet evet, onu ben de fark ediyorum. Başta çok heyecanlıydın ama şu anda bence heyecanın kalmadı Çınar'cığım.
2: Çok azlar.
1: Çok azıcık, tamam, onu biz finalde yok edeceğiz Toprak'cığım.
0: Bence de güzeldi. Sorular yine kolaydı aslında.
1: Evet.
0: Performansımızı beğendim.
1: Harika bir ekip olmadınız mı?
0: Evet.
1: Şahanesiniz Hira'cığım.
2: Ya benim hala heyecanım birazcık daha var.
1: Gerçekten mi?
2: Ama iyiydi.
1: Acaba böyle bir şarkı falan bir şeyler daha söylesek geçer mi bir ekipçe?
2: Bence üçüncü turda geçer diye düşünüyorum.
1: Üçüncü turda geçecek mi? Tamam, geçmezse şarkı söyleyeceğiz. Söz mü?
2: Söz.
1: Hadi bakalım. O zaman hızlıca finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve geldik Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız?
4: Hazırız.
1: Duyamadım.
4: Hazırız.
1: Harikasınız. O zaman Güneş için geliyor kategorilerimiz.
2: Bilmeceler.
1: Araç gereçler, eş anlamlar ve genel kültür. Hangisi olsun?
2: Bilmeceler E harfi.
1: Bilmeceler E harfi. Görelim sorumuzu. Kırmızı topu almışlar, üzerine çiller kondurmuşlar. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
2: Böcek.
1: Böcek. Görelim bakalım doğru cevabımız böcek mi? Olmadı Çınar.
2: Çilek.
1: Çınar'cığım sen çok ısrarla, bir yarış vardı orada bu tuvalet.
2: Ben de.
1: Hira'da da vardı. Toprak'ta da vardı, bakalım. Doğru cevabımız çilek mi görelim? Bravo, ilk 200 puanı. Final turunda attı kumbaramıza. Ben merak ediyorum şimdi bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 1950 puanımız birikti ve 550 puan sadece ihtiyacımız olan 3 soru bilirsek ödül bizim. Hadi bakalım Çınar için geliyor kategorilerimiz.
2: Genel kültür Ayaz'ın A'sı.
1: Genel kültür Ayaz'ın A'sı. Ona da sevgilerimizi iletelim. Sorumuzu görelim. Özellikle afet ve acil durumlarda insani yardımlarda bulunan kuruluştur. Süremiz başladı.
2: Yeşilay.
1: Yeşilay mı cevabımız, görelim. Olmadı. Haydi ekip çalışması.

0: derken Güneş...
1: Kızılay.
0: Çınar ve Güneş'in... Çınar'ın da aklına geldi. Galiba diğer arkadaşlarımızda da cevap vardı.
1: Benim de aklıma
0: ortak çalışmasıyla o zaman Hira Toprak, Çınar ve Güneş'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza bir 200 puan daha ekler miyiz görelim?

0: toprak için geliyor kategorilerimiz.
1: Genel kültür Duru'nun D'si.
0: Genel kültür Duru'nun D'si. Sorumuzu görelim. Tiyatro sahnesinde olayların yaşandığı yerdeki tüm eşya ve aksesuarlara verilen addır. Süremiz başladı.
1: Dekor.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza 200 puan daha Toprak ekler mi görelim? Bravo Toprak, şahanesin. Tiyatroyla aranız nasıl bu arada arkadaşlar? Tiyatroya gider misiniz?
2: Evet.
0: Neler seversiniz Güneş'ciğim?
2: Yani biz aslında sınıfımızda bazen yapıyoruz.
0: Aa, kendiniz de oyun yapıyorsunuz. Şahane. En son mesela hangi oyunu oynadınız?
2: Keloğlan'ı yaptık.
0: Keloğlan'ı, çok güzel.
3: Biz de okulda şey yapmıştık. Ben şey hazırlamıştım. Okula ödev. Kukla böyle. Bir adını unuttum. Bir kukla hazırlamıştık.
0: Hacivatlı, yok, Karagöz'ün gösterisini hazırladınız aslında.
3: Onları
0: böyle oynattınız. Peki Hacivatlı Karagöz'ü kukla haline mi döndürdünüz?
3: Evet.
0: Elinizde mi?
3: Yok, elinizde değil, çubuk yaptım.
0: Aa, tamam, çok güzel. Orta oyunu yaptınız siz bayağı.
3: Evet.
0: Bravo, tebrik
3: Perde
0: ederim.
3: Perde falan yapmıştık.
0: Perde de koydunuz. Tebrik ederim Çınar'cığım, Toprak'cığım.
4: Ben çok gitmem ama genelde biz okulda yapıyoruz. Mesela ben İki kere Atatürk oynadım. Bir de bir kere korsan oynamıştım.
0: Bir kere de korsan oynadım.
4: Evet.
0: Orada da Atatürk'ü oynadım. Teşekkür ediyoruz Hira'cığım.
5: Ben okulumuzdaki tiyatroları izlemeye gittim. Gelen hani dışarıdan gelen tiyatrolar. Evet.
0: Kendin yaptın mı peki?
5: Ben kendim yapmadım.
0: Yapmadın. Hadi bakalım, belki yaparsın. Şimdi heyecanlı mıyız arkadaşlar?
4: Evet. Evet.
0: Gelsin mi kategoriler Hira için?
5: Evet.
0: Kaldı bir soru eğer bilirsek, daha sorularımız var. 4 sorumuz daha var bunu bilemezsek ama bakalım Hira bu cevabı verebilecek mi? Görelim sorumuzu, kategorilerimiz gelsin.
6: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
7: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
8: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
9: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
10: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
11: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
12: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
9: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
13: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
14: Yapacağım dedim, yaparım.
15: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
9: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
16: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
17: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
9: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem yeni sezonuyla yakında TV4'te.
18: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatil kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
19: Oy şefim.
5: Ülker çikolatalı gofret efendim.
19: Yengeme de verin.
1: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
2: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları... ...iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
5: kalgonla. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Çabuk çabuk, ne, kimde plan?
8: Nerede planı ver?
7: Sendeydi plan, sendeydi.
8: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
7: Abi plan oturulur mu ya?
8: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik. Tamam, bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
7: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
9: Abi ben Kibrit'im.
7: Kibrit, tamam sen.
8: Az Kibrit, ya çakmak var.
7: Kibrit, o Kibrit
8: ben,
7: sen.
8: Ben çok zor seçerim ya.
7: Hayır hayır, seçmen lazım.
9: Abi hızlı olalım, sen söyle.
7: Tamam, sen Nolan'sın.
8: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
7: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz
8: tamam,
7: lazım.
8: Tamam, kuru sova.
7: Kuru?
8: Akira kuru sova.
7: Kuru soğan.
9: Tamam abi.
7: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
8: Aa,
7: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
8: acele,
7: tamam.
8: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
7: Bir dakika.
9: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
7: Babamın dedin.
9: Yok abi, dayımın oğlu.
4: Abi biri geldi.
7: Saklan.
4: Oğlum saklanamadım ben.
7: Deva kuşu gibi hiç doğal durma.
8: Kocaman arabanın içinde saklanamam
10: yazıyor. O haline ya.
7: Sen kimsin birader?
10: Benim abi.
7: Parola.
10: Elma.
7: Ha.
9: Osman ya.
7: Osman. Evet Osman.
10: Abi kısadan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
7: Oo,
8: sen çok yanlış anladın ya.
7: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
10: Hani film çekmek için soygun falan.
7: Ya Osman, şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
8: Damacana mı bunlar ya?
7: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
10: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
9: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
7: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan
10: abi,
7: devam et.
10: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
7: Tamam seveyim. İçeriz Osman. İçersen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
11: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
7: İkinci kesti, ben duymadım.
8: Kesmedi daha çünkü.

0: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte şok uygulamasında.
1: Pilat'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilat'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
8: Tabii boş.
7: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
8: Tabii boş.
6: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.

0: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte şok uygulamasında.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: tasarruf eder çok. Tabii boş. Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
1: Tabii boş.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettiniz?
3: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Eş anlamlılar ve...
1: Eş anlamlılar ve... Görelim sorumuzu. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu yer manasındaki kelime ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
0: Vatan, yurt...
1: Ödül bizim mi acaba? Görelim ödül bizim mi bu cevapla? Harikasınız! Bugünkü birincisi Güneş. Kutluyoruz Güneş'i. Harikasın. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Çınar. Kutluyoruz Çınar'cı. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Toprak. Kutluyoruz. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Hira. Kutluyoruz. Harikasınız arkadaşlar. Bravo, çok güzel geçti. Dansınız da çok güzeldi bu arada. Güneş'cim, nasıldı senin için bugün?
2: Çok güzel bir gün geçirdim. Bence çok güzel, yani çok
1: eğlendik mi?
2: Evet, çok eğlendik.
1: Peki böyle ekip ruhunu yaşadık mı? Arkadaşlarımızla bir takım olduk mu? Hissettik mi bunu?
2: Evet.
1: Yardımlaştık birbirimizle, değil mi?
2: Evet.
1: Yeri geldi, birimiz bildi cevabı, diğeri ona yardım etti. Bazıları yarısı bildi cevabının, diğeri diğer yarımı tamamladı. Bence çok güzel bir ekip oldunuz. Ben bunu çok güzeldi. Senin için nasıldı?
3: Benim için de çok güzel bir gündü. Ya hatıra oldu bizim için de.
1: Harika.
3: Güzel
1: de. Güzel bir hatıra oldu. Sana da çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğun için. Toprakçığım.
4: Valla çok güzeldi. Çok iyi bir grubumuz vardı bence. Buradan bütün izleyenlere selam gönderiyorum.
1: Evet, buradan arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Hiracığım.
0: Çok iyiydi. Ben çok beğendim. İyi ki gelmişim. Öneriyorum.
1: Evet, şarkılarınız için de çok teşekkür ediyoruz size arkadaşlar. Güzel düşünceleriniz için. İyi ki burada, iyi ki buradaydınız bugün bizimle. Şimdi ben merak ediyorum. Ödül ne tarafta, gören var mı?
3: Şu ödül tarafta.
1: Var mı? Gelmiş mi ödül? Gidiyorum ödüle doğru. Duygu ablamız burada her zaman olduğu gibi ödül. Duygucuğum, sana ödül abla desek mi acaba? Duygu ablamız burada ödülleriyle. Hiracığım. Ben birazcık topukluğumdan bugün yavaşlıyorum. Kusura bakmayın. Koşmak istiyorum yoksa size doğru Toprakcığım.
4: Teşekkürler.
1: Çınarcığım.
2: Teşekkürler.
1: İyi ki geldiniz hepiniz.
2: Teşekkür
1: ediyorum. Hoşça kalın. Hadi beraber.

0: Ben Umut Karakuş. 1984 Ağrı doğumluyum. Kalabalık bir ailede büyüdüm. 8 kardeşiz. Benim de tabii çocukluğum hemen hemen yufka atölyelerinde anneyle, babayla, aileyle beraber çalışarak geçti. Ben özünde Fransız mutfağı mezunuyum ama çocukluğum itibariyle Türk mutfağı, anne mutfağı öğrendim. Kültürünü bilmediğiniz bir mutfağın kopyalayıcısı olursunuz en fazla diye bir inancım vardı.
1: Bir tane daha kabak ver bana, var mı başka? Elini kesme, tamam mı?
0: 2012 yılından beri şef olarak mutfak yönetiyorum. Yemek yapmakla yazı yazmak aynı, çünkü malzeme dediğiniz şey siz neye dönüştürmek isterseniz ona dönüşen bir şey. Ben mutfağa her gittiğimde, her girdiğimde bana ilk günkü gibi bir heyecan katıyor açıkçası.

0: 1984 Ağrı doğumluyum. Ağrı çok yapısı itibariyle soğuk ve küçük bir ilimiz. Kalabalık bir ailede büyüdüm. 8 kardeşiz. Onlarla beraber de halalar, amcalar, dayılar hep beraber çok büyük bir kalabalık içinde büyüdüm. Benim de tabii çocukluğum hemen hemen büyük bir kısmı okulda geçen kısmının da yarısı hemen hemen yufka atölyelerinde anneyle, babayla, aileyle beraber çalışarak geçti. Ortalama 6,5-7 yaşlarımdan beri yazı yazan, şiir yazan, dağa taşa çok meraklı, toprağın yapısına çok meraklı. Bununla beraber de mutfakta birazcık aslında topraktan gelen bir şey olduğu için bu merakların hepsi birleştiğinde iki tane yolum vardı. Ya konservatuvar okuyup o alanda bir şey yapacağım. Çünkü yazı yazıyordum, işte şarkı sözleri vesaire gibi şeyler vardı. Ya da gastronomi alanında, bu iş alanında yürüyecektim. Ben de kitap okuma meraklısı, hem yazı yazan biri olarak bu işin de bir eğitiminin olduğunu, iyi bir eğitiminin olduğunu duyduktan sonra tabii ki işin bu tarafına kaydırmak istedim kariyer planlamamı. Aslında özünde Fransız mutfağı mezunuyum ama çocukluğum itibariyle Türk mutfağı, anne mutfağı öğrendim. Bunların hepsini birleştirdiğimde dedim ki Avrupa'ya gidince, Amerika'ya gidince, dünyada başka ülkeleri, başka kültürleri keşfedince kendi kültürümü keşfettim aslında. Böyle çok gezip böyle öğrenip gelmek değil, aa biz ne kadar çok zenginmişiz'i öğrendim aslında. Böyle olunca da ben Türk mutfağı yapacağım diye karar aldım.
1: Bir tane daha kabak ver bana, var başka? Yoksa bunu da al ilave et yerine.
0: 2012 yılından beri birilerinin yani yanında çalışmadan şef olarak mutfak yönetiyorum. Burayı da oluşturan ya da benim yaptığım mutfağı oluşturan şey aslında iki tane temel şey var. Biz reçete yazarken ya da menü oluştururken şöyle diyoruz. Bir tabak alıyoruz önümüze, diyoruz ki bu tabağın rengi, okey, bir seramik.

0: çalışması yapılıyor. Bir seramik sanatçısıyla oturuluyor, konuşuluyor. Belirlediğimiz menüdeki renk karmasına göre bize bir tabak tasarlıyor ya da tabaklar tasarlıyor. Sonra diyoruz ki peki bu tabaktaki yemekler ne olacak? Yemekten ziyade renk ve aroma arıyorum hep. Yani diyorum ki burada bir işte beyaz bir krema var. Bunun yanına sarı lazım ya da bunun yanına işte kırmızı lazım, bunun yanına yeşil lazım. O zaman yeşil lazımsa bir ot kavurması yapmamız lazım ya da bir ot yapmamız lazım. Bu yüzden de aslında mutfağı oluşturduğumuz temel şey aromalar ve renkler. Seramik yapıyorum çünkü ben zaten çok seramik tabak kullanan bir insanım. Yani bizim dükkanda bir tane harici seramik olmayan tabak ortalamada yok. Oradaki en önemli şey kendime tabak yapayımdan ziyade toprakla kurduğum bağ aslında orada önemli. Çünkü ben torna çekiyorum, seramik yapıyorum. Her seramik atölyesine gittiğimde biraz daha toprakla olan bağımın derinleştiğini hissettiğim için.
1: Biz bunu neyle yapıştıracağız? Çamla neyle yapıştıracağız?
0: İnsanın hayatta elindeki şeyi istediği gibi dönüştürebiliyor olması çok değerli. Ben mutfağa her gittiğimde, her girdiğimde yeni bir şey yaratabileceğimi, yeni bir şey var edebileceğimi, bir şeye dokunup onu farklılaştırıp yaptığım bir şeyin bir masaya gittiğinde bir insanın yüzünde oluşturduğum tebessümü düşünüyorum. Yemek çok birleştiren, mutfak çok birleştiren bir şey. Benim her girişim bana İlk günkü gibi bir heyecan katıyor açıkçası.

Herkese merhaba. Şimdi artık mutfaktayız. Bugün 3 tarif yapacağız. 3 tarifimizin bütün aşamalarını tek tek anlatacağım. Ama ilk tarifimiz mantar tabağı. Mevsim mantarları diye bir tabak yapıyoruz. Mantara getirdiğimiz yorumu aşama aşama göstereceğim. Ama 3 çeşit mantar var içinde. Bir istiridye mantarımız var. Şurada göründüğü gibi bir kestane mantarımız var. Bir de kültür mantarı var. Mantarla ürün harmanlamayı aslında birazcık burada anlatmak istiyoruz. Çünkü ana ürün mantar da olsa mantarın da aroma olarak önüne geçen karadut kullanıyoruz. Bir peynir kremamız var. Bir de zahterden yaptığımız bir zahter pestomuz var. Aşamaları anlatırım. Bununla beraber de kemik suyu kullanacağız. Yine mantarın içine kestane kullanacağız. Fırınladık. Izgarada da yapabilirsiniz, tavada da yapabilirsiniz. Bir de haşlanmış nohutumuz var. Kuşkonmaz ve taze soğan. Bu ürünlerden oluşan bir tabak yapacağız. Tabağı görünce aslında evet hepsi beraber olabiliyormuş diyeceksiniz. Mantarları tek tek temizleyeceğim, doğrayacağım, tavaya alacağım, kavurmaya başlayacağım. Sonra da tabağımızı bitireceğiz diğer malzemeleri ekleyerek. Mantarların biri kestane, biri kültür, biri istiridye mantarı. Kültür mantarı bizim ülkemizde çokça var olan, artık neredeyse hemen hemen her yerde serası yapılan mantarlardan biri. Ama bu üç mantarın da temel özelliği istiridye özellikle et barındıran bir mantar. Et aroması yüksek olan, yani et yemeyen insanların çoğunlukla tükettiği mantarlardan bir tanesi. Kestane su oranı hafif düşük, kurutulabilen mantar türlerinden biri. Kültür mantarı çok su, %85-90 hemen hemen su barındıran bir mantar. Bizim burada yapacağımız işlemin mantara faydası şu, biz mantarın içindeki bütün suyu tekrar mantara yedirene kadar, yani mantarların üçünün de bütün aromalarını tekrar geri yedirene kadar sert bir ateşte tavada mühürleyerek yapacağız. İstiridye mantarının bir diğer özelliği ızgaralanan da bir mantar. Çiğ hali çok böyle yenebilen bir mantar değil ama çok pişmişi de hiçbir zaman makul değil. Çok az pişirerek şey yapabilirsiniz, işlemi bitirebilirsiniz. Şöyle yaprak yaprak ızgara yapabilirsiniz istiridye mantarını. Fırınlayabilirsiniz çok az yağla. Ama bu mantarın temel özelliği üçünün de ama özellikle istiridyenin kesinlikle suyla beraber pişen bir mantar değil, kuru pişirilmesi gerekiyor.

Şöyle mantarlarımı bitirdim ben hemen hemen. Temizledim zaten. Çok da üstlerinde bir şey yok. Mantar şeklini, yapısını bozmadan dilimliyorum. Yani böyle dilimlediğinizde şeklini bozmamış oluyorsunuz. Tekrar diğer mantarları da yine elma dilimi diye tabir edeceğimiz şekilde ortadan dörde böleceğiz. Mantarın büyüklüğüne göre o dörde böldüğüm altıya da bölebilirim. Şöyle ortadan altıya böldüm bunu. Yani önce ikiye, sonra üçe, toplamda altıya böldüm. Çünkü birazcık büyük bir mantardı. İstiridyeleri ayrı tavalayacağım. Yani önce istiridyeleri ayrı bir tavada, kestane ile kültürü de ayrı bir tavada soteleyeceğim. Ben şimdi mantarlarımın hepsini doğrayıp tavaya alacağım. Sonra da tabağımızı yavaş yavaş hazırlamaya geçmiş olacağız.

Mantarlarımı doğradım. İki ayrı tava kullanacağım. Önce istiridye alıyorum. Tavalarımı açmıştım. Çok az yağ ekliyorum. Zeytinyağı ekledim. Tavam sıcaktı zaten. Sıcak tavaya yağ ekledikten hemen sonra mantarı şöyle ilave ettim. Bir diğer mantarımız da istiridye ve kestane ve kültür mantarı. Hafiften sallayarak eğer yağımız biterse yağ ilave etmeye devam edeceğiz. Ama ilk etapta çok yağın içine atmıyoruz. Elimde iki parça soğanım var, taze soğan. İki adet de kuşkonmaz var. Bunları da hafif bir suda blanch ettik. Yani haşladık çok az, çok az tuzlu suda.

Mantarlarımızı çok yakmadan, çok fazla kurutmadan pişirdik. Şimdi ilave ürünleri ekleyeceğiz. Saymıştım baştan. Birazcık kestanemiz var. 3 adet kestaneyi şöyle ince ince dilimleyeceğim. Kabaca. Sonra elimizde haşlanmış nohutumuz vardı. Nohut, kestane, karadut suyu ve kemik suyunu mantara ilave ediyorum. Hemen hemen 2 yemek kaşığı nohutu ilave ettim. Nohutun da mantarlarla beraber 2 tur dönmesini sağlayacağım tavada. Birazcık bir dişi çıtırlaşsın. Kestaneyi ekliyorum. Bu işlem hemen hemen 5 dakika sürecek mantarla beraber. Nohutlar hafif bir kızarana kadar ocakta kalmaya devam edecek. Ben o arada tabağı hazırlamaya başlayacağım. Tabağımızda 2 farklı sosumuz var mantarımızın yanında. Bir tanesi bir keçi peyniri kreması. Antakya'da sürt peyniri vardır. Aslında aromalı, baharatlı bir lordur bu aynı zamanda. Ya da bir peynir, baharatlı bir peynir topu halinde böyle satılır bilirsiniz. Zeytinyağlı zahterle karıştırılıp kahvaltıda daha çok tüketilen bir peynirdir. Onunla beraber keçi peyniriyle karıştırarak yaptığımız bir peynir kremamız var. Onunla beraber de yine yanında, diğer yanında tabağımızın bir zahter pestomuz var. Elimde karadut var, karadut suyu var. Bunu şimdi mantara ilave edeceğim. Şöyle. Çok az da kemik suyu ilave ediyorum. İstiridye mantarlarını ayrı pişirmiştim. Onları ekliyorum. Bütün bu suyu çektirene kadar mantarımızı ocakta pişireceğiz. Sonra da alacağız. En son çok az tereyağı ekleyeceğiz. En son da tabağı bitirirken kuşkonmazla taze soğanları ilave edip bitireceğiz işlemimizi.

Mantarlarımız bitti. İlk tarifimizin sonuna geldik. İkinci tarife geçeceğim. Tarife geçmeden tabağımı komple tamamlayıp bitiriyorum. Şöyle bir mantar sotemiz oldu. Karadut'un rengi iyice işlendi içine. Tereyağıyla hafif parlattım mantarları. Kuşkonmazla taze soğanı en son üstüne ekledim. Şöyle et mantarlar. Kemik suyuyla karaduttan bir sos yaratmış olduk içine. Sosundan da birazcık dökerek tabağımızın son halini yapmış olacağız. En son üstüne yine kuşkonmazla taze soğanımızı ekleyeceğiz. İçinde bolca nohut, mantar, karadut, kemik suyu. Çok güzel bir tabağımız oldu. Tabağımıza en son bir tozla bitiriyoruz. Aslında basit malzemelerle çok şık bir tabak nasıl yapılır, nasıl kolay yapılır bunu göstermiş olduk. En sonda maydanozun çöpe giden saplarından çoğunlukla elde ettiğimiz bir maydanoz yağımız var. Zeytinyağıyla karıştırıp yaptığımız bir yeşil yağ. Onu da üstüne gezdirdik ve bu tabağı böylece bitirdik. İkinci tabakta görüşürüz.

ikinci tabağımızla devam ediyoruz. İkinci tabağımız birazcık da aslında bu ülkenin sofra zenginliğinin yüzü patlıcan. Patlıcanla ilgili her bölgede farklı onlarca reçete yapılıyor. Her evde de patlıcanın ya da herkesin, her annenin özel bir patlıcan tarifi var. Biz klasik bir patlıcan yapıyoruz. Patlıcan kumpir dediğimiz. Aslında patlıcanın, yani bostan patlıcanı alıp ızgaralayıp ızgarada iyice güzelce pişirip sonra üstünden şöyle bir oyuk açacağız. O oyuğun içine peynir dolduracağız. Birazcık Osmanlı mutfağına vurgu olsun diye ve patlıcanı lezzetlendirelim diye kuru meyveler kullanacağız. Elimizde incir var, kayısı var, kuru üzüm var. 3 çeşit peynirimiz var, karışım yaptık. Bir keçi peyniri, beyaz peynir ve kaşar peyniri. Bir de en son vişneyle ürünümüzü şekillendireceğiz ama bu vişneyi biraz ısıtmamız gerekiyor ocakta. Hafif bir kendi suyuyla vişneyi çektirip patlıcanın içine ekleyip peynirle doldurup fırına atacağız. Fırından çıktıktan sonra da kapya biberlerden elde ettiğimiz limon suyu, biber, çok az zeytinyağı ve tuz ekleyerek yaptığımız bir sosumuz var. Sosla tabağımızı bitireceğiz. İncirle kayısılarımı şöyle bir ince ince dilimliyorum. Sonra patlıcanın içini açacağım. Şöyle 3 adet kayısı vardı elimde. 3'ünü de dilimledim. 2 adet incir var. Onları da yine ince ince dilimliyorum. Patlıcanın üstünden şöyle bir kapak açtım. Kapak yardımıyla da aslında patlıcanın şöyle iyice pişmiş olan iç kısmını kaşıkla alacağım. Şöyle alıyorum. Bunu tekrar içine geri dolduracağız. Şöyle. Çok az tuz ekleyeceğiz. Çok az karabiber ekleyeceğiz. Beyaz peynir olduğu için içinde peynirin tuz oranına dikkat ederek eklemek gerekiyor. Tekrar içini geri dolduracağız. Ben o arada size ufak ufak bilgiler vermeye devam edeceğim. Şöyle, patlıcan eğer iyi közlendiyse ızgarada bembeyaz olur ama közlenmediyse haşlama durumuna, yani ateşiniz düşükse, ateşin seviyesi düşükse kararır patlıcan. Bembeyaz bir patlıcan var elimizde. Ben buna çok az zeytinyağı ekliyorum. Gerçekten patlıcanın sadece aromasını kıracak kadar çok az tuz ekliyorum. Birazcık karabiber ekleyeceğim. Sonra elimizde kuru meyveler vardı. İyice ince ince dilimlediğim. Kuru meyveleri patlıcana yedireceğim. Tekrar içine geri dolduracağım. O arada da elimizdeki vişne ile vişne suyunu çektireceğiz. Onu da ocağa alıyorum. İyice kaynayacak, suyunu çektireceğiz. Sonra onu da patlıcanımızın içine ilave edeceğiz. Şöyle kuru meyveleri ekledikten sonra patlıcanı karıştırıyoruz iyice. Çok az zeytinyağı, çok az tuz, çok az karabiber, kuru meyve eklemiştim. Tuzu ekleme amacım sadece patlıcanı kırmak. Çünkü içinde peynirler olmuş olacak, yani üstüne peynir koyacağız. Bu yüzden de çok tuzlu olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bir karışım yaptık. Karışımı patlıcanın içine geri dolduracağız. Gerçekten bittiğinde muhteşem bir şey göreceksiniz. Aslında sofraya geldiğinde, yani masaya geldiğinizde karıştırabileceğiniz bir ürün yapmış olacağız. Keçi peyniri, beyaz peynir ve kaşar peynirinden oluşan bir karışım vardı. Karışımı doldurdum üstüne. Patlıcanın miktarına göre ya da büyüklüğüne göre üstüne koyacağınız peynirin miktarını değiştirebilirsiniz. Vişne kaynadı iyice. Birazcık daha çektirdikten hemen sonra

Onda peynirin üstüne şöyle gezdiriyorum, dolduruyorum. Sonra fırına gideceğiz. O arada da üçüncü tarif ve birazcık da göç gastronomisi nedir? Gastronomide Türkiye nerelerde, azıcık da bunları konuşacağız. Ben bunu böyle alıp dümdüz fırına gidiyorum.

Son ve üçüncü tarifimizi yapıyoruz. Üçüncü tarifimiz kuskus risottolu bir fırında kaburga. Kaburgayı önce şöyle yaptığımız bir çemen sosa yatıracağız. Yani çemen otlu bir aromalı sosa yatıracağız. Sonra fırında 4,5 saat, 5 saate yakın ortalama 160 ile 180 derece arası pişireceğiz. Hemen devamında da kuskusun malzemelerini sayacağım size. Bir kuskus risotto yapacağız. Kuskusu önce haşladık, sonra tavada kavuracağız hafif bir. Çok az karamelize soğan ekleyeceğiz, arpacık soğan ekleyeceğiz. Sonuna doğru tereyağı ve gravyer peyniri ekleyeceğiz. En son taze ot var elimizde, maydanoz dereotundan oluşan bir çok az taze otumuz var. Onu ekleyeceğiz. Bir de elimizde kemik suyumuz var. Kemik suyuyla kuskusu bitireceğiz. Daha sonra da bir karnabahar kreması yapacağız. Karnabahar içinde krema var elimizde. Karnabaharları haşladık. Zeytinyağı ve tuz ilave ederek 3 yani tek tabakta 3 tarifimizi de bitirmiş olacağız. Önce kaburgayla başlıyoruz. Kaburgayı şöyle çemen otuyla, kimyonla, karabiberle, çok az salçayla, zeytinyağıyla elde ettiğimiz sosa yatıracağız. Sonra bir gastronom küvetin içine koyacağız. Şöyle iyice buluyorum. Kaşıkla da üstüne gezdireceğim biraz. Kemiksiz bir kaburga kullanıyoruz. Şöyle üstünü doldurdum ve bolca çemenli sostan ekledim. Onun da üstüne havuç, soğan, bizim buchegarni dediğimiz ama içinde defne yaprağı, sarımsak ve maydanoz sapı olan pırasaya sarılı şöyle bir ruletimiz var. Onu da gastronom küvetimin yanına koyuyorum. Yarım havuç yeter çünkü çok az ürün var elimde. Havucu ortadan ikiye böldüm. Sonra yine ortadan ikiye yani dörde böldüm uzunlamada. Küp küp doğrayıp kabaca ürünün üstüne ekleyeceğim. Çok az pırasa ekleyeceğim. Yaklaşık 4 halka. Yine böyle bir soğanın 1/4'ünü şu kadarını aldım. Ama tabii ki yapacağınız etin miktarına göre ürünün malzemeyi arttırabiliriz. Buna mirepoix diyoruz. Yani tavuk fırınlarken, et fırınlarken hatta yeri geldiğinde balık bile yaparken aromayı arttırmak için kullandığımız bir aroma dengesi bu. Çok az zeytinyağı ekliyorum hepsinin en üstüne. Dediğim gibi kemik suyu vardı elimde. Biraz kemik suyu ekleyeceğim. Normal su da ekleyebilirsiniz eğer elinizde bir kemik suyu yoksa. 2 kaşık kemik suyu ekledim. Kemik suyunu aynı zamanda kuskusun da içinde kullanacağım. Elimde şöyle kesilmiş bir fırın kağıdım var. Fırın kağıdıyla üstünü iyice kapatıp sonra folyolayıp fırına veriyoruz. Fırından çıktıktan sonra da biz o arada diğer ürünlerimize devam edeceğiz.

Şimdi etimizi fırına verdik. Bir kuskus tarifimiz var. Kuskusu yapacağız. Kuskus da yine benim bizim mutfağımızda çok kıymet verdiğim ürünlerden bir tanesi. Onu çok az elimizde çekilmiş hazır pancar suyu var. Malzemelerini saydım. Malzemeleriyle birleştirerek güzel bir risotto kıvamı elde edeceğiz. Aslında kuskustan risotto yapma tekniği bu. Önce un aromasını yani hamur aromasını kaybetmek için haşladığımız kuskusu çok az zeytinyağı ile beraber tavada kavuracağız. Zeytinyağını ekliyorum. Tava sıcaktı. Kuskusu kavurmuştuk iyice. Şöyle. Kuskuslar kavruldu. Şimdi kuskusu kenara alacağım. Kuskus risottoyu oluşturmaya başlayacağız. Bir tane tava alacağım sizden beyler. Elimizde arpacık soğanlarımız var. Soğanları ortadan ikiye böleceğim. Kabaca. Sonra karamelize soğanımız var. Arpacık soğanları zeytinyağıyla beraber tavaya ekliyorum. Bunlar iyice birbirinden ayrılana kadar kavrulacak. En son sirke var elimizde. Sirke ekleyeceğiz. Sonra kuskusu ekleyip bu işlemi devam ettireceğiz. O arada da ben diğer tarifime yani karnabahar kremamı yapmaya başlayacağım. Elimde haşlanmış karnabahar var. Sadece haşlandı. Tuzlu suda haşlandı. Robota ekliyorum karnabaharları. İçine çok az çiğ süt ekliyorum. Krema ekliyorum. Çok az tuz ekleyeceğim. Güzel bir karnabahar kreması elde edeceğiz. Yine çok az zeytinyağı ekliyorum. Sonuna doğru da 2-3 küp tereyağı ekleyip ürünü biraz parlatıp bitireceğiz. Önce yavaş bir devirde açtım, 3'te açtım. Sonra sonuna doğru hızlandıracağız. Soğanlarımız iyice kavruldu. Sirkeyi ekleyeceğiz. Hemen sonrasında da kuskusu ekleyerek risottoyu bitireceğiz. Soğanla sirke iyice buluştuktan sonra çok az yağ ekliyorum. Öbür tarafta kavurduğum, önce haşladığım, sonra kavurduğum kuskusum var. Onu ekliyorum. Sonra bir tur beraber kavuracağız. Sirkeyi iyice yedireceğiz kuskusa. Karamelize soğan ekliyorum. Şöyle kaşık ucuyla. İçinde arpacık soğanımız vardı zaten. Yanımda kemik suyu var. Sonuna doğru kemik suyunu ekleyeceğim. Kuskusumuz hem kavrulduğu hem haşlandığı için şimdi kemik suyunu ilave edip sonra pancar suyunu ilave edip sonra da kuskusumuzu bitireceğiz. O arada da robotumu kapattım. Şöyle bir püremsi kıvam elde ettik. Elimizde çok güzel bir karnabahar püremiz var. Püreyi şöyle kenara aldım. Ben kuskusa devam ederken, konuşurken yarım kalmıştı. Ben ve benim gibi Türkiye'de sadece göç gastronomisi çalışan çok önemli şef arkadaşlarım var. Hepimizin aslında benim de diğer şef arkadaşlarımın da ana amacı birazcık aslında göçmen gastronomisi dendiğinde az önce bir çemenli tarif yaptık. Örneğin bu çemenin de ülkeye geliş hikayesi gibi yani pastırmanın hikayesinde olduğu gibi bütün yemekler bir yerden bir yere insanların göçüyle taşınmışlardır. Hep şöyle deriz, bütün tarih boyunca insanoğlu
taşınırken, göç ederken, göç etmek zorunda kalırken kendiyle beraber götürebildiği tek şey, yegane tek şey, evini, barkını, tarlasını, malını, mülkünü götüremez ama yemek kültürünü götürür. Burada sadece şunu vurgulamak istiyorum. Aslında göçle gelen insanların ya da göçle giden insanların kendileriyle getirdikleri bu değerli kültüre, anneanneden, babaanneden, atadededen kalan tariflere sahip çıkan bir gastronomik akım bu, göç gastronomisi dediğimiz. Biz de mümkün mertebe bunu korumaya ve elimizde geldiği kadar da değerlendirmeye çalışıyoruz. Kuskus da bunlardan bir tanesi, çemen de bunlardan bir tanesi. Bunun gibi çok fazla ürünümüz var. Kuskusumuz bitti hemen hemen. Şimdi kırmızı pancarla hafif bir renk vereceğiz. Sonra fırından çıkan etimizi de alacağız. Tabağımızı bitirmek, finalize etmek için artık hemen hemen hazırız. Pancar suyunu ekliyorum böyle. Burada iki tane şey var. Bir, pancardaki o toprak tadını almak. Kuskusa yani aslında iki değerli şeyi, buğdaydan gelen yani topraktan gelen bu buğdaydan oluşan kuskusla pancar tadını birleştirmek. Bir diğeri de aslında mutfaktaki renkliliği anlatmak. Kırmızı güzel bir renk elde etmek ve böylece bizim aslında kuskusla ilgili bambaşka bir geçmişimiz varken ona böyle de bir yorum yapılabileceğini göstermiş olduk. Hafif pancar suyunu da çekecek. Ben o arada çok az tuz ekleyeceğim. Pancardan ve soğandan dolayı tatlı bir ürün var elimizde hafif. Tuzunu ekleyip bir denge oluşturacağız. Çok az yine karabiber ekliyorum, çok değil. Sonuna doğru gravyer ve kremayı ekleyeceğim. En son tereyağını ekleyeceğim. Sonra da taze otlarla beraber bitireceğiz ürünümüzü. Böylece bugünü de bu tabağa da finalize etmiş olacağız.

0: Etimiz pişti. Açtık şöyle etimizi. Şimdi bir tava yardımıyla iyice mühürleyeceğiz. Püremiz hazırdı, kuskusumuz hazırdı. Bütün ürünlerimiz hazır olduğu için artık tabaklama aşamasına geçiyoruz yavaş yavaş. Şöyle bir kuskus elde ettik, kıpkırmızı. Çok güzel bir kuskusumuz var. Onu bağlayacağım. Çok az krema ekleyeceğim şöyle. Kremayı ekledikten sonra çok az peynir ekleyeceğim. Hemen ardında da taze otları ekleyeceğim. Ve bir küp de tereyağı ekleyeceğim. Sadece bir küp ekledim çünkü içinde bolca zeytinyağı vardı. Şöyle bir kuskus risotto elde ettik. Bu ürünümüz de hazır. Karnabahar kremamız hazır. Şöyle bir kıvam oldu. Şöyle kaburgamızı aldık tavaya. Fırında elde ettiğimiz kemik suyumuz vardı. Onu ekleyeceğiz üstüne biraz. Böylece aslında pişerken elde ettiğimiz bütün aromayı kullanmış olacağız. Sonra bunu ocakta çok az çektireceğim. Elimde çok az kestane var yine kemik suyuyla beraber pişmiş. Kestaneyi de şöyle kaburgamızın üstüne koyuyorum kaşıkla, yaklaşık 2 kaşık. 3 küp hemen hemen tereyağı ekledim sosa. Bütün ürünlerimiz hazır, kuskusumuz hazır, karnabahar kremamız hazır. Kaburgamız güzelce pişti, sosuyla beraber bütün sosunu çekti. Tabağımızı yapacağız ve masada görüşeceğiz biraz sonra. Şöyle, ben tabaklamamı daha minimalist bir şekilde yapacağım. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz tabağın içine ürünlerden. Hemen hemen bir yemek kaşığı kuskus aldım. Yine bir o kadar hemen hemen karnabahar kreması alıyorum. Ve ana ürünümüz kaburga. Kaburganın üstünde kestaneler var. Kemik suyuyla beraber pişti bir süre. Kaburgayı şöyle tabağa koyuyorum. Üstüne de yine kendi sosundan kemik suyuyla fırından beraber pişerken oluşan o sebze aromalı kemik suyundan sos dökeceğim üstüne. Son tabağımız da hazır. En son yine bir maydanoz yağıyla tabağımızı çok az renklendiriyorum ve masada görüşmek üzere, hazırız artık.
1: Vay!
2: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
5: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatil kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: en tatlı sabahlar. Çoko kremle başlar. Çoko krem.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Otomotiv'e. Bakalım tezeni bitirebilecek mi? Bak, Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezeni yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: evlenmek mi?
1: İşte o söyledi.
2: Patrondan avans istesek.
3: Tam isteyecek adamı buldun.
4: Hacı Saffet Bey efendi bugün yarın İstanbul'a geliyor. Şu çıplak resimler yüzünden anlaşmanızı feshedecektir.
5: Kimsenin sanattan anladığı yok ki.
6: Gördün mü bizim şirketin afişlerini?
0: Geliyor musun?
6: Evet, geliyor.
0: Yarından itibaren teslim ediyorum sizi.
7: Kime?
0: Babanıza.
7: Babana?
0: Vay Hacı Saffet Bey.
6: Ben 3-4 gün sonra otele geleceğim.
5: Nereye gideceksin sen?
6: Size ne be? Siz eve gidin, ben biraz içecek bir şeyler alacağım.
5: Hadi. Oldu be. Aman hadi. Geç kalma, erken gel.
4: Hacı Saffet Bey. Hacı Saffet Bey mi?
6: Sizi kendi şirketime alıyorum. Burada neler oluyormuş da haberimiz yok.
7: Sus!
6: Ricim aklıma gelirdi de kızların penceresinde bu hergeleleri yakalayacağım aklıma gelmezdi.
8: 100 lira ile evlenilmez. Bugün 16.15'te TV4'te.

Size 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
1: tabii boş.
0: Kirlere geçit yok, zorlu leklere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
1: Tabii boş.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da. One'da.

0: Türkcell faturanda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Wanda. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
8: Kasa.
10: Marul.
8: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
13: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
2: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte Şok uygulamasında.

0: da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Siparişiniz?
5: Ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte şok uygulamasında.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

Yemek yapmak aslında benim için şiir yazmak gibi bir şey. Ben bunu çok kullanırım. Çünkü bir şef olarak kendimi sadece yemek yapan biri olarak değil, bir kültürün de temsilcisi olarak görüyorum. Bu sofraların hepimizin hayatında, hepimizin geçmişinde çok ciddi önemleri var. Bugün de ben size çok geleneksel olan ama bir o kadar da modern, 3 tane tariften oluşan bir sofra kurdum. Afiyet olsun.

0: güzel bir gündü. Öyle değil mi?
1: Evet. Niye kendini Afganistanlı diye tanıttın?
0: Değişiklik olsun diye.
1: Değişiklik ha?
0: Hem ne fark eder canım, Afganlı veya Türk? Amerikalı, Japon, İngiliz, Fransız... Afrikalı bir zenci! Şöyle kıvırcık saçlı bir zenci! Ne fark eder, hepsi insan! Hem biliyor musun, Afrikalı kızlar çok güzel oluyor, çok da güzel dans ediyor, biliyor musun?

0: Nedir bu?
1: Ver o defteri!
0: Soyan ortaya çıktı, iki yüzlü sahtekar seni! Nedir bunlar, nasıl yazarsın? Ne hakla yazarsın? Bu insanları aşağılamaya ne hakkın var, izah eder misin?
1: Seni ilgilendirmez!
0: Roman yazacaksın herhalde! Üç kuruş kazanmak için de bu insanları kullanıyorsun!
1: Roman değil, tezim için malzeme topladım!
0: Bu insanları ne sanıyorsun? Senin emrine verilmiş deney tavşanı mı? Bunlar insan, özgür insanlar! Hayatları için karar verme hakkına sahip özgür insanlar! Tek istedikleri de mutlu olmak! Ama sen bunları anlayamazsın! Benim için de kim bilir neler yazdın!
1: Senin için hiçbir şey yazmadım!
0: Niye? Beni enteresan bulmadınız mı beyefendi?
1: Hayır! Çünkü sen aslında onlardan değilsin!
0: Ben aslında onlardanım! Onlar gibi özgür bir insanım!
1: Evet, haklısın! Onlar deney tavşanı değil, özgür insanlar! Sen de öylesin! Ama topluma karşı görevlerini yapmayan insanlar! Her insan topluma nasıl yararlı olacağını tayin etmekte özgürdür! Bunlar hiçbir işe yaramazlar! Uyuşturucu madde kullanıyorlar ve yan gelip yatıyorlar! Bunun özgür insan olmakla hiçbir ilgisi yok! Bunlar toplumun başına dert! Sen de bir an önce bu hayatı terk edip kendine doğru dürüst bir yön çizsen iyi edersin! Çünkü bu hayatın sonu yok!
0: Senin aklına ihtiyacım yok!
1: Sen bilirsin, ama söylediklerim üzerinde düşünsen iyi edersin! Çünkü aslında iyi bir kızsın! Fakat bu insanların arasında ne işin var anlayamıyorum! Allah'a ısmarladık!
2: Uyuşturucu maddeler ve karakter formasyonu ilişkileri hakkındaki yardımcı teziniz çok iyi!
3: Doğru, fakat bazı değişiklikler yapmanız ve belki yeniden yazmanız gerekecek! Bu hususta bir ara görüşürüz sizinle!
1: Peki hocam, esas tezi hakkındaki fikriniz?
3: Onu hiç merak etmeyin! Üniversite senatosu tezinizi mutlaka kabul edin!
2: Çalışmalarınız, salgın hastalıklarla mücadele metotlarına çok yeni görüşler getiriyor!
3: Bu görüşlerin üniversite senatosunda benimseneceğine mutlaka inanıyorum!
1: Sağ olun hocam!

Biricik oğlum. Canım evladım. Mehmet'im. Evvela mahsus selam eder. Hasretle gözlerinden öperim. Mektubuna sevindim. Doktor olup dönmeni sabırsızlıkla bekliyorum. Seni hasretle kucaklarım. Bizleri sorarsan cümlemiz iyiyiz, afiyetteyiz evladım.

0: Hanımefendi nerelisiniz?
1: Habeşistanlıyım. Ha? Anne! Anneciğim!
2: Yavrum!
1: Ay, ne iyi ettin geldiğini! Ben de sizleri özlemiştim. Babam nasıl, büyükannem?
2: Çok iyiler, selamları var. Gözlerinden öpüyorlar.
1: Canım anneciğim, nereden aklına geldi bu sürprizi yapmak?
2: Müjgan Hanımlarla Paris'e gittik. Babanın işleri vardı, gelemedi. Yaz için elbiseler aldı.
1: Bana hiç elbise almadın mı? Giyecek hiçbir şeyim kalmamış.
2: Hiç annesi Paris'e gider de biricik kızına elbise almadan gelir mi? Neler aldım neler.
1: Buraya müzik tahsili için geldim. Okuyorum.
0: Niye müzik okuyorsunuz? Özellikle mi tercih ettiniz yoksa?
1: Bilmiyorum ama galiba. Babam kimya okumamı istemişti. Annem ressam olmamı isterdi. Ama ben müziği tercih ettim.
0: Niye?
1: Bilmiyorum. Şey, müzik daha romantik bir iş olarak görünüyor bana. Daha doğrusu, özellikle hanımlara mahsus bir iş sayıyorum müziği. Galiba, evet, galiba onun için tercih ettim.
0: Ama gerek eskiden gerekse günümüzde ünlü müzikçilerin hepsi erkek.
1: Ne yapayım erkekse?
0: Belki bundan sonra siz değiştirirsiniz bu durumu.
1: Rica ederim, alay etmeyin.
0: Alay etmiyorum, yanlış anlıyorsunuz.
1: Siz ne yapıyorsunuz burada?
0: Doktorluk ihtisası yapıyorum.
1: Hippilerin arasında mı?
0: Tezim için malzeme topladığımı söylemiştim ama inanmamıştınız.
1: Şimdi inanıyorum. Ama doğrusunu isterseniz tıp teziyle hippilerin ne ilgisi var hala anlamadım.
0: Psikiyatri ihtisası yapıyorum. Uyuşturucu madde alışkanlıkları ve karakter formasyonu ilişkileri.
1: Tez hazırlamak zor bir iş galiba.
0: Biraz öyle. Peki, sizin ne işiniz vardı hippilerin arasında?
1: Değişiklik olsun diye. Ama güzeldi değil mi hippilerin arasında geçen günlerimiz?
0: Doğrusu güzelliğinin pek farkına varamadım çünkü pislikten vücudumda cüzem belirtileri başlamıştı.
1: Aşk olsun, o güzel günlerimize iftira ediyorsun. Aslında güzel olan her şey çok kısa sürüyor.
0: Her mevsimin kendine göre bir güzelliği vardır.
1: Hayır, asla. İlkbaharda çimenler toprağa kaldırıp başını uzatır. Yapraklar ağaçların dallarını aralayıp çıkarlar. Çiçekler sevinçle yaşama gülümserler. İlkbaharda canlanışın, varoluşun, yaşama katılmanın sevinci görülür. Ama az sonra gelen yaz her şeyi yakar kavurur. Tabiat sonbaharda kendini öldürür, tıpkı bir ipek böceği gibi. Ve sonra kış, yağmuru, karı, fırtınasıyla her şeyi topa tutar, savaş meydanına çevirir. Hayatımın diğer mevsimler gibi değil, yalnız ilkbahar gibi olmasını istiyorum. Güzel günlerimi kaçırmamak, yakalamak.
0: Güzel günleri kaçırmayacağız.

0: Çok güzel bir afiş, epey ilerledin bu işte.
1: Helga'nın şöhreti yakında sınırları aşacak. Avrupa'nın dört bir yanı afişleriyle dolacak.
0: Evvela bizim ev tabii. Kart vizit isteyenlere afiş dağıtırsın artık Helga. Hoş geldin Mehmet.
2: Hoş bulduk. Geç kaldım galiba.
0: Yok canım, zaten herkes kendi havasında. Çocuklar, size arkadaşım Mehmet'i tanıtayım. Helga,
3: memnun oldum.
2: Ben de.
0: Rolf.
2: Merhaba.
0: Hanelor, Peter.
2: Merhaba.
4: Buraya öğrenim için geldiğim doğru. Ama meseleyi böyle dar sınırlar içinde almak, yanlış anlamlara sebep olabilir.
5: Zannetmiyorum. Biz tarihin her çağında, ilim ve sanatta doğudan ileride olmuşuzdur. Yoksa mesleğinizin ihtisası için buraya gelmenize lüzum kalmazdı, değil mi?
4: İşte ilk yanlışınız. Tarihin her çağında dediniz. Halbuki tıp ilminin ilk temel prensipleri, ilk karantina uygulaması, anestezi esasları hep doğulu alimlerce bulunmuştur. Mesela Türk alimi İbn Sina'nın yazdığı tıp kitabı 2-3 asır Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur.
3: Birkaç tıp kaidesinin doğulularca bulunması veya doğudan bir tek İbn Sina çıkması tezinizi doğrulamaya yetmez sanırım.
4: Sadece tıp dalını değil, astronomiyi, matematik ve kimyayı da düşünün. Cebir kaidelerini bulan, pusula, barut ve ilk alaşımları keşfeden, dünyanın çevresini ilk ölçen, hatta bilimin en önemli aracı, kağıdı bulan alimler de hep doğudan yetişmiştir. Avrupa tam 7 asır Endülüs'teki okullara talebe göndermiş, Haçlı seferleriyle doğudan aldığı pek çok icadı sonradan kendine mal etmiştir.
0: İlmi konuşmaları bırakın artık, biraz da benden bahsedelim. Yarınki imtihanda doğuyu başarıyla ben temsil edeceğim. Beni sevmiyorsun galiba, sevseydin...
4: Evet, sevseydim.
0: Bir kitapta okumuştum. İnsan birini severse, onun bütün çevresindekileri, arkadaşlarını, işini, her şeyini severmiş.
4: Senin annen baban yok ki burada.
0: Arkadaşlarım var, Helga var. Ben Helga'yı çok severim. Ama sen ne Helga'yı ne de diğer arkadaşlarımı hiçbirini sevmiyor, hiçbiriyle kaynaşmıyorsun.
4: Ama o kadar çok arkadaşım var ki, sevgimden hepsine birer parça verirsem korkarım sana hiçbir şey kalmaz.
0: Yok canım, daha neler. Hem sonra benim müzik çalışmalarımı da beğenmiyorsun galiba.
4: Nereden vardın bu karara?
0: Mesela imtihandan sonra arkadaşlarım çok sevindi. Halbuki sen hiç önemsemedin başarımı.
4: Bütün bunlar senin icat ettiğin kuşkular ve benim seni sevmemle hiçbir ilgisi yok. Fakat bu müzik konusunu açman iyi oldu. Viyanalı bir genç kız gibi hareket ediyorsun. Batı müziği öğreniyorsun. Bach'ı, Strauss'u, Beethoven'ı. Niye?
0: Çok basit. Çünkü Viyana'yı, Viyanalıları seviyorum.
4: Ama sen Viyanalı değilsin ki. İstanbullusun, Türksün. İnsanın kendi müziğini öğrenmeden başka müziği öğrenmeye kalkmasına...
6: Türkiye'de mektepler bitti mi ki Avrupa'ya gideceksin kızım? Ne işin var yabancı yerlerde?
0: Aman büyük anneciğim, duyan da Afrika'ya yamyamların arasına gidiyorum sanacak. Avrupa'ya gidiyorum, medeni bir dünyaya.
6: Burası medeni değil mi?
0: Büyük annem gibi konuşuyorsun. O da Avrupa'ya gelişime isyan etmişti. Sen Bach'ı, Beethoven'i sever misin?
4: Canım severim, niye sevmeyeyim? Ama müzik denilince senin aklına önce Batı müziği geliyor. Halbuki bizim de bir müziğimiz var. Önce onu sevmemiz, onu öğrenmemiz gerekir.

0: Dede efendinin mi demiştin?
1: Evet.
0: Güzel. Ama ben Beethoven'i tercih ederim. Türk müziğini beynelmiler sahaya çıkarabilmek için çok seslilikten yararlanmalıyız. Müziğimizi çok sesli işlemeliyiz. Geçenlerde bir Türk orkestrası geldi. Türk bestekarlarının eserlerini çaldı. Ertesi gün gazeteler konser için Türkler bu sefer Viyana'da diye yazdılar. Yani Türk askerinin yapamadığını Türk sanatkarların müzikleriyle yaptılar. Viyana'yı fethettiler.
1: Viyana'yı Türklerin fethetmeleri 1970'lerden çok evvel olmuştur. 16. yüzyılda Türk elçilik alayı mehterleriyle Viyana Kalesi'ne girdiği zaman arkasında birkaç yüz dinleyici değil, 10 binlerce kişi vardı. Mehter müziğimiz sürüklemişti onları. Üstelik Avrupa'daki hiçbir kitapta çok sesli Türk bestecilerinden bahsedilmemiştir şimdiye kadar.
0: Annen mi?
1: Hı, annem.
0: Burası neresi?
1: Erzurum. Orada doğdum ben. Liseyi orada bitirdim. Sonra İstanbul'a geldim, üniversiteye. Hem çalıştım hem okudum.
0: Peki, Viyana'ya nasıl geldin?
1: Tıbbi iyi dereceyle bitirince burs imtihanına girdim, kazandım.

0: Ne yapıyorsun?
1: Yarım bıraktığım yazıyı tamamlıyorum. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Salzburg'u gördün mü?
0: Hayır.
1: Mutlaka görmelisin. Ben bir defa gittim, fakat çok az kalabildim. Tekrar gidip iyice görmek istiyorum. Her yeri sanki bir ressamın elinden çıkmış gibi. Dağları eşsiz güzellikte, şehir eski yapılarla dolu. Nereye baksan anıtlar, anıtlar, anıtlar. Ve Mozart'ın doğup büyüdüğü yer, mutlaka görmelisin Salzburg'u.
0: Bir gün giderim, veya belki beraber gideriz.
1: Hı, tabii. Aa, bana bak! Niye bugün gitmiyoruz, benim hiçbir işim yok.

0: Affedersin, von Richten o kimdir?
1: Aa, bilmiyor musun? Von Richten o, Rönesans döneminde Salzburg'u yeni baştan kurarak bugünkü şeklini veren ve büyük katedrali şehre kazandıran kişidir.
0: Ya.
1: Ya.

Mozart! Burada her şey Mozart'ın adını taşıyor. Caddeler, sokaklar, oteller ve daha bir sürü kuruluşun adı hep Mozart. İçkiler, çikolatalar bile.

0: ne yapıyorsunuz?
1: Görüyorsunuz ki resminizi çekiyorum beyefendi. Ben Viyana Post'un muhabiriyim. Ülkemize gelen yabancılarla bir dizi röportaj hazırlıyorum. Yanılmıyorsam siz de yabancısınız.
0: Evet, yanılmıyorum.
1: Hangi millettensiniz beyefendi?
0: Türk'üm.
1: Oh, çok enteresan. Sizin röportajınızı çok daha geniş biçimde yayınlatacağım.
0: Teşekkür ederim. Çok lütufkarsın.
1: Çağımızda Türkler işçi olarak geliyorlar Avrupa'ya. Siz de muhakkak onlardan birisiniz. Nerede çalışıyorsunuz? İnşaatta mı? Fabrikada mı? Maden ocaklarında mı yoksa temizlik işlerinde mi?
0: Hiçbirinde değil hanımefendi. Viyana Üniversitesi'nde tıp ihtisası yapıyorum.
1: Oo, barbarlar artık bilimsel meselelerle mi ilgileniyorlar? Bu çok daha enteresan. Kültürümüzü ülkesine taşıyacak bir misyoner.
0: Hayır, kültürünüzü değil, sadece bazı bilgilerinizi.

0: Nefis bir seyahat oldu bu, hayatımca unutmayacağım.
1: Haftaya daha nefis bir seyahate hazırlan.
0: Nereye?
1: Budapeşte, Belgrad'da...
0: Oh, harika tavernalar ve nefis çıgan müziği.
1: Bir Türk için çıgan müziğinden daha önemli şeyler vardır orada.
0: Ne gibi?
1: Gidince görürsün. Bu Sava, bu da Tuna Nehri, burada birleşirler. Bütün şairler, bütün yazarlar der ki... ...Tuna her yerden daha sihirli, daha nazlı akar Belgrad'da.
0: Gerçekten öyle.
1: Misali cennettir evvel baharı... ...açılır kırmızı gülü Tuna'nın... ...öter bülbüller Leyli Nahar'ı... ...eser Bağdı Sabah yeli Tuna'nın demiş.
0: Kim?
1: Buraları dolaşan bir şairimiz. Atalarımız bu güzel beldede asırlarca yaşadılar. Bak, işte Belgrad, işte Belgrad Kalesi.

babası Mora Fatih Mehmet Ali Paşa'nın türbesi. Bak, işte bu da Bayraklı Cami. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1522'de yaptırılmış. Bir zamanlar Belgrad'da 217 cami ve mescit vardı. Ama şimdi sadece bu cami ayakta kalmış.

0: Tuna, bizim Tuna, nice akıncılarımızın atlarını suladığı, halkımızın adına nice türküler yaktığı efsanevi nehir.
1: Daha çok yer gezecek miyiz?
0: Biraz daha var. Ama gezmekten şikayetçiysen geri döneriz.
1: Öyle bir şey söylemedim. Birçok yeri dolaştırıyorsun da, bundan gayem nedir onu anlayamıyorum.
0: Gayem şu, Türk olarak bu topraklar üzerinde Mozart'ın evinden başka tanımamız gereken yerler de olduğudu.
1: Geçti o devirler. 500 sene öncesinde değil, 1975'teyiz. Geçmişle övünmenin bugüne hiçbir yararı yok.
0: Evet, haklısın. Geçmişle övünmenin bugüne hiçbir yararı yok. Ama geçmişi bilmenin, tarih şuuruna sahip olmanın yararı var. Çünkü bugünün şartlarını hazırlayan dün, yarının şartlarını hazırlayan da bugündür. Bugünümüzü iyi değerlendirebilmek, yarınımız için neler yapabileceğimize karar verebilmek için dünümüzü iyi bilmek zorundayız. Dünden bugüne, bugünden de geleceğe bağlıyız.

0: İstanbul.
1: Harika bir yer burası. Bütün Viyana ayaklar altında.
2: Evet. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da Viyana kuşatması sırasında askeri öneminden dolayı bu tepeyi almak istemiş ama alamamış.

0: bak, burası Viyana kuşatmasında Türk toplarının açtığı bir çukurmuş. Sonradan kuyu haline getirmişler. Burası Kalemberg Kilisesi. Kitabede şöyle yazıyor. Polonya Kralı Johann Sobieski ve İmparator 1. Leopold, Alman ve Polonya gönüllüleriyle 61 gün Türklerin kuşatması altında bulunan Viyana şehrini kurtarmak için bu tepelerde savaşa başlamıştı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Viyana kuşatması ile ilgili kitaplar. Paşanın resmi. Paşanın çadırı. Bunlar da kuşatmadan sonra ele geçen eşyaları. Bunlar Türklerin barbarlığından bahseden kitaplar. Leopold Kilisesi. Burası da müze haline getirilmiş. Bu haritada Hristiyan aleminin Müslümanlar tarafından tehdidi ve İslam ve Türk ordularının istila yolları gösteriliyor. Viyana kuşatması ile ilgili gravürler ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kuşatma planı. Şu duada Meryem ve İsa bizi ve bütün Hristiyanlık alemini geçmişteki felaketleri bir daha yaşamakta sun deniliyor.
1: Mehmet!
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bugün profesörle konuştum. Bir ay sonra Türkiye'ye dönebileceğim.
1: Burada kalmayı hiç düşündün mü?
0: Hayır. Niye düşüneyim?
1: Senin gibi başarılı bir doktor Viyana'da çok iyi şartlarla iş bulma şansına sahiptir. Bu şansı niye kullanmıyorsun?
0: Leyla, nasıl söylersin böyle bir şeyi?
1: Ne var bunda? Viyana çok güzel bir şehir, çok seviyorum. İstanbul yerine burada yaşamayı tercih ederim.
0: Ömrünün sonuna kadar mı?
1: Bilmem ama hiç olmazsa...

0: düşün seni.
1: Sen de mesleğinde ilerlersin, değil mi? Burada senin için ünlü bir doktor olma imkanları daha çok. Belki de Avusturya'nın en meşhur doktoru olursun. Başka ülkelere bile çağırırlar seni. Paris'e, Londra'ya, New York'a. Ben de müzik çalışmalarımda ilerlerim. Konserler veririm. Ünlü bir virtüöz olurum. Ne dersin?
2: Ama Leyla'cığım, burası yabancı bir ülke. Bizim ülkemiz değil. İnsan iyi bir işte bulsa, para da kazansa, başka bir toplum içinde daima yabancı olarak kalır. Rahat edemez, huzursuz olur.
1: Canım, olur mu öyle şey? Ben hiç rahatsız değilim. Son derece mutluyum Viyana'da yaşadığım için. İnsana huzur veren bir havası var. İnsanları son derece kibar. Sen 2 senedir buradasın, huzursuz oldun mu?
2: Bu ayrı bir durum. Ben buraya ihtisas için geldim ve 2 sene sonra döneceğimi de biliyorum. Ama bir ülkeye sürekli yerleşmek ayrı bir duygu meselesi. Ki bizi yetiştiren ülkemize karşı görevlerimiz var. Bizi büyütsünler, okutsunlar ve tam ülkemize faydalı olacak hale gelince biz de daha çok para kazanmak, daha iyi yaşamak için tutup başka bir ülkeye yerleşelim. Olmaz böyle şey. Ben kabul edemem.
1: Sosyal düşünce bakımından bu kadar gerilerde olduğunu bilmiyordum.
2: Sen istediğin kadar yaşa burada. 5 sene, 10 sene, 20 sene, istersen ömrünce. Gene de kendini Viyana'ya kabul ettiremezsin. Onlar için daima Türksün. Bak, anıtını bile dikmişler.

0: Ayaklar altında Türk askeri. Bizi daima öyle gördüler. Her zaman da öyle görecekler. Bu Viyana'da kalma, Viyanalı olma sevdasından vazgeç.
1: Bırak bu şöven milliyetçiliği, modern düşünce, bölgesel milliyetçilik duvarlarını çoktan beri yıkmaya başlamıştır. Avrupa neredeyse tek devlet haline gelmek üzere. Bunun bütün dünyaya yayılması için tedbirler alınıyor. Atılan ilk adımların anlaşmaları yapılıyor. Artık başka bir toplum diye bir şey kalmıyor. Bunun çok yakında gerçekleştiğini görürsen şaşırma lütfen. Bugün için önemli olan dünya hümanizmidir. İnsanlara faydalı olabilmektir. Bunu şu ya da bu ülkede yapmışsın, hiç önemli değil.
0: Başka bir millet diye bir şey var hala. İnsanlar bir gruba ait olmak zorunda. Ulusal düşüncelere, sübjektif duygularla bağlı olmak zorunda. Ben bir ay sonra memleketime dönüyorum. Sen de iyice düşün bu arada. İstersen benimle gelirsin, Türkiye'de evleniriz. İstemezsen burada kalır, dünya hümanizmi düşüncesini oluşturursun. Seni İtalya'da sanıyordum.
1: Bu sabah döndüm. Sana kal demek için.
0: Kalamayacağımı biliyorsun. Ancak sen gelirsen olur.
1: Bir inat uğruna mutluluğumuzu yıkıyorsun.
0: Ben değil, sen yıkıyorsun. Tutturmuşsun bir müzik aşkı, Avrupa aşkı.

0: her şeye rağmen seni tanıdığım için, sevdiğim için pişman değilim.
1: Mutluyum.
0: Sevgini yüreğimde götürüp saklayacağım. Allah'a ısmarladık.

0: Gitti mi?
1: Evet. Ne tuhaf. İkimizin sonu da aynı oldu. Babam halktan biriyle evlenmemi kabul etmedi. Sevgimi anlamadı. Onu ve onun temsil ettiği toplumu terk ettim.
0: Ben de sevdiğim insanın yaşantısına uyamayacağımı anladım. Dünya görüşümüz o kadar ayrı ki. Aynı toplumdan çıkan, birbirini seven... ama birbirine yabancı iki insan. Sonunda...

Helga? Helga? Helga?

0: Buyurun efendim.
1: Bay von Strindberg'le görüşmek istiyorum.
0: Bir dakika lütfen efendim.
2: Buyurun.
1: Bay von Strindberg, sizi kızınız için rahatsız ettim. Kızınız bir rahatsızlık geçirdi. Önemli bir rahatsızlık.
2: Kızımın beni ilgilendiren bir tarafı yok. İyi akşamlar.
1: Bay von Strindberg.

0: Buyurun.
1: Bay von Strindberg, Frankfurt'talar efendim. Yarın sabah ilk uçakla dönecekler. Fabrikadan öğrenebilirsiniz.

0: Bay von Schrimberg'i rica ediyorum. Bir saniye efendim.
1: Buyurun efendim.
0: Bay von Schrimberg'i rica ediyorum. Efendim, sizi görüştürebilmemiz imkansız çünkü yönetim kurulu toplantısındalar. Fakat mutlaka görüşmeliyim, çok mühim. Kardeşi için arıyorum.
1: Bay von Schrimberg rahatsız edilmek istemiyor.
0: Bay von Strindberg'le görüşmek istiyorum. Daha önce telefon da etmiştim.
1: Fakat Bay von Strindberg henüz çıkmadı toplantıda.
0: Nasıl olur, hala mı?
1: Maalesef, toplantılarının ne kadar süreceği hiç belli olmadı.

0: olmaz. İsterseniz salona buyurun, biraz istirahat edin.
1: Bana çok acele Frankfurt'tan Bay Schwartz'ı bulun.
2: Peki efendim.
0: Bay von Strindberg bir bayan sizi bekliyor. Kardeşiniz hakkında görüşecekmiş sizinle.
1: Şimdi imkansız, daha sonra. Ancak yarın öğleden sonra görüşebilirim.
0: Peki efendim.
2: Bay von Strindberg.
1: Evet.
2: Bay von Strindberg.
1: Ne dediniz? Ne dediniz?
2: Kardeşiniz intihara teşebbüs
1: Doktor.
2: Etti. Şu anda hastanede.
1: Gereken yapılmış, benden ne istiyor?
2: Anlamıyor musunuz? Kendini öldürmek istedi. Komada. Her an ölebilir.
1: Doktorlar gerekeni yapacaktır herhalde. Bayan Schmidt, hastaneye derhal çiçek gönderin. Hastane masraflarının bize fatura edilmesi için gerekli talimatı verin. Diğer masraflar için de bayana 2000 shilling verin.
0: Buyurun vezneye gidelim.
2: Helga'nın paraya ihtiyacı yok.

0: İyi hissediyor musun kendini?
1: Hayır.
0: Ama iyileşeceksin. Çok yakında. Göreceksin bak. Gene eskisi gibi olacağız. Neşeli, mutlu. Annene, babana, abine haber verdim. Onlar da gelecekler. Ama biraz gecikecekler tabii. Çünkü Viyana'da değiller. Fransa'ya gitmişler. Belki onlar gelinceye kadar sen iyileşirsin. Daha da iyi olur.
1: İstemiyorum. Gelmesinler.
0: Niye Helga'cığım? Onlar seni çok seviyorlar. Haberini alınca nasıl üzüldüler bilemem.
1: Hayır, sevmezler. Onlar hiç kimseyi sevmezler. Sadece asaletlerini ve fabrikayı sever.
2: Kimdir bu Rolf Richter? Bir işçinin oğlu. Bir von Schützenberg herhangi biriyle evlenemez. Buna asla müsaade etmem. Bir daha onu görmeyeceksin. Anladın mı? Görmeyeceksin bir daha onu.
1: Ve kurallarını temsil ediyorlar. Onları yaşatıyorlar. İstemiyorum onları. Nefret ediyorum. Nefret!

0: Helga nerede?
1: Helga?
0: Kardeşim.
1: Kardeşiniz mi?
0: Tabii kardeşim, nerede?
1: Kardeş ha? Kardeşmiş! Siz öldürdünüz onu! Siz öldürdünüz! Hepiniz katilsiniz, hepiniz! Anlamadınız onu, yalnız bıraktınız! Katilsiniz, katil! Katiller! Katil! Katil! Katil!

0: Müşterim Berk'in evindesiniz.
1: Geçmiş olsun hanımefendi.
0: Teşekkür ederim.
1: Bregenz'de göl kıyısında dinleneceksiniz.

Helga cemiyetimize karşı geldi. Ailesine isyan etti, yalnız kaldı. Mücadele edeceğini söylemişti ama tek başına bir şey yapamazdı. Sonradan içine girdiği toplumla da bağdaşamadı. Bunu anladığı zaman da geri dönemedi ve yaşamayı lüzumsuz saydı sanıyorum. Babam evi terk ettiği için onu görmek istemezdi. Ama ben onu severdim. İyi kızdı. Çok üzüldüm. Leyla Hanım, beni yanlış anlıyorsunuz. O gün hiçbir şey yapamazdım. İşlerin gecikmeden yapılması gerekir, yoksa mekanizma aksar. Yüzlerce yönetici, binlerce işçi eksik iş yapar. Bu da eksik üretim, büyük değer kaybı demektir ki... ...buna tahammül etmek büyük bir firma için bile kolay değil. Bu nedenle mekanizmayı yavaşlatacak davranışlardan kaçınmak gerekir.

0: Leyla.
1: Affet beni Helmut, ne olur affet. Yapamayacağım. Bunu ancak şimdi anlayabildim.
0: Burada kilisede evlenilir. Bizde adet budur. Yoksa ailem, çevrem kabul etmezlersin. Avrupalı olacaksan bunu kabul etmelisin.
1: Haklısın. Bunu daha evvel düşünmeliydim. Ama hiç aklıma gelmemişti kilisede olacağım. Çok ayrıyız Helmut. Anlamaya çalış. Yapamayacağım. Affet

0: Hayrola canım? Gürrüm yabancısın, herhangi bir derdin mi var?
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
6: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
8: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
9: Zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya

0: E-Yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copy Boss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Sultanım, ziyaretinizde beni ihya ettiniz sultanım.
7: Kızımla evlenirse bu bizim için daha büyük bir garanti olur. İstanbul'u almak tasavvurlarımızdan vazgeçin.
8: Bize şart koşmak, hesap sormak hiç kimsenin haddine düşmemiştir.
6: Nasıl olacağım oğlum? Bu hasretlik canıma yetti.
9: En yakın Türk köylerini basıp taş üstünde taş bırakmayacağız.
10: Onu öldüren alçağı tez karşıma çıkar.
11: Ananın öcünü hep beraber alacağız.
12: Kara Murat, Fatih'in fermanı. Bugün 18'de, TV4'te.

0: 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamam.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
3: Ne kadar emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
3: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti? Ben yani.
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
6: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız bu sıraya da.
3: Eyvah yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: 5,5 kilo Bingo toz deterjan 349 lira. Bingo Soft konsantre yumuşatıcı 145 lira.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: fiyatı 199 lira.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
11: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
12: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
13: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
14: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
15: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
11: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
13: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
16: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
17: Yapacağım dedim, yaparım.
18: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
13: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
19: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
20: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
13: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem yeni sezonuyla yakında TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.

0: İlginize çok teşekkür ederim. Size zahmetler verdim.
1: O nasıl laf be kızım? Ne zahmeti? Ana ülkeden açan bir kızımız gelmiş, ona yardım etmekten seviniriz. Açan istersen sana buraları gezdireyim. Üsküp'ü, Kosova'yı... Kosova çok yakın.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.

Osmanlı devrinde sarayın mimar başısı Mimar Sinan tarafından yapılmış olan bu taş köprü, Büyük Üsküp zelzelesinde Vardar Nehri üzerinde yıkılmayan tek köprüdür hanım kızım. Camilerin birçoğu da yıkılmamıştır keza. Yıkılanlarsa ufak tefek tamir görmüşler elbette. Yani ya ki senin anlayacağın, hangi tarafa baksan hanım kızım, görürsün, Türk eseri görürsün. Türk, her yer burcu burcu Türk kokar. Kolay değil, dünkü vilayetimiz burası. Burası da çarşı hanım kızım. Her köşede bir cami görürsün ama minaresi yıkıktır, olsun. Yapılır sonra. Görür müsün terlikleri? Tam Osmanlı usul, saray usul. Kahvemizi içelim dedim. Türk kahvesini üzlemişsindir. İçesin, içesin hanım kızım. Alasın yorgunluğu yine. Sonra gideriz Kosova'ya. Kosova meydan muharebesi şu gürmüş olduğu gün ovada yapılmıştır kızım. 4 saatte düşman hak ile yeksan olmuştur. Fakat ne yazık ki Sultan Murad-ı Hüdavendigâr hain bir Sırplı tarafından hançerlenip şehit edilmiştir. Şu Gürdügün türbe 1845'te Sultan Abdülmecid tarafından esaslı şekilde tamir edildi. Gelesin yakına, güresin yakında.

Etrafında binalar veya herhangi bir köy bulunmamasına rağmen işgaller sırasında bir hayli zarar gören türbe bilhassa 1944'te Bulgar ordusunun düşmana uğramış, yıkılmıştır. Sonradan bu tarihi hatıra yeniden onarılmıştır bize.

0: kızım. Hoş geldin kızım. Yavrum. Yavrum.
1: No. Bırakma yavrum. Beni. Bırakma baba anneciğim.
0: No.
1: Bırakma beni bir daha. Bırakma baba anne.
0: Peki yavrum.
1: Bırakma.
0: Peki. Peki çocuğum. Yavrum.

0: Sağ olasın İsmail, sağ olasın. Bahtiyar ettin bizi.
1: Estağfurullah, ne demek o? Sizler sağ olun.
2: Ne güzel çalıyorsunuz İsmail amca. Müziğimizin insana bu derece huzur verebileceğini hiç düşünmemiştim.
1: Öyledir yavrum, öyledir.
2: Bana ders verebilir misiniz? Ben de tanımak, öğrenmek istiyorum.
1: Bizim müziğimizi mi? Tabii yavrum, tabii. Memnuniyetle, yeter ki sen iste.
3: Sana ne olduğunu anlayamadım bir türlü. İnsan Avrupa'dan dönünce anne ve babasına koşar evvela. Sen geliyorsun, günler geçiyor, bizim haberimiz olmuyor. El aleme ne deriz kızım?
2: Hemen eve gidelim yavrum. Herkes ne kadar sevinecek seni görünce. Bütün arkadaşların seni sorup duruyorlardı. Hemen bir parti veririz, bütün arkadaşlarını toplarız.
4: Anne, anlayamıyorsun.
2: Bir bilsen, bir anlayabilsen.
0: Leyla bir müddet burada kalsın. Onun huzura ihtiyacı var. Çok hırpalanmış. Kendini toparlayınca gelir. Ben gönderirim. Şimdilik burada bırakın onu.
3: Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnsan bazen kendi kızını anlayamıyor. Sen kollarını açıyorsun, o başkasına koşuyor.
2: Neden kızım? Ne yaptık biz sana?
4: Hiçbir şey yapmadınız anne. Hiçbir şey. Zaten bütün mesele de bu.
0: Olmaz yavrum, gitmelisin. Evlilik yıl dönümleri. Eğer gitmezsen annen de baban da çok kırılırlar.
4: İçimden gelmiyor büyük anne. Kimseyi görmek istemiyorum. Nefret ediyorum o muhitten. Her şeyimi yıktılar, yok ettiler benim. Hayatta en değerli şeyleri vermediler bana.
0: Annene babana kızmakla, onları suçlamakla hiçbir şeyi halledemezsin. Kızım, yavrum, onlar ne yaptılarsa seni sevdikleri için yaptılar. Yanlışlarını anlayamazlar. Gitmelisin yavrum, gitmelisin.
5: Neredesin Leyla'cığım? Deminden beri seni arıyoruz.
6: Leyla'cığım kusura bakma ama az önce seni eleştiriyorduk aramızda.
5: Ne gibi?
6: Diyorduk ki Avrupa'ya müzik tahsiline git, arkadan bol harçlık göndersin baba. Sen bırak bütün bunları, kalk gel Türkiye'ye. Olacak şey mi bu?
5: Hem de bu mevsimde.
6: Duyduğuma göre bir aşk meselesiymiş bu. Kendini üzmene, perişan etmene değer mi bu erkek?
5: Erkek meselesi değil sadece.
4: Ya ne meselesi?
5: Hayat.
4: Ne demek hayat?
5: Hayat görüşü belki.
7: Leyla hanım, Avrupa'da öğrendiği müzikten için bir şeyler çalar mı acaba?
3: Gayet tabii. Avrupa'da o kadar müzik tahsili yaptırdım ona. Babasının böyle bir gününde çalmayacak da ne zaman çalacak öğrendiklerini?
7: Ya, evet, çalsın da dinleyelim.

0: hanım, bunu öğrenmek için Avrupa'ya gitmeniz gerekmezdi.
1: Ben Itıbilere, Dede Efendilere, Şakir Ağları, yabancısı olduğum Beethoven'lere, Mozart'lara, Bach'lara tercih ederim.
2: Artık onların çağı çoktan geçti.
3: Eskimiş bir müziği yeniden diriltmek size yakışmazdı.
1: Geçmişine sahip çıkmayan ileri gidemez. Kendi müziğimizi çalmak gurur veriyor bana. Avrupa'daki uzun tahsil yıllarımda benim toplumuma yabancılaşmam bağışlanabilir belki. Çünkü kimse bana memleketimi, insanlarımı sevmeyi öğretmedi. Kimse güzeli doğruyu anlatmadı. Ama siz kendi yurdunuzda bile kendinizden kopmuşsunuz. Öz değerlerinizi kaybetmişsiniz. Toplumunuza, benliğinize, memleketinize, kültürünüze yabancılaşmışsınız. Kendinize boş, değersiz bir dünya yaratmış, ona inanmışsınız. Sizlere bu yabancı dünyanızda mutluluklar dilerim.
4: Ne oldu Allah aşkına? Değil mi? Avrupa'dan geldi, böyle oldu.

0: diğer mevsimler gibi değil, yalnız ilkbahar gibi olmasını istiyorum. Güzel günlerimi kaçırmamak, yakalamak.
1: Güzel günleri kaçırmayacağız. Sevgini yüreğimle götürüp saklayacağım.

0: Bu böyle devam edemez kızım. Gözyaşı dökmenin sonu yok.
1: Başka ne yapabilirim ki?
0: Kendini harap ediyorsun kızım. Bir çare bulmalısın.
1: Çaresi yok.
0: Var. Aramak. Git, ara onu. Gururuna yenilip burada gözyaşı dökeceğine, ara, bul onu.

0: binebilir miyim?
1: Buyurun efendim. Yürü! Yürü!
0: Doktor Mehmet Bey'i arıyorum ben.
1: Doktor Mehmet Bey mi arıyorsunuz? Çok iyi doktordur hanım kızım. Aynı zamanda çok iyi kalpli bir adamdır. Fukara babasıdır. Bu yüzden hepimiz çok severiz onu. İşte evi de burası.

0: Buyurun.
1: Şey, doktor Mehmet Bey evde yok. Bir hastaya gitti. Ama neredeyse gelir. İsterseniz buyurun, içeride bekleyin.
2: Rahatsız etmeyeyim.
1: Ne demek? Rica ederim. Buyurun.

0: barış bulduk yavrum. Adın ne senin?
1: Mustafa.

0: Kardeşinin adı ne?
1: Leyla bu.
0: Leyla? Buyurun.
2: Teşekkür ederim.
0: Kızım sizi yordu galiba.
2: Hayır, niye yorsun? Sallayınca hemen susuverdi. Allah bağışlasın, çok şirin çocuklarınız var.
0: Sağ olun, sizin?
2: Benim yok.
0: İnşallah yakında sizin de olur.
2: Teşekkür ederim. Ben müsaadenizi rica edeyim.
0: Acele etmeseydiniz, kocam neredeyse gelirdi.
2: Teşekkür ederim, gitmeliyim.
0: Ne diyeyim kocama, kim aradı diyeyim?
2: Hiçbir şey söylemeyin lütfen. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.

0: İyi gördüm seni. Hiç değişmemişsin.
1: Ben de iyi gördüm seni. Üşüyor musun? İstersen içeride bekleyelim.
0: Hayır, üşümüyorum. Üşümem artık. Sana teşekkür borçluyum. Beni hem kendime, hem memleketime kazandıran sensin. Bana gerçeği gösterdin. Bana anlattıklarında ne kadar samimi olduğunu şimdi bir daha anlıyorum. Düşüncelerinle hareketlerin birbirine uyduğu, bilgini, mesleğini memleketimizin en muhtaç bir bölgesinde uyguladığın için seni takdir ediyorum.

Allah'a ısmarladık. Çocukların çok şirin. Hanımını da sevdim. Onlarla birlikte mutlu olmanı dilerim.

0: Adı ne kardeşim?
1: Leyla bu.
0: Leyla.
2: Ama Leyla'cığım, burası yabancı bir ülke. Bizim ülkemiz değil. İnsan başka bir toplumun içinde daima yabancı olarak kalır. Rahat edemez. Bizi yetiştiren toplumumuza karşı görevlerimiz var. Bizi okuttular, büyüttüler. Şimdi kendi ülkemize, kendi insanlarımıza faydalı olmalıyız.
0: Modern, sosyal düşünce, bölgesel milliyetçilik duvarlarını çoktan beri yıkmaya başlamıştır. Artık başka bir toplum diye bir şey kalmıyor.
2: Hala başka toplum diye bir şey vardır. Hiçbir yabancı gelip bize hizmet etmiyor.
0: Almanya'da

0: İlkokul çocuklarına öğretmenlik yapacağım büyükanne.
1: Öğretmenlik burada da yapabilirsin kızım.
0: Evet. Ama onlar büyük bir tehlike içindeler. Kendi yurtlarına, yurttaşlarına, öz benliklerine yabancı yetişme tehlikesi içindeler. İki toplum arasında kalarak benim çektiğim acıları çekmelerini istemiyorum. Gücüm yettiği kadar onlara faydalı olmak istiyorum.
1: Yavrum...

0: köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
1: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
0: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
1: Ne kadar para lazım doktor bey?
0: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
1: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
0: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
1: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
2: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
0: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
3: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
2: Sağ olun efendim.
4: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
3: Yani Süheyla hamile mi?
0: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
2: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
5: Ne oluyor?
2: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
6: Talihsiz yavrum, bugün 13.45'te TV4'te.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
8: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Peluş defter çeşitleri, aksesuarlı peluş kalem kutu çeşitleri, aksesuarlı peluş yumurtlayan kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
9: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
10: Haydi! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Parasının kıymetini bilenler.
13: Biziz biz.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
13: Para mı kaybettirir?
15: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
14: Biz en iyisi kalgona geçelim.
15: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
16: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki,

0: Tam güç hijyen.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.

0: Domates, biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

Kurt, sincap, karaca. Sert geçen bir kışı atlattılar. Sedir, çınar, çam, meşe. Her biri soğuğa direnmişti.

0: Çocukluğumuzun geçtiği köyler, nefes aldığımız geleceğimiz. Orman yangınına sebep olma. Canlılar hep yaşasın. Yeşil vatan hiç yanmasın.
1: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin. Cepte Şok uygulamasında.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Ne kadar emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
7: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
7: Nasıl, yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
10: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava asacağız bu sırada.
7: Eyvah, yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
13: McDonald's gibisi yok.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
16: Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim.
15: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
17: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
1: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin. Cepte Şok uygulamasında.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
9: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
10: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: نگرده در داره های پیشارت نگرده ایان
1: نگرده گنایدین چوچک بر
0: سال
1: önce hep beraber andımızı içelim Türk'üm
0: Türk'üm
1: doğruyum
0: doğruyum
1: çalışkanım
0: çalışkanım
1: yasam
0: yasam
1: küçüklerimi sevmek
0: küçüklerimi sevmek
1: büyüklerimi saymak
0: büyüklerimi saymak
1: yurdumu
0: yurdumu
1: milletimi
0: milletimi
1: özümden çok sevmektir
0: özümden çok sevmektir
1: Varlığım,
0: varlığım,
1: Türk varlığına,
0: Türk varlığına,
1: armağan olsun.
0: Armağan olsun.
1: Oturun çocuklar. Bugünkü ilk dersimiz sosyal bilgiler. Konumuz Türkiye. Memleketimiz.

Mısır unu kullanacağız. Esmer un kullanacağız. Fesleğen, taze fesleğen kullanacağız. Böyle mis gibi fesleğen kokacak. Taze soğan kullanacağız, nane kullanacağız ve kaşar kullanacağız. Hemen kayganımıza yapmaya başlayalım. Kaygana bizim aslında geleneksel olarak yaptığımız bir besin. Böyle Osmanlı'dan gelen bir tarif bu. Fransızlar buna krep deniliyor. İşte Edirne bölgesinde buna akıtma deniliyor. Bunu sebzeli, kıymalı, peynirli her türlüsünü yapabilirsiniz. Tatlısını, tuzlusunu her şekilde afiyetle yapıp yiyebilirsiniz. Önce yumurtayı iyice çırpacağız. Yumurta köpürene kadar çırpmaya devam ediyor olacağız. Krep yapılırken ya da akıtma yapılırken genel olarak şeker eklenir. Biz buna şeker eklemeyeceğiz. Taze sebzelerden yapıyor olacağız ve birazcık daha sağlıklı olsun diye mısır unu ve esmer ununu ikisini birden karıştıracağız. Farklı bir lezzet ortaya çıkaracağız. Yumurtalar iyice köpürdü. Şimdi içerisine birazcık süt ekleyeceğiz. Ve çırpmaya devam edeceğiz. Sebzeli, mısır unlu, esmer unlu kaygana yaparsanız eminim bunu da sevecektir. Bunu renklendirebilirsiniz istediğiniz gibi. Eğer çocuğunuz mantar seviyorsa mantar koyun mesela. Kaşar seviyorsa kaşar koyun. İşte evinizde o gün kabak var, diyelim ki kabak koyun. Tamam, çocuğunuza ne yedirmek istiyorsanız böyle birkaç böyle küçük hareketle birlikte bunu yapabilirsiniz. Ve çok da güzel olacaktır. Tuzunu da şimdiden atayım. Hani annelerimizin bir deyimi var ya, bir çimdik tuz attık. İyice karıştırmaya devam ettik. Şimdi kıvam alması için yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. Önce esmer unundan 2 kaşık ekleyelim. 2 kaşık da mısır unundan ekleyelim. Hadi 1 kaşık da benden olsun. Mısır ununu daha çok seviyorum. Mısır unu daha ağır bassın. Birazcık hala sıvı. O yüzden un miktarını arttırmam gerekecek. Hepsini birden koymasın ki topak topak olmasın diye. Hemen unumuzu arttırıyoruz. Daha sonra da buradaki bazımızı hazırladıktan sonra taze sebzelerimizi doğrayacağız ve onları önce bir kavuracağız. Kavurduktan sonra da hazırlamış olduğumuz bu karışımımızı bunun üzerine dökeceğiz ve sebzeli kayganımız hazır hale gelecek. Çok basit bir tarif. Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz ve afiyetle yiyebileceğiniz bir tarif. Bakın kıvamı yavaş yavaş oluşuyor. Rengi de çok güzel görünüyor. Ayçiçek yağıyla birlikte yapacağım. Dilerseniz bunu tereyağıyla birlikte de yapabilirsiniz. Tereyağı birazcık ağırlaştıracağını düşündüm. O yüzden ben ayçiçek yağı kullanacağım. İstemiş olduğumuz kıvama geldi. Şimdi hemen taze otlarımızı doğruyor olacağız. Taze otlarımızı doğradıktan sonra onları kavuracağız ve işlemlere devam ediyor olacağız. Hemen taze soğanımızı aldık. Bıçağımla birlikte ince ince doğruyor olacağız. Dediğim gibi farklı sebzeler de kullanabilirsiniz bunda. Taze soğanın birazcık zarı oluşmuş. O zarı aldım. Doğramaya devam ediyorum. Evet, farklı sebzeler de kullanabilirsiniz. Farklı sebzeler buna lezzet verecektir. Ve renk katacaktır. Fesleğenimi doğrayacağım. Maydanoz koyabilirsiniz örneğin. Yani çocuğunuza ne yedirmek istiyorsanız onu koyun. Fesleğenleri büyük büyük parçalar halinde doğrayacağım ki fesleğen böyle ağza geldiği zaman aroması ve lezzeti daha güzel olan bir sebze. O yüzden onu büyük büyük parçalar halinde doğradım. Naneleri de orta büyüklükte birkaç bıçak darbesiyle doğradım ve hepsini şöyle güzelce bir harmanladım. Hemen aynı tava içerisinde yapıyor olacağız bunu. Aynı tavada ayçiçek yağıyla birazcık koydum. Ocağımın altını yaktım.
ve sebzelerimi soteleyeceğiz. Sebzelerimi soteledikten sonra üzerine hazırlamış olduğumuz bazı ekleyeceğiz ve kayganalarımızı oluşturmaya başlayacağız. Annem küçükken bana çok fazla krep, yani böyle kayganaya benzer şeyler yapardı. Krep diyorum ama ağız alışkanlığından kaynaklı. O böyle bana peynirlisini yapardı. Bunu ben bayılırdım. Bizim köy peyniri vardı. Annem kendi basardı onu. Böyle basma peynirler vardı. İnanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel olurdu. Böyle bunları yapınca çocukluğum aklıma geliyor ve çok mutlu oluyorum. Yani siz de bence bunları çocuklarınıza yapın diyorum ya sürekli. Bu yüzden söylüyorum. Ya çocuklarınıza bunu yaptığınız zaman ileride bunların hepsi onlar için bir anı olacak. Ve bunların hepsini böyle hatırlıyor olacaklar. Çok mutlu olacaklar. Ya ben kendimden biliyorum. Çok mutlu oluyorum. Hemen otları kavurdum. Mis gibi nane, mis gibi fesleğen kokuyor. Taze soğanın kokusu o kadar gelmiyor. Şimdi ikiye ayıracağım ki kavurduğum otları. İki tane farklı kaygana yapıyor olacağım. İki kayganadan da 50-70 olacağız. Fesleğenin kokusuna bayılıyorum ben. Çok güzel kokuyor. Çok da fazla kavurmak istemiyorum. Hemen bir kısmını bir tabağa ayırdım. İki eşit parçaya böldüm. Hazırlamış olduğum karışımdan bir kepçe aldım. Ve tavamıza koyduk. Kayganın krebe göre birazcık daha kalın. Şimdi kaşarı bir tanesinin içerisine rendeleyeceğim. Bir tanesini de üzerine koyuyor olacağım. Hemen kaşarı rendeleyelim. Kaşarımızı rendeledik. Şöyle spatula ile birazcık dağıtalım üst kısımlarını. Üstüne kaşarı koydum. Kalanını da diğer karışımımıza koyacağız. İki türlüsünü de yapabilirsiniz. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Of, kaşar eriyor. Şöyle alt tarafını kontrol edelim, pişmiş mi pişmemiş mi diye. Birazcık daha pişmeye ihtiyacı var. Birazcık daha piştikten sonra ters çevireceğiz. Sonra diğer kayganayı yapıyor olacağız. İnanılmaz lezzetli. Yapımı çok basit bir tarif. Bu tarifi evinizde denerseniz mutlaka bana yazın. Instagram'dan Travelda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Olabildiğince yazdıklarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Hemen dağılmasın istemedim. Evet, birazcık dağıldı. Olur öyle.

Birazdan yaptığım bir tanesinin tadına bakacağım. Bakalım tuzu ve şeyleri yerinde mi? Eğer yerinde değilse tabii ki tuz eklememiz lazım. Bizim zaten en önem verdiğimiz şey de tadına bakmak. Yaptığınız şeyleri koklayın, tadına bakın. Evet, kaşar yapıştı. Eridi. Of, çok güzel oldu. Koydum. Tamam, birazcık kenara koydum. Bakalım olmuş mu? Çünkü olmuş mu olmamış mı diye kontrol etmeden diğerini yapmak istemiyorum. Şöyle kenarından hafifçe aldım. Güzel ama dediğim gibi birazcık tuzu eksik. Hemen diğer karışımına birazcık daha tuz attım. Şöyle hafifçe karıştırdım. Hatta birazcık daha tuz atayım. Tuzu bayağı eksikmiş. Şöyle iyice karıştırdım. Şimdi diğer kaygınımızı yapabiliriz. Biraz önce kavurduğum otlarımı koydum. Yağı var ama hafif yağ ekleyelim, yapışmasın. Hemen diğer karışımımızı koyduk. Bolca ekledik. Dediğim gibi kayganı krebe göre birazcık daha kalın olan bir tarif. Şöyle dağıttık. Eski kaşar da ekleyebilirsiniz, envanter peyniri de ekleyebilirsiniz, keçi peyniri de ekleyebilirsiniz. Her türlü peynirle bu inanılmaz lezzetli ve güzel olacaktır. İsterseniz mesela bunu kıymalı da yapabilirsiniz. Mantarlı da yapabilirsiniz dediğim gibi. Yavaş yavaş diğer tarafını da pişireceğim. Çok güzel görünüyor. Hep böyle insanlar pankekle aslında krebi karıştırıyorlar. Pankek daha kabarık olan, böyle içerisinde kabartma tozu vanilya olan bir, Amerika'ya özgü olan bir durum. Bizde çok fazla tüketilen bir şey değil. Aslında yeni yeni kültürümüze yerleşti bu. Ama kaygalı öyle mi? Kaygalı bizim. Dediğim gibi başında da belirtmiştim. Yöresi yöreye göre bunun isimleri değişebiliyor. Mesela Edirne bölgesinde buna akıtma deniliyor. Bazı bölgelerde cizleme deniliyor. Farklı farklı isimleri var ama özü ve mantalitesi hep aynı. Kaşar eridi, mısır unu ve esmer un çok güzel görünüyor. Mis gibi fesleğen kokuyor. Of, bu daha güzel oldu bence. Diğerine göre bu daha güzel oldu. Eminim siz de ayrısını düşünüyorsunuzdur. Çünkü kaşarı içine koymak daha iyi bir fikir. Çünkü kaşar içinde olduğundan dolayı alt tarafı yapışmayacak. Şimdi hemen heyecanla ters çevireceğiz. Evet, çok başarılı bir şekilde ters çevirdik. Arkası nar gibi kızarmış durumda. İstemiş olduğumuz tam olarak kıvam bu. Arkasının kızarıklığı bu şekilde oluyor olması lazım. Çok

güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Eminim siz de öylesinizdir. Çok güzel ya. İyi ki bu programı yapıyorum. Evet, yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Yaklaşık böyle 30 saniye içerisinde tavadan alacağım ve afiyetle yemeğe hazır olacak bu. Osmanlı'da mesela reçelli kayganalar da yapılıyormuş. Yani bunun içerisinde tatlı kayganalar yapılıyormuş. Bu sebzeler yerine, sebzeleri koymak yerine krep gibi sadece un, süt ve böyle birazcık tuz atıp üzerine reçel yapılıyormuş, reçel dökülüyormuş. Biliyorsunuz Osmanlı kültüründe reçel olmazsa olmaz bir durummuş. Reçelhaneler varmış kocaman kocaman. Bu arada kayganamız da hazır oldu. Çok güzel görünüyor. Şöyle size doğru göstereyim. Afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünkü programımızda sonuna geldik. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: işidir Kani? Mora bunca zamandır başsız mı kalmıştır?
1: Maalesef şefketli hükümdarım. Malum haliniz orada vali bulunan Yunus Bey vebaya yakalanarak vefat etmişti.
0: Biz de yerine Sinan Bey'i tayin etmiştik.
1: Etmiştiniz ulu hünkârım. Lakin Sinan Bey Plato Sarayı'na varıp göreve başlamadığı gibi Mora'ya da hiç uğramamış. Bunun üzerine Sadrazam Mahmut Paşa Yakup Bey'i valilik mühür ve fermanıyla Mora'ya yollamış. Lakin her ne hikmetse ondan da bir ses sada çıkmamış. Mora'ya ayak bastığını gören olmamış.
0: Şimdi nerede bu adamlar? Ne olmuş onlara?
1: Hiç kimse bilmiyor. İkisi de esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuşlar sultanım.
0: Acayip. Peki bütün bunlardan neden haberimiz olmaz?
1: Haberdar olmanız Sadrazam Mahmut Paşa'nın işine gelmez de ondandır sultanım.
0: Ne demek istersin?
1: Mora kaynayan bir kazandır sultanım. Bu kazanı karıştıran kepçenin sapı da Sadrazam Mahmut Paşa'nın elindedir. Kepçe kazana her dalışında Sadrazam'ın hazinesi biraz daha dolar.
0: Bu çok ağır bir suçlamadır. İspatın, delilin var mı?
1: İşte sultanım. Karındaşım Davut Bey'in Mora'dan yazdığı mektuplar. İçinde Sadrazam Mahmut Paşa'nın kimden ne miktar rişvet aldığı bir bir yazılıdır. Karşılığında Mora Rumlarına bağımsızlık vaat etmiş.
0: Mora'nın hesabını soralım hain Sadrazam'a. Mora'dan ne haberler var Mahmut?
2: Maalesef Mora'da vaziyet biraz karışıktır sultanım. Oraya vali tayin ettiğimiz Sinan Bey kayıplara karıştı. Akıbetinden endişe etmekteyiz. Ondan bir haber çıkmayınca geçen ay Yakup Bey'i gönderdim.
0: Bundan hiç söz etmedin.
2: Sefer telaşındaydınız sultanım. Zat-ı seniyyelerini tatsız haberlerle üzmek istemedim.
0: Bizi yalnız yakınlarımızın ihaneti üzer. Dünya malına karşı bu ne hırs, bu ne tamahtır Mahmut? Bunca şehit kanı bahasına aldığımız Mora'yı nasıl kıyıp da satarsın?
2: Haşa sultanım, haşa!
0: Sakın inkar etmeye kalkma! İhanetinin belgeleri elimizdedir. Kani Paşa'nın karındaşı Davut Bey, Mora'dan yazmış.
2: Yalandır, tertiptir, iftiradır sultanım! Malında, canında siz padişahımızındır.
0: Haram malın, mülkün, hazineye irat kaydedilecektir. Cehennemlik canına gelince, artık bize gerekmez. Bostancıbaşı, alın götürün bu adamı.
3: Sultanım, izin verirseniz bir çift sözüm var. Hatırlarsınız, bu sizin kılıcınızdır. Belgrad kuşatması sırasında bana armağan etmiştiniz. Emaneti bugüne kadar şerefle kullandım. Artık gereği kalmadı. Onu size veriyorum.
0: Sen ne demek istersin Kara Murat?
3: Demem o ki sultanım, Mahmut Paşa gibi sadık ve değerli bir vezirinizi saray entrikalarına kurban ediyorsunuz. Rum Kani Paşa'nın sadrazamın yerinde gözü olduğunu bilmeyen mi var? 40 yıllık yani olur mu Kani sultanım? Bir dönmenin sözüyle koskoca bir sadrazamı nasıl feda edersiniz? Siz devlete sadakatle hizmet edenleri böyle mi ödüllendirirsiniz?
2: Kara Murat yiğidim, benim için kendini feda etmene gerek yok.
3: Bağışla paşam, haksızlığa dayanamam. Sultanım da olsa karşı çıkar, sözümü kimseden esirgemem.
0: Biz Fatih Sultan Mehmet Han'ız. Hiç kimse huzurumuzda böyle konuşamaz. Bu adamı tutun, derhal cellada teslim edin.

0: İzin verirseniz sultanım, nişancılar harekete geçsinler, oklarıyla delik deşik etsinler onu.
1: İzin verin sultanım, Kara Murad'ı sağ olarak yakalayayım. Yakala, emredersiniz sultanım.

0: zindana götürün bunu.
1: Sen de mi paşam? Can borcunu böyle mi ödersin?
2: Seni Mora valiliğine tayin ettik Tuğrul Bey. Tez zamanda düzeni sağlayıp orada olup biteni bana iletesin.
1: Emredersiniz sultanım.
2: Emriniz yerine getirildi sultanım. Kara Murad'ı sağ olarak ele geçirdik. Gözün aydın Mahmut. Senin yerine boynu vurulacak bir adam bulundu. Hakkındaki tahkikat sonuçlanıncaya kadar şimdilik canını bağışlıyorum.
1: Sağ olun sultanım.
2: Kılıcım sana bergüzarım olsun. Allah seni devlete bağışlasın yiğidim.
1: Canım yolunuza fedadır sultanım.

0: İdamımı seyretmeye mi geldin paşa? Ben ulusuma canımı, kılıcımı adamışım. Ölüm beni korkutmaz ama kalleşlik yakar yüreğimi.
1: Sökün zincirlerini. Hepiniz gidin.
2: Artık serbestsin Kara Murat. Dilediğin yere gidebilirsin.
0: Sen ne yaptığının farkında mısın paşam? Benim için tehlikeye atıyorsun canını.
2: Ben o canı zaten sana borçluyum.
0: Bağışla paşam. Bir an için hakkında yanılmışım.
2: Önemi yok Kara Murat. O anda senin yerinde kim olsa öyle düşünürdü. Atın hazır, zaman kaybetme, kaç kurtul.
0: Bize kaçmak yaraşmaz paşam.
2: Ne yapmak niyetindesin?
0: Moray'a gidiyorum. Orada neler döndüğünü öğrenmem gerek.
2: Öyleyse Tuğrul Bey'e yardımcı ol, onu koru. Fatih onu Moray'a vali tayin etti.
0: Merak etmeyin paşam.
2: Güle güle yiğidim, yolun açık olsun.
3: Ordularımız sefere hazırdır sultanım.
2: Sabah güneş doğarken hareket edeceğiz Mahmut.
3: Emredersiniz sultanım. Ancak izin verirseniz bir maruzatım vardır.
2: Söyle.
3: Böyle önemli bir sefere çıkarken Kara Murat gibi bir yiğidin kanı uğursuzluk getirir. Canını bağışlamanızı dilerim.
2: İdamı dursun. Zindanda kalsın. Onun hakkındaki kararımı seferden dönüşte bildiririm.
3: Sağ olun sultanım.

0: Merhaba Tuğrul Bey.
1: Kara Murat, yaşıyor musun sen?
0: Evet, ahiretin kapısından döndüm.
1: Buyur kardeşim, yoldan geldin, acıkmışsındır.
0: Yok, pek değil.

0: Ama bir şey içersin.
1: Bir üzüm suyuna hayır demem.
0: Hey hancı!
2: Buyur beyim!
0: Arkadaşıma bir üzüm suyu getir. Emredersin beyim, emredersin.
1: Yolculuk ne tarafa?
3: Mora'ya.
0: Ne güzel tesadüf. Ben de Mora'ya gidiyorum.
3: Duydum ki oraya vali olmuşsun.
0: Evet.
3: Hayırlı uğurlu olsun Tuğrul Bey.
0: Sağ ol.
3: Yalnızsın galiba.
0: Pek değil.
3: Peki ama mahiyetin nerede?
0: İşte orada.
3: Hepsi bu kadar mı?
0: Yetmez mi?
3: Bana kalırsa tedbirde kusur etmişsin. Mora çok belalı bir yer.
0: Mora Osmanlı toprağı değil midir? Hem sen bizim tek başımıza ne işler başardığımızı unuttun galiba.
3: O zaman bir akıncıydın. Şimdi valisin. Mora senden önce üç valinin başını yedi.
0: Ecel geldikten sonra insanı bir ordunun içinde de gelir bulur. Korkunun ecele hiç faydası yoktur. Ömür ne uzar ne de kısalır.
3: Haklısın. Ama sen gene de tedbiri elden bırakma. Çok yorgunum, yatacağım. Sana iyi yolculuklar dilerim.
0: Sağ ol.
3: Odamın anahtarını ver hancı.
0: Buyur beyim.
3: Sağ ol.
0: Sen de sağ ol.

Geliyorsunuz, gebertin oturun üstüne.

0: Söyle sen kimin köpeğisin? Seni kim gönderdi oraya?
1: Davut Bey!
0: Rum Kâhane Paşa'nın kardeşi mi?
1: Evet! Sen haklıymışsın Kara Murat.
0: Sana hemen bir cerrah çağırayım.
1: Gerek yok. Benim işim cerrahla değil, Allah'la. Ölçümü al Kara Murat, söz ver bana.
0: Söz kardeşim, söz. Yemin ederim.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
2: Memleket kaderine terk edilmiş, halk huzursuzluk içindedir. Ne mal ne can emniyeti kalmıştır. Kimse yarınından emin değildir. Mora daha fazla başsız kalamaz. Derhal aramızdan bir vali seçmek zorundayız.
3: Kumandanımız Davut Bey Hazretleri, Mora'nın bir Osmanlı eyaleti olduğunu unutmuş görünüyorlar.
4: Mora da vali seçimle değil, tayinle gelir.
2: Hani nerede tayin edilen vali? Aylardan beri bekliyoruz. Ne gelen var ne giden, başımızın çaresine bakmalı. Mora'yı içine düştüğü bunalımdan kurtarmalıyız.
5: Osmanlı hükümdarı ne der buna?
2: Fatih doğuya sefere çıkıyor. Mora'yla uğraşacak durumda değil.
3: Biz Rumlar o korkunç Osmanlı fırtınasını daha unutmadık.
5: Kıyamet kopuyor sanmıştık.
4: İlk kıyamet İstanbul'da kopmuştu. İkincisi Mora'da. Tanrı üçüncüden korusun.
5: In mortimonium, amen.
2: Rum Kâhane Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in en değerli veziri ve sağ koludur. Yakında sadrazam olacak. Ağam sadrazam olur olmaz, bana valilik fermanı ile mühürünü gönderecek. Onun verdiği söze dayanarak Mora valiliğine adaylığımı koyuyor, oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Size layık olmaya çalışacağım, emin olun. Şu andan itibaren Mora valisi benim.
6: Yok, hayır! Maalesef vali değilsiniz.
2: Siz kimsiniz?
6: Çapanoğlu Tuğrul, Mora'nın yeni valisi.
2: Nasıl olur?
6: Olur! Fatih'in fermanı elimde olunca bal gibi olur. Üzerinize afiyet nevazil olmuşum. Fatih'in mührünü de görmek ister misiniz?
2: Vali Hazretleri!
6: Hele şükür! Nihayet vali olduğuma inandınız! Şu benim canım gevezemi tutur er!
7: Beni tutsana!

0: oturan bir daha inmek bilmiyor. Maşallah, maşallah! Sizi böyle neşeli gördüğüme pek memnun oldum. Anlaşılan Mora'da her şey yolunda.
1: Tam tersine Vali Hazretleri, Mora bir kargaşa içerisinde.
0: Kargaşa mı dediniz? Bakın, ben gürültü patırtıdan hiç haz etmem. Bulunduğum yerde huzur, sükunet ister.
1: Kim istemez? Ama Mora'nın huzuru da, tadı tuzu da çoktan kaçtı. Olaysız gün geçmiyor. Cinayet, soygun, yağma, talan, almış yürümüş.
0: Ay ay, çok fena! Ben hiç sevmem böyle şeyleri.
1: Rumlarla Türklere gelince, tıpkı kedi köpek gibi birbirlerini yiyorlar.
0: Ne varmış sanki, hırlaşacak, kardeş kardeş geçinseler ya!
1: Bu mümkün değil! Aralarında bitmez tükenmez kıpağları vardır. Çıkar çatışması da çaba! Ben emrimdeki orduyla gece gündüz asayişi sağlamak için uğraşıyorum... ...gene de olayların arkası kesilmiyor.
0: Hay Allah, ne talihsizlik! Üzerinize afiyet, nevazil olmuşum! Rutubet hiç yaramaz bana! Hele havalar bir düzelsin, teftişe çıkar Mora'nın dertlerini bir bir tespit ederiz!
1: Korkarım çok uzun bir liste hazırlamanız gerekecek.
0: Ne demişler? Sabırla koruk, zamanla helva olur! Ay, canım da irmik helvası istedi!
1: Derhal Ağaçıbaşı'ya emir verip, sizin için özel yaptıralım.
0: Aa, çok iyi, çok iyi, sevindim! Neyse, size doyum olmaz! Lakin, malum-u âliniz, yol yorgunuyum! Müsaadenizle istirahate çekilmek istiyorum! Gene görüşeceğiz! Şu canım kuşum gevezemi de alayım verin bakayım! Oy, oy, oy, oy, oy, oy. Siyahim tuttu gene! Ay. Ha, dairem ne tarafta?
2: İzin verirseniz kızım Prenses İlona dairenize kadar size refakat etsin.
3: Bu benim için şereftir Vali Hazretleri. Buyurun bu taraftan.
0: Ah, siyahım tuttu gene.

0: Buyurun efendim. Vali hazretleri daireniz burası. Yatak odanız da içerisi.
1: Aman pek güzel, pek rahat, tam bana göre.
2: Hayret, bu vali nasıl gelebildi buraya? Adamlarımız duruyorlar mı?
3: Bir terslik var kumandanım. Olimpos anında adamlarımız pusuya yatmıştı. Vali bir mucizeyle ellerinden kurtulmuş olmalı.
2: Bu işte bir bit yeniği var. Onu mümkün olduğu kadar halktan uzak tutmalıyız. Hele eski valinin kızı Zeynep'i sakın yaklaştırmayın ona. Biliyorsun, zehir gibi bir dili vardır. Babasının ölümünden bizi sorumlu tutuyor.
3: Anlayamıyorum doğrusu. Nedense yeni valiye gereğinden fazla önem veriyorsunuz. O aptaldan ne zarar
2: verir? Bu düşüncene katılmıyorum. Fatih bir aptalım oraya vali tayin etmez. Amkani Paşa'ya bir mektup düzeceğim. Bakalım gerçek neymiş?
4: Rahmetli valimiz Yunus Bey'in ölümünden sonra Bora yaşanacak bir memleket olmaktan çıktı. Meydanı boş bulan zalimler birer canavar kesildiler. Bizlere etmedikleri zulmü bırakmadılar. Çok ezildik. Çok acı günler gördük. Lakin çektiğimiz sıkıntılar artık sona eriyor. Yeni

0: Ali nihayet gelmiş, göreve başlamıştır. Elbet dertlerimize eğilecek, hasret kaldığımız adalet ve huzuru sağlayacaktır. Huzuruna varıp halimizi arz edelim derim.
1: Doğru. Valiye gidelim. Anlatalım halimizi. Çektiğimiz çileyi. Yetti artık. Elbet bizi dinleyecektir.
0: Elbet ama bir valinin huzuruna böyle kalabalık varılmaz. Aramızdan 3 temsilci seçip gönderelim. Zeynep'i, Ömer'i, Ali'yi aday olarak teklif ediyorum. Ne dersiniz?
2: Siz cemaatinizin başkanısınız. Siz de bizimle gelmelisiniz.
3: Doğru. Sen de gelmelisin. Başkanımızsınız. Sensiz olmaz.
0: Peki. Hemen yola çıkalım.

0: Dur, neredesiniz? Gelin yardıma! Hop! Ay benim! Sus, geveze maskara! Çocuklar, en iyisi siz bana bir eşek getirin.
1: Vali Hazretleri, Türk cemaatinin temsilcileri sizinle görüşmeye geldiler.
0: İyi, geliyorum.
2: Ay. Sayın valimiz, memlekette asayişi sağlamakla görevli asker, başımıza en büyük eşkıya kesildi. Mahkemeler ve yargıçlar suçluyu bırakıp mağduru cezalandırıyorlar. Rüşvetsiz hiçbir iş görülmez oldu. Sizden adalet bekliyoruz Vali Hazretleri. Burası Osmanlı vilayeti mi, yoksa Rumeli mi?
3: Peki, müsterih olun. Şikayetinize mucib olan mevzular üzerinde hassasiyetle durulacaktır. Bu işler aceleye gelmez. Zira acele işe şeytan karışır.
4: Vali Hazretleri, halkın dayanacak gücü kalmamıştır. Zulüm ve haksızlıklara bir son vermenizi diliyoruz.
5: Bunun için nice gayret göstermek, tedbirler almak, çareler bulmak gerekir. Bu da bir anda olup bitecek iş midir? Aman bu tavuk da iyi pişmemiş. Akşama sürün iste.
6: Emredersiniz Vali Hazretleri.
4: Sayın valimiz, tok açın halinden anlamaz. Osmanlı nereye gittiyse oraya adalet götürmüştür. Osmanlı'nın girdiği yerde zulüm ve haksızlık bıçak gibi kesilmiştir.
7: Devlet işleriyle pek meşgul görünüyorsunuz Vali Hazretleri. Kendinizi bu kadar çok yormamanızı tavsiye ederim.
5: Sorma kumandan bey, başım dertte. Gel de şunlara biraz da sen meram anlat.
7: Ne istiyorlar?
5: Hıyar, hıyar! Sus bakayım geveze! Görüyorsun, devlet işleriyle meşgul. Kumandan, bunlar adalet istiyorlarmış. Devlet işlerinden şikayet ediyorlar akıllarınca.
7: Canları cehenneme! Beğenmiyorlarsa çekip gitsinler oradan.
5: Doğru. Sizi burada zorla tutan yok ki.
4: Mora kimsenin babasının malı değildir. Burada yaşamak sizin ne kadar hakkınızsa bizim de o kadar hakkımızdır. Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır.
5: Aman kandan söz etmeyin, iştahım kapanıyor. Ağız tadıyla bir yemek bile yiyemiyorum.
4: Sizin beğenmediğiniz, yemediğiniz yemeklere halk hasret kaldı Vali Hazretleri. Buraya sizden medet umarak gelmiştik. Görüyorum ki siz de babamın katilleriyle birlikte devlete, millete ihanet içindesiniz.
5: Bu ne saygısızlık! Bu ne küstahlık! Resmen hakaret bu bana! Kim bu kız?
7: Eski vali Yunus Bey'in kızı.
5: Senefimin kızı olduğun için seni bağışlıyorum, yoksa zindana attırırdım.
4: Biz zaten zindanda yaşıyoruz Vali Hazretleri. Siz ve sizin gibilerin sayesinde Mora zindandan beter oldu.
5: Gönderin şunları!
7: Çıkın dışarı!
4: Bir gün bu masum halk da sizi buradan dışarı atacak.
7: Halkın Vali Hazretlerine ziyaretini kesinlikle yasaklayın.
6: Peki efendim.
5: O kız, babamın katilleri demekle neyi kastetti? Babası vebadan ölmemiş miydi?
7: Evet. Şimdi her gördüğü adamı veba mikrobu sanıyor.
5: Zavallı, teessüründen aklını kaçırmış galiba.
7: Çok iyi anladınız Vali Bey, deli o.
5: Ya vah vah! Yazık olmuş.

0: Güt koşullar altında karanlık günler yaşıyoruz. Böyle zamanlarda birlik ve beraberliğe her zamandan daha çok gerek duyulur. İçiniz rahat olsun. Yapılan haksızlık ve kötülükler cezasız kalmaz. Cenab-ı Hak eninde sonunda kötülerin ve zalimlerin cezasını verecektir.
1: Yeter Hoca Efendi! Bakın bunları! İşe yarar gençleri ayırıp taş ocaklarına çalışmaya gönderin!
2: Kamçıyla dağıtır. Allah'tan korkmaz mısın? Dinin imanın yok mu senin?
3: Ben bir askerim güzel kız. Vali hazretlerinin emirlerine karşı gelemem.
2: Sen de bir Türksün Davut. Halkına nasıl böyle eziyet edebiliyorsun?
3: Ben bir emir kuluyum.
2: Sen bir gaddarsın Davut.
3: Zeynep, hoşuma gidiyorsun.
2: Azrail'in hoşlanmasını tercih ederim kumandan.

0: Bak tavşancık, seni bağladık. Ama sakın kımıldama, vali hazretleri şimdi seni vuracaklar.
1: Yuh be! Bravo vali hazretleri, tam isabet. Doğrusu nişancılarınıza diyecek yok.
0: Talih diye buna derler. Tavşanı attım, domuzu vurdum.
2: Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Yeni vali beterin beteri çıktı.
3: Geldiğinden beri zulüm de arttı, baskı da.
1: Tek çare savaşmak.
3: Savaş ama neyle?
1: Kazma, kürek, sopa, ne bulursak. Gerekirse dişimiz tırnağımızla. Bize bunca zulmü reva görenleri yaşatacak mıyız?
3: Hayır. İşe validen başlayalım.
1: Onu bana bırakın.
4: Bunu nasıl başaracaksın? Saray muhafızlarla dolu. Yanına bile sokulamazsın.
1: Babamın valiliği sırasında gizli bir geçit vardı. Benden başkası o yolu bilemez. Valilik makamına girip o haini öldüreceğim.
4: Allah yardımcın olsun.

0: Deli misin? Niçin öldürmek istedin beni?
1: Döktüğün kanların bedelini ödetmek için.
0: Oh, çıldırmışsın sen! Ben kan görmeye hiç tahammül edemem!
1: Zulüm ve ihanetin yanına kâr kalacak sanıyorsan aldanırsın. Ben başaramadım ama nasıl olsa içimizden biri çıkıp köpek gibi gebertecek seni. Seni de işbirliği yaptığın öteki alçakları da.
0: Bak, seni bir kez daha bağışlıyorum. Ama üçüncüsünde ne babanın hatırını sayarım ne de gözünün yaşına bakarım. Hadi, hemen geldiğin gibi çık git buradan! Ne duruyorsun? Hadi çık git!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Yabancıyım. Yeni geldim. Buraya yerleşmeyi düşünüyorum.
1: Başka yer bulamadın mı?
0: Neden? Burada hayatından memnun değil misin?
1: Burada kim hayatından memnun ki ben olayım?

0: bir şey daha var.
1: Git işine be adam, zaten başım yeteri kadar dertte.
2: Hayırlı işler.
1: Sağ ol.

0: köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
1: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi.
0: Çocuğunuzun yaşaması kanının değiştirilmesine bağlı.
1: Ne kadar para lazım doktor bey?
0: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
1: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
0: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
1: Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse.
2: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
0: Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
3: Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
2: Sağ olun efendim.
4: Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
3: Yani Süheyla hamile mi?
0: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
2: Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
5: Ne oluyor?
2: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım. Bırakın beni, benim çocuğumu.
6: Talihsiz yavrum, bugün 13.45'te TV4'te.

0: Ata, mevzu derin.
1: Hayırdır Erkan abicim?
0: Hem de çok derin oğlum.
1: Nedir abi sen?
0: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
1: Bir başkadır deniz memleketi.
0: Dalalım o zaman oğlum.
1: Dalalım abi.
0: Dalalım.
2: Erkan abi izlemeye doyamazsın. Bak bak bak kara gözlere bak. Deniz yıldızları, istakozlar, ahtapotlar.
0: Bak kum mırmırı. Buralardan eksik olmazlar. Az ileride de kaya balıkları.
2: Vay vay vay vay. Binlerce balık yumurtası saklı deniz çayırları.
0: Yukarının çamı, çınarı, ormanı neyse bu deryanın nefesi, akciğeri de işte bu ormanlardır.
1: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
0: Tamam, geldik gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
1: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
3: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
1: Selametle.
0: Yani ne yapıyoruz atacığım? Çapa atmıyoruz. Deniz çayırlarını kopartmıyoruz. Suyun altındaki canlı yuvalarını dağıtmıyoruz. Soluduğumuz havayı kirletmiyoruz.
1: Bu kadar abi.
0: Yani çapa değil,
1: şamandıra.
0: Evet.
4: MAPA şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
6: Mavi bir zürafa mı?
7: Vay, konuşabiliyor musun?
6: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
10: Ne kadar emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
10: Tamam tamam, yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
10: Nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava atacağız bu sıraya daha.
10: Eyvah yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
1: Ucuz, hep ucuz. Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
3: Tam bir boş.
2: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
3: Tahribos.
4: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: 6.000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Omo 7,5 kilo toz deterjan 349 lira. Çiçeğim konsantre yumuşatıcı 99 lira 50 kuruş.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
0: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatil kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.

0: şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor.
0: Yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis, kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
7: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
9: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
10: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
11: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
12: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
10: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
9: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
11: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
13: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
14: Yapacağım dedim, yaparım.
15: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
11: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
16: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
17: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
11: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem yeni sezonuyla yakında TV4'te.

0: tamamında homojenize yoğurt 87 lira. 5 litre komili ayçiçek yağı 509 lira.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.

0: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte şok uygulamasında.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Gel.
1: İyi günler Vali Hazretleri.
0: İyi günler Prenses Hazretleri.
1: Kılıç salonu hazır efendim.
0: Ah, o halde hemen varıp kılıç talimine başlayalım.
2: Sizin nazik elleriniz ancak ferman yazabilir Vali Hazretleri. Askerlerin işine bulaşmasanız daha iyi edersiniz. Savaş da bir sanattır.
0: Oh. Haklısınız kumandan bey! Bu iş bana göre değilmiş. Ay, belim fena tutuldu. Kılıç da pek ağırmış.
2: İzin verirseniz ben sizi yoran şu askere bir ders vermek istiyorum.
0: Dikkatli olun kumandan, bu ayı çok kuvvetli, bir tarafınızı kırmasın.

0: Aferin kumandan, aferin sana! Ay, pek hoşuma gitti bu! Yaşa, yaşa Sedem, yaşa!
1: Kılıçlarınızı çekin de bana saldırın!

0: Eğer yaşamak istiyorsanız dövüşmesini öğrenin. Askerlerin arasında sizin gibi acemi çaylaklar istemiyorum. Hadi defolun şimdi, gözüm görmesin.
1: Maşallah. Tebrik ederim sizi kumandan bey, tebrik ederim. Meğer siz neymişsiniz de haberimiz yokmuş. Hayatımda sizin kadar müthiş bir silahşör görmedim. Korkunç bir gücünüz varmış siz, ay korktum.
0: Vali hazretleri, onların ellerindeki kılıçların benimkinden bir farkı yok. Fark sadece kullanmada.
1: Vallahi şaştım kaldım, aferin, kuvvet buna derler işte. Düşüremedim bunları kumandan bey! Hayret! Gerçekten takdire şayansınız doğrusu! Size sonsuz bir güvenim var! Bundan sonra yaptığınız her işi gözü kapalı... tasdik edeceğim!
2: Bu iltifatlarınızla bana şeref veriyorsunuz Vali Hazretleri!
1: Sizinle sadece iftihar ediyorum azizim, siz bir...
3: Ayısın, ayısın!
1: Fazla oldun ama geveze! Büyük bir kumandana ayı denir mi hiç?
3: Ayı, ayı!
4: Hak ve adaleti yerine getirmek için bu mahkemeyi kurmuş bulunuyoruz. Yapılan mahkeme sonunda yargı heyetiyle vardığımız kararı bildiriyoruz. Siz mor altına ibret olsun. Sanığın suçlu olduğu anlaşılmış, 10 kırbaç vurulmasına karar verilmiştir.
5: Ben bir şey yapmadım, masumum!
4: Hadi,

0: Sen halkı hüküme tarihine kışkırtmışsın.
1: Ben sadece gerçekleri söylerim. Bunun için de kimseden izin almam.
0: Senin yasalara saygın yok mu? Devletten, hükümetten korkmaz mısın?
1: Ben yalnız Allah'tan korkarım. Halkını düşünen bir hükümete de saygı duyarım. Halkını ezenlerin...

0: Ben de karşısındayım.
1: Sayın jüri üyeleri bu suçlu hakkında ne diyorlar?
2: Suçlu.
1: Suçlu.
0: Suçun sabit görülerek 10 kırbaca mahkum edildin. İşte sizin adaletiniz bu. Atacağınız 10 kırbaç, 100 kırbaç asla bizleri susturamayacaktır. Heyeti mahkememize hakaret ettiğin için cezan 2 katına çıkarılmıştır. 20 kırbaç vurun.
3: Durun! Böyle mahkeme olmaz! Halka zulüm ve işkence etmek için iğrenç bir oyun oynanıyor burada.
0: Yakalayın şunu!
3: Bu yaptığınız alçaklıktır. Maksadınız halkı sindirip yıldırmak. Ama kimseyi yıldıramayacaksınız. Elbet içimizden biri çıkıp masum halka yaptıklarınızın hesabını soracaktır sizden.
0: Muhterem heyeti hakimeye hakaret ettiğin için 10 kırbaca mahkum edildin. Kırbaçlayın onu! Zeynep!

0: Beş kımıldamayın! Adım Kara Murat. Haksızlığa karşıyım. Her zaman halktan yanayım. Mahkeme heyetini çağırmaya bağlayın. Çabuk olun, durmayın hadi!
1: Oh.

0: Kör başlayın. Yoksa ben sizi kırbaçlarım. Daha kuvvetli vurun, halka vurduğunuz gibi. Durun! Şimdilik bu kadar ders onlara yeter.
1: Kanımın son damlasına kadar sizlerle beraberim. Mücadelemiz hürriyetimiz için olacaktır. Yaşasın adalet, yaşasın hürriyet!

0: Hadi gidelim kızım. Adalete yönelmiş bu menfur saldırı, devletin itibarına indirilmiş korkunç bir darbedir.
1: Bir haydut çıkıyor, tek başına hepinize meydan okuyor.
0: Kara Murat ne bahasına olursa olsun yakalanmalı. İbret-i alem için, halkın gözleri önünde idam edilmeli.
1: Çok haklısınız efendim.
0: Derhal yakalanmalı, idam edilmeli.
2: İdam mı dediniz? Durun, durun, durun! Şimdi hatırladım! Kara Murat zaten bir idam mahkumudur. Sultanımız da onu cellada teslim etmiştir. Lakin zindandan firar ile kelleyi kurtarmıştır. İzini kaybettirmiştir. Onu ele geçirecek olursak, sultanımız bundan ziyadesiyle memnun olacaklar.
0: Onu mutlaka yakalayacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın Vali Hazretleri.
2: Yalnız çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Tilkiden kurnaz, kaplandan daha yırtıcı bir şeytandır.
0: Ne olursa olsun elimizden kurtulamaz. Kara Murad'ın başına 100 altın ödül koyuyorum.
2: Aman kumandanım! Kendisine 100 altıncı...

0: kurbağa biçtiğiniz için sakın ha Kara Murat'ı kızdırmayın.
1: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Bizim için de artık şafak sökmüş, bir kurtarıcı doğmuştur. Kara Murat halk için, bizler için savaşan bir kahramandır. Şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanmış bu topraklar üzerinde insan onuruna yaraşan bir yaşam sürmek istiyorsak hepimiz Kara Murat'a yardımcı olmalı, halkı ezen zalimlere karşı onunla birlikte savaşmalıyız.
2: Duyduk, duymadık demin! Kara Murat denen Şaki'yi ölü veya diri olarak yakalayana 100 altın ödül verilecektir. Ayrıca sultanımızın iltifatına nail olacaktır. Yerini bilip de ihbar etmeyenlerse derileri gel!
3: Çekilin! İmdat! Yetişin! Çekilin!

0: Sağ ol Kara Murat, sağ ol yiğitim. Allah seni sevenlerine bağışlasın.
1: Bir efsane kahramanıdır. Bilmiyorum.
2: Kırbaçlayın bunu.
1: Siz söyleyin bana! Nerede Kara Murat?
3: Buradayım!
4: Sağ ol Kara Murat! Sağ ol Kara Murat!
5: Sağ ol!
4: Herkes elindeki malın yarısını devlete vergi olarak verecek. Başlayın!
0: Yoksula vergi mi salınırmış?
4: Sen bu işe karışma!
0: Yeter artık halkı ezip sömürdünüz! Bu doymak bilmez hırs ve tamağınız sonunda hayatınıza mal olacak!
4: Bana bak sabrımı taşırma! Yoksa bir vali kızı olduğunu unuturum!
0: Allah hepinizi kahretsin!
4: Yakalayın!

0: Yakalayın! Kaçıyor! Kaçıyor!
1: Teşekkür ederim. Beni çok zor bir durumdan kurtardınız. Hayatımı size borçluyum. Adım Zeynep. Eski Mora valisi Yunus Bey'in kızıyım.
2: Babanızı tanırdım. Mert, yiğit bir adamdı.
1: O da sizden övgüyle söz ederdi. Sizi tanımadan çok önce kahramanlıklarınızı babamdan duymuştum. Size halkım adına teşekkür ederim.
2: Henüz teşekküre değer bir iş beceremedim.
1: Daha ne yapacaksınız? Bütün Mora size kurtarıcı gözüyle bakıyor. Halkın umudu oldunuz, sevgisini kazandınız.
2: Ne mutlu bana!
3: Halk da Kara Murat'la birlik olup üzerimize saldırdı kumandanım. Ben ve askerlerim üstün düşman kuvvetleri karşısında kahramanca çarpıştık.
4: Kara Murat'ı yakaladınız mı?
3: Tam yakalayacağımız sırada korkup kaçtı kumandanım. Kaçarken eski valinin kızını da kaçırdı kumandanım.
4: Zeynep'e ha! Atımı getirin bana!
5: Her tarafı aradık kumandanım, kimseyi bulamadık.
4: Dağılın, çevreyi araştırın.
5: Baş üstüne kumandanım.

0: Sizi karşımda tekrar sağ ve sağlıklı görmek ne bahtiyarlık.
1: Burada ne arıyorsunuz?
0: Kara Murad'ı. Sizi kaçırdığını öğrendik, kurtarmak için derhal harekete geçtik.
1: Beni kurtarmak mı? Kara Murad gibi bir kahramandan insana ne zarar gelebilir ki?
0: Haydutlar ne zamandan beri kahraman oldu?
1: Kara Murad bir haydut değil, kurtarıcıdır. Devlete soyup sovana çeviren, halkı sömüren, ülkenin başına bela olan sizler haydutsunuz. Siz ve çevreniz.
0: Tıpkı vahşi bir kedi gibisin. Vahşi ve yırtıcı, ama her şeye rağmen gene de seviyorum seni.
1: Bense senden nefret ediyorum.
0: Bu tokatın acısını çıkaracağım senden.
1: Bırak beni alçak!
0: Artık elimden kurtulamazsın. Bırak kızı,

0: Bir genç kıza hakaret ettin. Önünde diz çök, seni bağışlaması için yalvar. Hadi!
1: Ben şerefli bir askerim, kimsenin önünde diz çökmem. Hele bir kadının önünde asla.
0: Senin şerefini sonra tartışırız. Şimdi diz çök ve yalvar.
1: Yapamam.
0: Diz çök. Son kez emrediyorum sana, diz çök. Bağışlayın. Dur, daha bağışlamadı seni.
1: Bağışlayın beni.
2: Bir daha beni rahatsız etmemesi şartıyla bağışlıyorum onu.
0: Hayatını bu genç hanıma borçlu olduğunu sakın unutma. Hadi artık, defol git buradan.

0: Keşke Davud'u öldürseydiniz. Babamın intikamını almış olurdunuz. Davud babamın katilidir.
1: Babanızın katili mi? Babanız vebadan ölmedi mi?
0: Hayır. Babam ölmeden önce Rum Mehmet Paşa'nın Davud'a yazdığı bazı mektupları ele geçirmişti. Bu mektuplar iki kardeşin ihanetini belgeliyordu.
1: Ne oldu bu mektuplar?
0: Babamın ölümünden sonra kayboldu.
1: Şu anda bunlar nerede olabilir?
0: Eğer imha etmemişse Davud'dadır.
2: Murad'ın gözleri tıpkı valimizin gözlerine benziyor. Zaten bütün terslikler bu uğursuz vali buraya geldikten sonra başladı.
3: Ne demek istiyorsunuz? Vali Kara Murat mıdır yani?
2: Belki de, olamaz mı?
4: Güldürmeyin azizim. Vali kim, Kara Murat kim?
5: Zavallı adam sütçü beygiri gibi ayakta uyuyor.
2: Miskin, pısırık, aptalım biri o. Öyleyse Fatih gibi bir kumandan, Mora gibi önemli bir yere nasıl olmuş da böyle aptal birini tayin etmiş? Yanıldığımı sanmıyorum. Bu işte...

0: bit yemiği var. Eğer şimdi odasında yoksa, demek ki Kara Murat valinin ta kendisidir. Benden evvel gelmiş olamaz. Vali dairesinde mi?
1: Bugün hiç ortalıkta görünmedi.
0: Ondan kuşkulanmakta haklıymışım. İşte şimdi yakayı ele verdi.
2: Vay hain, vay! Vay! Gene kaçtı ha! Ben sana göstermişim. Münasebetsiz, resil, alçak! Erkeksin, çık karşıma! Gel, gel, gel kaçalım!
0: Kolay gelsin Vali Hazretleri! Kolay gelsin!
2: Ha, bu sinek avlamakta ne zor işmiş be! Sabahtan beri canım çıktı.
0: Siz burada sinek avlarken, biz de Kara Murat'ın peşinde koşuyorduk.
2: Ne oldu, yakaladınız mı bari?
0: Hayır, ama ilk kez karşılaştım onunla.
2: Ay, onu gördünüz demek.
0: Hem de çok yakın mesafeden.
2: O kadar yakından gördünüz demek. Aman, bir söyleyeyim. Nasıl bir adam, dev gibi mi, yoksa şeytana mı benziyor?
0: Çok garip ama tıpatıp size benziyor.
2: Aşk olsun kumandan bey! Beni benzetecek başka şey bulamadınız mı?
0: Kusura bakmayın ama boyu posu aynen size uyuyor. Sonra gözleri tıpkı sizinkiler.
2: O haydudu bir elime geçirsem, tam 40 sopa vurup hırsımı alacağım. Yerin kulağı vardır ya duyarsa, ya kalkıp buraya gelirse?
0: Merak buyurmayın, biz varken gelemez.

0: Kalk ayağa.
1: Benden ne istiyorsun?
0: Kalk ayağa dedim. Duvara dön. Sakın kımıldama, yoksa mıhlarım seni.

0: Vali hazretleri.
1: Ay. Kara Murat geldi. Hani gelmezdi. Hani sen beni koruyacaktın. Az kalsın fütçeten gidiyordum. Beni bağladı, cehennem oldu, gitti.
0: Allah kahretsin.
1: Kimi?
2: Halka zulmedenler, sizleri ezip sömürenler cezasız kalmayacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bu savaşa hazır mısınız?
3: Hayır!
4: Bağışla Kara Murat yiğidim. Yoluna canımız fedadır. Ancak bizim için bunca uğraş veren kahramanımızın bir kez olsun yüzünü görmek isteriz.
3: İsteriz!
2: Bağışlayın arkadaşlar. İsteğinizi şu anda yerine getiremeyeceğim. Şimdi sessizce evlerinize dağılın, benden haber bekleyin. Zeynep! Sen kal, söyleyeceklerim var. Bunlar sende kalsın Zeynep. Rum Kani Paşa ile Davud'un ihanet belgeleri. Sende daha emniyette olacaklarını düşündüm. Onları iyi sakla.
5: Ben de sanmıştım ki...
2: Ne sanmıştın Zeynep?
5: Önemli değil, yanılmışım.
2: Yok. Yanılmadım Zeynep. Seni seviyorum. Kısmet olur da bir gün İstanbul'a dönersem... ...seni de beraber götüreceğim.

0: gözlerini mutlu etti beni.
1: Sarı Murat yalnız mektupları değil, öldüktüğümüz valilerin ferman ve mektuplarını da alıp götürmüş. Bu belgeler Fatih'in eline geçecek olursa hiçbirimizi yaşatmaz. Hepimiz birden mahvoluruz.
2: Belgeleri ondan geri almanın bir çaresi olmalı.
1: Evet. Haklısın, ben de öyle düşünüyorum. Eğer kızı tutuklayıp zindana atarsak, Kara Murat da onu kurtarmaya gelir. İşte o zaman tuzağımıza düşer.
3: Kızı ne diye zindana atalım? Onun bir suçu yok ki.
1: Bizim hedefimiz Zeynep değil, Kara Murat'tır. Kızı yem olarak kullanacak.
3: Eski vali Yunus Bey, sultanımızın sevgi ve teveccühlerine mazhar olmuş bir kumandandı. Böyle bir adamın biricik masum kızını zindana nasıl atarız?
1: Bu sayede Kara Murat'ı yakalamış olacağız.
3: Kara Murat'ın yakalanmasına bir dediğim yok.
4: Başka çare yok Vali Hazretleri. Kızı tutuklamak zorundayız.
3: Peki, madem başka çare yoktur, kız tutuklansın. Ancak ona bir zarar gelmesini istemem.
1: Merak buyurmayınız Vali Hazretleri. Kara Murat'tan başka hiç kimseye bir zarar gelmez. Göreceksiniz Vali Hazretleri, onu en kısa zamanda yakalayacağım.

0: Ne oldu? Kara Murat size saldırmadı mı?
1: Hayır kumandanım, hiç kimse saldırmadı.
0: Allah kahretsin! Ona tuzak kurduğumuzu anlamış. Bunca gayret boşa gitti.
2: Kızı ne yapalım kumandanım?
3: Bir hücreye koyun.
2: Sıkı muhafaza altında tutun. Merak buyurmayın kumandanım. Bu işte bizzat kendim meşgul edeceğim. Kapıyı açın!

0: Merak etmeyin, burada çok kalmayacaksınız. Kara Murat'ı yakalar yakalamaz sizi serbest bırakacağız.
1: Onu hiçbir zaman yakalayamayacaksınız.
0: Dua edin de yakalayalım. Bu iş ne kadar gecikirse sizin buradaki ikametiniz de o kadar uzar.
1: Size sadece beddua ediyorum. Osmanlı'nın gazabına uğrarsınız inşallah.
0: Yürü!
2: Zeynep.
1: Kara Murat. Burada ne arıyorsun?
2: Seni kurtarmaya geldim.
1: Buradan kurtulmak mümkün mü Kara Murat?
2: Şimdi görürsün.

0: Bütün izinler kaldırılsın, nöbetçiler arttırılsın. Çok sıkı güvenlik tedbirleri alınsın. Kuş uçurtmayacaksınız, anlaşıldı mı?
1: Evet, evet, evet kumandanım. Kumandanım, kızı kendi elimle hücreye kapattım kumandanım.
0: Güzel. Eğer tahminimde yanılmıyorsam, Karamurat bu gece buraya gelecek.
1: Ben de öyle tahmin ediyorum.

0: Arkadaşlar, göreceksiniz o Kara Murat denen haydudu yakalayıp böyle ezeceğim.
1: Aşağı!
0: Arkadaşlar, kumandanınız Thomas, Kara Murat haydudunu yakalayıp kemiklerini ezecek, kafasını kıracak.
2: Gel. Gel bakalım.
0: Yakala!

0: ജയസേനെ.
1: Askerler yardım edin! Kara Murat kaçıyor!
2: Aşağı inince atıma atla, doğru İmam Efendi'nin evine git. O seni gizleyip koruyacaktır.
3: Ya sen? Sen gelmiyor musun?
2: Hayır. Benim burada görülecek işlerim var.
3: Sen burada tehlikedeyken nasıl bırakıp da giderim?
2: Gitmen gerek. Kalman sadece işimi zorlaştırır. Hadi, durma Zeynep.
3: Tanrı seni korusun.
2: Seni de.

Daha fazla asker gönder.

0: Yakalayın sersem herifler! Koşun!
1: Komutanım! Komutanım, bu adam vali değilse mutlaka onun ikiz kardeşidir. Zindanda karşılaştığım an onu vali zannettim.
2: Bir insan aynı anda iki yerde birden olamaz. Eğer Vali Karamuras'ta şu anda yerinde değildir. Ben şimdi onun dairesine gidiyorum. Eğer onu sarayda bulamazsam, valinin Karamurat olduğunu kanıtlamış olacağım. Sen de onun peşine düş.
3: Düşün peşine, yakalayın! Hadi!

0: Valiasın. Valiasın rehberi, kalkın.
1: Ne oluyor Allah aşkına? İnsana uykusunda bile rahat yok canım.
0: Kara Murat Zeynep'i zindandan kaçırdı Vali Hazretleri.
1: Bu işi nasıl başarmış?
0: Bundan sonra başaramayacak.
1: En kısa zamanda Kara Murat'ı yakalayın, anladınız mı?
0: Size söz veriyorum, en geç yarın akşama kadar Kara Murat'ı yakalayıp size teslim edeceğim.
1: Bu da her işi alaya alır. Çok uykum var, başım ağrıyor.
2: Oyunun sonuna geldik Vali Hazretleri. Biraz sonra Kara Murat yakalanmış olacak.
3: Şimdi beni iyi dinleyin. İçinizde Kara Murat kimse ortaya çıksın. Eğer onu bize teslim etmezseniz hepinizi kaldırın.

0: Gidin karamın hadi kurtulun. Yoksa bu inadınızı çok pahalıya ödeyeceksiniz.
1: Pekala, günah benden gitti. Bunu siz kendiniz istediniz. İşe kadınlardan ve ihtiyarlardan başlayın.
2: Hadi.
3: Kara Murat benim! Kara Murat benim! Kara Murat benim! Kara Murat benim! Kara Murat benim! Kara Murat benim! Kara Murat benim! Kara Murat benim! Kara Murat benim! Kara Murat benim! Kara Murat benim! Kara Murat benim!
0: Kadınlarla çocukları bırakın! Kara Muratların hepsini kapatın!
4: Kara Murat benim.
0: Yakalayın!
5: Gel! Gel! Gel!

0: Benden çaldığın mektuplarla belgeler nerede? Konuş! Devam edin. Söyle, mektuplar nerede? Ne yaptın onları? Kime verdin? Konuş! Konuşursan elimin daha kolay olur.
1: Onları ele geçiremeyeceksin. Ben ölsem bile mektupları Fatih'e ulaştıracaklar.
0: Devam edin. Durun! Konuşmadan ölmesi işimize gelmez. Ayılınca tekrar işkenceye başlarız. Gel Thomas.

0: burada yataklık yaparsın ha?
1: Zindana gir de aklın başına gelsin.
2: Yapmayın!
0: Verelim!
2: Yapmayın, acıyın bana!
0: Kumandanın emri var, bunu Kara Murat'ın yanına atacaksınız.
3: Ne yapmış?
0: Ona yataklık etmiş.
2: Yalan! Yalan, iftira bu!
3: İftiraymış, hiçbir suçlu suçunu kabul etmez zaten.

0: Artık Kara Murat'tan da validen de kurtulduk. Ancak Mora daha fazla başsız kalamaz. Bize bir vali gerek. Adil, kabiliyetli ve kudretli bir vali. O da benim. İtirazı olan var mı?
1: Var! Ben itiraz ediyorum. Bir alçaktan vali olamaz.

Hadi gel kızım.

0: Merhaba.
1: Zehra Hanım nasıl?
2: Çok iyi. Herkesin selamı var.
1: Aleyküm selam.
3: Bu seferki kız kim?
4: Tanımıyorum.
0: Bizi görmüşler Engin. Buluşmasak iyi olur.
5: Bize kimse karışamaz.
0: Ben sahipsiz değilim Engin.
6: Adı İpek. Lise son sınıfta. Abisi cinayetten tutuklu.
1: Gelir bu ya.
5: Gecekondu yıkım bildirimi.
3: Kızı benim oğluma verme.
1: Gecekonduları yıkmaktan vazgeçebilir misiniz?
3: Ay, o iş başka, bu iş başka.
7: Yeni mi elbisen?
0: Evet.
3: O kızı bırakmazsan para alamazsın benden.
5: Parayla beni korkutamazsın baba.
0: Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor, ne soruyor.
5: Barıştık.

0: sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Eğlenceli okul ürünleri şokta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatil kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem şokta hem cepte şokta.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
0: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom değerli hissettirir.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Wanda. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldur.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte şok uygulamasında.
4: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
5: Al beni al. Obseso. Silver
6: moon. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: iki valiliği ortadan kaldırmakla çok iyi etmişsin. Sadrazam Mahmut Paşa'nın ayağını kaydırdıktan sonra valilik fermanını sana göndereceğim. Ondan sonra sıra Sultan Mehmet'e gelecek. Elbet onun da bir çaresine bakacak, Rumların intikamını alacağım. Bizans İmparatorluğunu ihya etmek bana müyesser olacaktır. O zaman sen de Mora Kralı olacaksın. Bizim dışımız Müslümandır ama içimiz yine de Hristiyan kalmıştır. İmza, baki selamlar, biraderin Rum Kani Paşa.
1: Meru gel, dönme köpek!
2: Devletim!
1: Seni çöplükten almış, vezir etmişik. Rüyanda bile göremeyeceğin bir servete kavuşturmuş, ölümlerden kurtarmışık. Karşılığı bu mudur?
2: Gaflet ve dalalet içine düşmüşündür, bağışla sultanım!
1: Hangi birini? Bunlar bağışlanacak suç mudur? Bir değil, bin kez ölümü hak etmişsin. Alın götürün bu hain köpeği!
3: Genel veremeyeceğiz!
1: Götürün bu haini! Sağ ol Murat Yiğidim. Sen haklıymışsın. 40 yıllık yani... Olmazmış kâni.

0: Sen saati yastığın altına sakla, beyefendi seni bekleye dursun. Hadi bakalım tembela kalk.
1: Zeynep canım kardeşim, ne olur biraz daha uyuyayım.
0: Sen uyu, beyefendi Ankara'ya yürüyerek gitsin. Hadi kalk bakayım.
1: Yapma ya. Kıkırıyorum, yapma ya. Kurtulurum sonra.
0: Uyu sen yavrum, uyu, uyu sen, uyu, uyu.
1: Ay ay ay, dur, kalktım, kalktım. Şu sabahları erken kalkmak yok mu, öldürüyor beni.
0: Gece saatlerce benle didişirsen sabahları kalkamazsın elbet. Bundan sonra işin erken olduğu zaman ayrı yatacağız.
1: Senden ayrı.
2: Günaydın anne.
3: Hayrola, bu kadar erken?
2: Yeni fabrikanın müsaadesi için Ankara'ya gidiyorum da.
3: Süheyla kalkmadı mı?
2: Şimdi iniyor.
3: Benim bildiğim bir kadın kocası işe gitmeden kalkar, kahvaltısını hazırlar.
2: Lütfen başlama gene anne. Sabah sabah kaynanalık yakışmıyor sana.
3: Biz de kadın olduk. Rahmetli baban gözünü açtığında bir gün olsun beni yatakta bulmamıştır.
0: Günaydın anne.
3: Hangi günaydın kızım? Neredeyse öyle olacak.
2: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat.
4: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi. Bizimki de çok memnun.
2: İyi kız Zeynep, kıymetini bil.
4: Bilmez.

0: Öyle mutluyuz ki, bir de çocuklarımız yaşasaydı.
1: Yine olur çocuğunun. Ya bizim hiç olmuyor ya. Üstelik de annemin vırvırı dolamış diline, torun da torun.
0: Torunlar çok sevilirmiş.
1: Seveceğinden değil, mirasımıza bekçi olsun diye istiyor çocuğu.
2: Oo, bu ne şıkık!
3: Modelini kendim çizdim teyze.
2: Teyzenim diye söylemiyorum, maşallah on parmağında on marifet var.
3: Talihsiz olduktan sonra neye yarar?
2: Erkek millete aptal oluyor kızım. Benim Orhan'ı görüyorsun, gitti, bula bula o soğuk nevaleyi seçti.
3: Üstelik de kısır. Bunca senedir çocuğu olmuyor.
2: Orasını hiç hatırlatma kızım, aklıma geldikçe deliye dönüyorum.
3: Kabahat sizin teyze. Evlenmelerine karşı koyacaktınız.
2: Ha, sordu mu ki? Günün birinde çat kapı, biz evlendik diye dikiliverdi karşıma. Nesine kapıldı o uyuşum bilmem.
3: Şans teyze, şans.
2: Şans değil, bilmişlik. Orhan gibi hem okumuş, hem dünyalar kadar zengin erkeği bulunca elinden kaçırır mı hiç?

0: ne oldu? Bana?
1: Hafif bir baygınlık hanımefendi, merak edilecek bir şey değil.
0: Birden başım döndü. Zaten birkaç gündür gözlerimde kara noktalar uçuşuyordu. Midem bulanıyordu.
1: Müjde hanımefendi, müjde! Müjdelerin en büyüğü! Demek sonunda Veliaht Hazretleri geliyor.
0: Hamile miyim yani?
1: Hem de nasıl? Üç çocuk doğurdum, üçünde de aynı kara noktaları gördüm. Üçünde de ayılıp ayılıp bayıldım.
0: Nürvet Hanım, telefonla fabrikayı arayıver de müjdeleyelim haberi Orhan'a.
2: Sabahtan beri telefon arızalı hanımefendi.
0: Öyleyse koş şoförü çağır, onu yollayalım fabrikaya.
2: Peki.
1: Hani izindeydin bugün sen?
3: Beklenmedik bir iş çıktı, mühim bir haber.
1: Benim haberim daha mühim.
3: Zahmet etme, çünkü biliyorum.
1: Biliyor musun? Aa, nasıl olur, imkansız!
3: Hanımefendi söyledi.
1: O nereden bilsin ki?
3: O bilmeyecek de sen mi bileceksin?
1: Ne sandın ya? Elbette ben bileceğim.
3: Peki neymiş bakalım bu mühim haber?
1: Çocuk!
3: Pes vallahi korktum senden, fal mı açtın?
1: Hayır, tekme vurdu.
3: Kim? Kim tekme vurdu?
1: Çocuk dedim ya Reşat! Hamileyim, hamileyim gene!
3: Hamile misin?
1: Tabii!
3: İnşallah bu seferkini bize bağışlar
1: İnşallah.
3: Allah!
1: İnşallah!
3: Biliyor musun, Süheyla Hanım da hamile!
1: Ya!
3: Ha, Allah'ın işine bak! Ben de beyefendiye ona haber vermeye gidiyordum! Kim bilir ne sevinecek! En azından bizim kadar! Şimdi hemen gidip haberi yetiştireyim!

0: Hayrola Reşat, izinliydin bugün?
1: Sevineceğiniz bir haber için Süheyla Hanım yolladı. Size bir müjdesi var. Az önce baygınlık geçirmiş.
0: He? Müjde dediğin bu mu?
1: Yok. Affedersiniz, affedersiniz beyefendi. Elçiye zeval olmaz derler. Hanımefendiyi görmeyin, sevinçten uçuyor. Çocuk bekliyormuş.
0: Çocuk ha?
1: Evet.
0: Hayatımın en mutlu anı bu. Bu müjdeyi getirdiğin için 3 maaş ikramiyeyi hak ettin.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi, şimdi göster bakalım hızlı şoförlüğünü. Beni hemen eve uçur.
1: Hay hay!
2: Gözün aydın oğlum.
0: Sağ ol anne. Süheyla nerede?
2: Yukarıda, hamileyim diye yorgan döşek yatıyor. Ay tutulmuşken sakın bakma kızım. Çocuk şaşı olur sonra. Canın ne isterse buldur ye. Ben 3. hamileliğimde patlıcan istemiştim de bulamadık diye oğlanın sırtında kocaman bir patlıcan resmi.
0: Dünyanın en tatlı annesine sevgiler.
3: Mutlu musun Orhan?
0: Gelmiş geçmiş babaların en mutlusuyum.
3: Ah, ne güzel çiçek bunlar.
0: Yavrumuzun çiçekler kadar güzel olması için.
3: Sevgilim benim.
0: Yalnız sevincimi gölgeleyen tek şey var.
3: Ne?
0: Bugüne kadar yalnız beni sevdin. Bütün varlığınla bana bağlandın. Çocuğun doğunca sevgin ikiye bölünecek diye korkuyorum.
3: Tersine Orhan. İki kat olacak sevgim. Çocuğum olmadığı için sana karşı gizli bir utanç duyuyordum içimde.
0: Hayatta tek üzüntüm baba olmamaktı. Soyumun sonu gelmiş sanıyordum. Seni çok sevdiğim halde şimdi utanarak söylüyorum. Senden ayrılmak bile geçti aklımda.
3: Artık geçti bunlar Orhan. En iyisi bırakalım bu konuyu.
4: Anlaşılan keçileri kaçırdın sen. Ne yoluyorsun çiçekleri?
1: Çocuğumuz kız mı, erkek mi olacak diye fal açıyorum.
4: Allah bağışlasın da bu seferkinin ne olursa olsun.
1: Doğru. Ama sen ne olsun isterdin çocuğumuz?
4: Erkek.
1: Ben kız isterim. Kız çocuklar daha düşkündür babaya.
4: Hep kendini düşün sen.
1: Peki karıcığım, en iyisi ikiz olsun. Biri kız, biri erkek.
4: Biri senin, biri benim. Talihli olsun. Sıhhatli olsun. Okuyup büyük bir adam olsun.
1: İnşallah. Aa, hem talihli geldi sayılır. Orhan Bey kendi çocuğu şerefine 3 maaş ikramiye verecek. Ya?
4: İyi. Ama o paraya dokunmak yok.
1: Neden? Birer elbise çekerdik üstümüze.
4: Yok. O para çocuğumuzun kısmeti. Ondan çocuk takımları alacağım, yorganlar alacağım.
1: Bakıyorum bacaksız şimdiden ortak olmaya başladı bize.
4: Ne sandın ya?
5: Buyurun efendim.
3: Ah ne güzel. Al. İskemleyi verir misin?
5: Başla.

0: yardımı çağır Zeynep!
1: Boşuna telaşlanmışsınız. Tehlikeli bir durum yok.
2: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
1: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
2: Hamile değil mi?
1: Tıpta sahte gebelik diye bir şey vardır. Çoğu zaman aldatır kadınları.
0: Sahte gebelikmiş, Süheyla Hanım bitti, mahvoldu.
2: Beyefendi de perişan.
0: Beni hemen doktora götür. Bu sefer de bir aksilik olmasın Reşat.
2: Doktor amcayla konuştum, yarın gideriz. Yavrumuz yaşayacak bu sefer. Öyle bir his var içimde Zeynep.
1: Evet, gelin! Oo, hoş geldiniz! Maalesef durum iyi değil.
0: Çocuğumuz gene mi yaşamayacak doktor amca?
1: Kocanla kan gruplarınız uymuyor. Çocuğunuzun yaşaması 3 yaşına kadar her sene. Ondan sonra da lüzum gösterdikçe kanının değiştirilmesine bağlı.
2: Ne kadar para lazım doktor bey?
1: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
0: Nereden buluruz bu kadar parayı doktor amca?
2: Ağlama Zeynep, dur! Daha doğuma aylar var. Allah büyüktür. Buluruz elbet.
0: Beyefendiden istesem bu parayı.
2: Bu durumda nasıl isteriz? Nispet yapar gibi olmaz mı? Hem ne kadar iyi insan olsa, o kadar parayı kardeş kardeşe vermiyor bu zamanda.
3: Ben sahte gebeliğe falan inanmıyorum. Düpedüz oyun oynadı sana Süheyla.
4: Lütfen bu şekilde konuşma anne.
3: Soyumuz kuruyacak, ben susacağım, öyle mi?
4: Peki, ne yapabilirim ki?
3: Süheyla'dan ayrılırsan, herhalde karısından boşanan ilk erkek sen olmazsın.
4: Çıldırdım anne! Süheyla'yı yüzüstü bırakamam.
3: Yüzüstü bırak diyen kim? Para verirsin, kat verirsin, bütün ihtiyaçlarını görürsün. Bu bana karşı değil, sana böylesine bir miras bırakan babana karşı vazifen senin!
4: Hayır anne, hayır!
3: Hislerinle değil, aklınla hareket et! Süheyla için de daha iyi olur bu! Seneler geçince çocuk veremediği için düşman olursun karına! O zaman daha mı iyi?
0: Teşekkür ederim, eksik olma! Orhan! Üzülüyor musun hala?
4: Nasıl üzülmem, 5 yıl bekledikten sonra...
0: Haklısın sevgilim, ama Tanrı'dan ümit kesilmez, belki bir gün çocuğumuz olur.
4: Belki, belki, belki, daha ne kadar bekleyeceğim? Baba olmak benim de en tabii hakkım.
0: Elimden ne gelir Orhan?
4: Öyleyse yeniden evleneceğim. Evet Süheyla, senden ayrılıp Necla ile evleneceğim.
0: Hayır, ben daha yaşıyorum. Ancak ben öldükten sonra başkasıyla evlenebilirsin.
4: Neden anlamak istemiyorsun? Ailemin ismini devam ettirmek için mecburum buna.
0: Hayır, hayır Orhan, olamaz! Evlenemezsin, olamaz! Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun!
4: İkimiz birden mi bedbaht olalım istiyorsun?
0: Orhan! Nasıl bu kadar hissiz olabilirsin Orhan?
4: Bu iş his meselesi olmaktan çıktı. Aklımızla, mantıkla hareket etmemiz lazım.
0: Hayır Orhan, bırakma beni!
4: Korkma! Ayrılınca da aynı zengin hayatın devam edecek. En iyi şekilde yaşatacağım seni. Zaten boşanıncaya kadar burada kalırsın.
0: Hiçbir şeyde gözüm yok, sadece seni istiyorum.
4: Zaman beni de unuturur.
0: Hayır Orhan, hayır! Bırakma beni Orhan!
4: Sen kal Reşat, arabayı kendim kullanacağım. Ha ha ha ha ha!

0: Hanımefendi, kalkın lütfen. Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse, kendi çocuğunuz gibi gösterseniz Orhan Bey'e.
1: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
0: Kocanız nasıl olsa yakında iş için Japonya'ya gidecek. Siz o ara hamileyim diye Zeynep'le Kamil Bey'in çiftliğine gitseniz, sonra Doktor Kamil Bey akrabanız sizin, Orhan Bey'e hamile olduğunuzu söylerse, ha?
1: Kamil amca yalandan nefret eder.
0: Yıkılacak bir yuvayı korumak için Doktor amca bunu yapar sanırım.
1: Peki ya Zeynep? Çocuğunu verir mi bana?
0: Siz işin o tarafını bana bırakın. Ben razı ederim Zeynep'i.
1: Çıldırdın mı sen? Çocuğumu kimseye vermem.
0: Ölümü bağsın adamı. Kan değiştirmek için o kadar parayı bulamayacağımızı biliyorsun.
1: Bir çocuk ananın parçası demektir. Sen kolunu bacağını başkasına verebilir misin?
0: Kangren olmuş. Beni ölüme götürecekse veririm.
1: Olmaz Reşat. Kapa bu bahsi artık.
0: Kaçmakla gerçeklerden kurtulamayız Zeynep. Bundan önceki yavrumuzu kara toprak aldı. Ya bu seferki de ölecek ya da zengin bir hayat yaşayacak.
1: Yapamam. Veremem yavrumu. Lafı bile ateş gibi çöküyor üstüme. Allah'ın aldıklarına katlandım. Ama çocuğumu kendi elimle vermem kolay değil.
0: Zor da olsa insanlar doğru olanı yapmalı Zeynep. Kolay olanı değil.
2: Zor oldu ama sabırla başardım işi. Sonunda boşanma davasını açtı Orhan. Bundan sonra iş sana düşüyor.
3: Merak etme teyze. Ne Süheyla ne de başkası giremez aramıza artık. Orhan Bey'i gerçek bir sevgiyle seveceğim. Ve soyunu sürdürecek sağlıklı çocuklar doğuracağım ona.
2: Bir tane kızım benim.
4: Şaşırıp kaldım doğrusu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benden istediğiniz korkunç bir yalan.
0: Ama faydalı bir yalan doktor. Hem mutlu bir yuvayı...
1: Hem de ölüme mahkum bir çocuğu kurtaracaksın amca.
4: Orhan Bey zeki bir insan. Ya bu oyuna inanmazsa?
1: Ne olursa olsun, başka çaremiz yok. Japonya'daki işi de yardımcı olacak bize. Kocamı kaybedersem yaşayamam, intihar ederim.
4: Ya yalanımız meydana çıkar da rezil olursak?
1: Demek kabul ettin amca.
4: Doktorların görevi hayat kurtarmaktır. Eğer bu yalan bir yuva, bir bebek, bir de senin hayatını kurtaracaksa...
1: Amcacığım, altın kalpli amcam benim, canım amcam. Ağlama Zeynep. Bundan sonra kardeş sayılırız. Çocuğumuzu beraber büyüteceğiz. Bir annesi bensem, öteki annesi de sen olacaksın.

0: Alo, evet buyurun. Oo, doktor amca! Tahlilin neticesini aldım, hiç beğenmedim. Albumin çok yüksek. Tuzu, yumurtayı, balığı mutlak surette kesmesi lazım.
1: Kimden bahsediyorsunuz Allah aşkına doktor amca?
0: Ne demek kimden bahsediyorsun? Süheyla sana söylemedi mi?
1: Neyi söylemedi mi? Söyle!
2: Kiminle konuşuyorsun?
1: Doktor amcayla.
2: Aşk olsun doktor amca! Ben Orhan'dan gizlemiştim.
1: Neyi gizlemiştin? Söyle! Doktor amca, ne oluyor Allah aşkına?
0: Haberin yok muydu? Nihayet geliyor veliaht hazretleri, tebrik ederim! Müjdemi de unutmazsın herhalde! Japonya'dan dönerken senden koca bir kutu getirmeni istiyorum!
1: Kutu değil, sandıkla hak ettiniz doktor amca! Ama inşallah bu seferki de sahte bir hamilelik falan değildir!
0: Ben emektarınız Mürüvvet Hanım değil, 40 yıllık doktorum! Doğacak çocuğun bakımı da bugünden itibaren bana ait! Japonya'dayken aklın burada kalmasın!
1: Neden söyle? Neden sakladın benden?
2: Evlenmene mani olmak istemem! Necla'yla daha mutlu olursun belki! Hele annen!
1: Ben bu evlenmeyi ne annemin keyfi için istedim, ne de Necla'ya olan sevgim için! Tek arzuladığım çocuk, onu sende bulmak daha mutlu etti beni!
2: Beni üzmek için böyle konuşuyorsun!
1: Hayır! Seni sevdiğim için.
2: Sen Japonya'ya gidince, amca beni çiftliğine götürmek istiyor. Tatilini çiftliğinde geçireceği için, orada daha iyi kontrolünde olurmuşum.
1: Çok iyi bir fikir karıcığım.
2: Zeynep'i de beraber alırım, bana arkadaş olur.
1: Tabii! Benim de Japonya'da gözüm arkada kalmaz. Zaten doğumdan 2 ay önce de dönerim.

0: Sana çiçek getirdim.
1: Çocuk nasıl Reşat?
0: Mükemmel. Maşallah, koç gibi bir oğlan, yo! Hadi götür kızım. Evvela kanının değişmesi lazım.
1: Kurtulacak mı doktor amca?
0: İnşallah kızım, inşallah.

0: Oldu mu doktor amca?
1: Geçmiş olsun kızım. Üçüncü defa değiştirdik kanını ama tehlikeyi de atlattık.
0: Teşekkür ederim. Öyle korkuyordum ki.
1: Garip bir oyun içindeyiz. Ama talihimize her şey yolunda gitti. Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.

0: Mutluluğumu sana borçluyum Zeynep. Sana yemin ederim ki onu kendi çocuğum gibi seveceğim. Düşün, yavrumuzu çok seven iki annesi birden olacak.
1: Bu yavru ikinizi de kardeş yaptı sayılır. En kutsal sevgide birleşmiş iki kardeş.
0: Çocuk bana alışsın ki Orhan geldiğinde şüphelenmesin. Hadi Zeynep, ver.
1: Yuvamızın küçük kralına başarılı bir hayat dileğiyle içiyoruz. Bu en mutlu günümü, en yakınım, en sevdiklerimle kutlamanın sevinci içindeyim. Bana yeryüzünün en büyük hediyesini bağışlayan karıma teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Hamileliğinden doğumuna kadar Süheyla'dan kardeşçe yardımlarını esirgemeyen Zeynep'e de çok teşekkür ederim.
0: Zeynep öyle seviyor ki oğlumuzu.
1: Tabii sever. Çünkü zavallıcık kaybettiği yavruların hasretini bizim oğlumuz da gideriyor. Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
0: Sağ olun efendim.
1: Oğlum Doğan'ı herkes sevsin isterim. Ama kimsenin bizim kadar sevmesini...

0: hitap etme kendine artık. Çocuğumuzun hayatı kurtuldu. Görmedin mi ne kadar seviyorlar, el üstünde tutuyorlar.
1: El alemin elinden bana ne? Oğlumun yeri benim göğsüm. Anasının bağrı çocukların yeri. O benim, ben onun sevgisine muhtaçız.
0: Doğan benim çocuğum değil mi? Ben sevmiyor muyum? Ben kucaklamak istemiyor muyum? Ama mantığını kullan.
1: Kullanmam. Bu mantığa sığmaz. Ana olmayan anlamaz bunu.
2: Oh yavrum, benim cici oğlum, hayatım benim, canım.
0: Çok iyi yaramaz, yaygarası dünyayı tutuyor.
2: Ne de çabuk büyüyor değil mi?
0: Benim oğlum çabuk büyür. Benim oğlum bütün çocuklardan başkadır. 7 aylık doğdu ama tosundur o. Yanağına ne olmuş, kıpkırmızı?
2: Tırmalamıştır herhalde, yerinde durduğu yok ki, şeytan gibi bir şey.
0: Akıllı çocuk yaramaz olur. Sen benim akıllı oğlumsun. Herkesten önce konuşmalısın. Hadi bakayım, baba de. Baba de bakayım bana. Çok güzel çocuk, değil mi Zeynep?
1: Evet beyefendi, çok güzel.

0: Çok beklettin ama çocukların en güzelini verdin. Senden başka kimse böyle nur topu gibi bir çocuk doğuramazdı.
1: Ama Orhan, utandırıyorsun beni.
0: Utanmak mı? Ben bu çocuğun annesi olsam gururumdan bu güzel bebeği ben doğurdum diye dünyaya haykırırım. Söyle Zeynep, bu kral bebek kime benziyor? Süheyla'ya mı, bana mı?
1: Vallahi buna cevap vermek için daha çok erken. Bebek pek küçük. Kimseye benzemez yeni doğmuş bebekler.
0: Süheyla bana benzetiyor ama ben daha çok Süheyla'ya benzetiyorum. Burun, gözler tıpkı annesi. Yalnız senesiyle yüzünün şekli bana benziyor.
1: Aman Orhan, Zeynep haklı. Bu kadarcık çocuğun kime benzediği belli olur mu hiç?
0: En iyisi beyefendinin kendisine soralım. Kime benziyorsun sen delikanlı? Söyler misin?
2: Hı? Bu nasıl annelik? Çocuk annesinden çok hizmetçinin kucağında dolaşıyor. Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
0: Karıma karşı bu düşmanlığının sebebi nedir anne? Eskiden kısır diye diline dolardın, şimdi de analığına taktın.
2: Yalan mı söylüyorum? Süheyla'nın kucağında ağlayan çocuk Zeynep'in eli deyince susmuyor mu?
0: Biraz da sen sussan iyi edersin anne.
1: Yavrum benim, dur şekerim, ağlama! Karnın mı acıktı senin? Dur, sesini ver! Hadi, hadi iç canım! İç güzelim, iç!

0: Huysuzluğu tuttu, sütünü içmiyor. Ne olursun al emziriver.
1: Doğanım gel, benim bir tanem.
0: Anne, ne yapıyorsun burada, olmaz! Kaynanan buralarda, görürse mahvoluruz, git evinde emzir.

0: Çocuk yine şoförün karısının kucağında.
1: Kendi çocuğu gibi seviyor. İyi de bakıyor.
0: Ağlayınca da susturuyor. Ama dikkat edin, kendi sütünden vermesin.
1: Çocuğu Süheyla emziriyor. Ama verse ne olur?
0: Ne mi olur? Sen hala çocuksun Orhan! Sütü zehirli onun! Baksana doğurduğu çocuklar yaşıyor mu? Böyle kadınlar sizin çocuğunuzun da yaşamasını istemez! Eğer çocuğu emziriyorsa bu sevdiğinden değil, onu zehirleyip öldürmek içindir!
2: Canım yavrum benim, bir tanem, Doğan'ım benim! Oh! Çekme, çekme saçımı, çekme! Gel bakayım, hoppala, hoppa, otur bakayım şöyle! Oh canım! Hoppa! Ay, ay, ay, ısırma! Hoppala!
0: Orhan!
1: Ne var gene anne?
0: Gel de haklı mıyım, haksız mıyım kendin gör! Zeynep çocuğunu emziriyor, zavallı yavrucuğu zehirliyor! Sizi bunun için mi aldık bu eve?
1: İyiliklerimizin karşılığı çocuğun hayatına göz dikmek mi Zeynep?
3: Onun hayatına nasıl göz dikebilirim? Kendi çocuğum gibi seviyorum!
0: Sen kim oluyorsun onu sevecek? Ver çocuğu!
4: Ne oldu beyefendi?
0: Onu karına sor! Bu evi derhal terk edeceksiniz!
4: Bir kusuru varsa affedin.
1: Oğlumun hayatıyla oynayan öz anası bile olsa affedemem.
0: Yaşayamayan çocuklarınızın intikamını torunumdan almak isteyen canavar ruhlu bir kadın senin karın!
1: Dur anne! Sen istersen vazifende kalabilirsin. Ama karının yeri yok artık evimde.
3: Hayır! Kovamazsınız beni! Ben bu çocuğum!
1: Zeynep!
4: Hayır!
1: Gidelim anne!
3: Dokunma bana! Beni yavrumun katili diye suçlarken neden bu kadın oğlumun anası diye bağırmadın? Gerçeği niçin haykırmadın suratlarına?
4: Nasıl yapardım Zeynep?
3: Göğsünde bir ana kalbi taşısaydın yapardım. Sende hiç babalık hissi yok mu?
4: Var Zeynep. Ama her zaman söylüyorum, akıl hislerden daha üstün. Bu sıra çocuğun kanının gene değişmesi lazım. Orhan Bey'e bu çocuk bizimdir diye bağırmadımsa korkumdan değil. Oğlumuzun hayatını düşündüğüm için, yaşamasını istediğim için.
3: Allah'ım, büyük Allah'ım! Sen beni yavrumdan ayrı koyma!
0: İnsanlara iyilik etmiş. Ne kadar yakınlık gösterirsen o kadar kötülük görüyorsun.
1: Zeynep'in böyle bir şey yapacağını nereden bilirdim anne?
5: Ne var Orhan? Niye kızgınsın?
1: Zeynep'i kovdum.
5: Kovdun mu?
0: Çocuğu zehirli sütüyle emzirirken yakaladım. Torunumu öldürmek isteyen adi bir mahluk o. Allah'tan gördüm de tam zamanında yetiştim.
6: Sus Caniko, sus benim bir tanem!
5: Bana verin, sıkıldı. Bahçeye çıkarayım biraz.
0: Maşallah sonunda anne olduğunu nihayet hatırladı.

0: ellerim tutuyorum Kiki diyeyim. Gidemiyorum işte.
1: Gayret et Zeynep, gitmemiz lazım. Kalk karıcığım, kalk bir tanem. Ne olursun kalk. Hadi.
2: Ne oldu Reşat?
3: Hayırdır? Ne bu hal?
0: Kovdular beni doktor amca, beni yavrumdan ayırttılar.
1: Beyefendi Zeynep'i çocuğu emzirirken yakaladı. Az daha doğruyu söylüyordu.
4: Bir ananın yavrusundan ayrılması acı bir şey ama öyle çaresizlikler var ki...
0: Ben çocuğumdan ayrı yaşayamam doktor amca. Çocuğumu görmeden yaşayamam. Yaşayamam.
4: Çocuğunu görmenin bir yolunu bulun. Benim şurada bir evim var, oraya taşınırsınız. Orhan'ın öfkesi geçince bir çaresini buluruz zaten.
1: Bak gördün mü Zeynep? Söz verdi doktor amca. Hadi bırak artık ağlamayı yavrum. Zeynep, gel yemek yiyelim yavrum.
5: Karnım aç değil.
1: Gel otur şuraya. Dün akşam da yemedin.
5: Karnım aç değil dedim. Hah, geldiler!
0: Ay yavrum, yavrum benim, yavrum! Yavrum benim, bir tanem mis kokulu!
6: Senden af dilemeye geldim.
0: Yavrum, bir tanem.
6: Kayınvalidemin başının altından çıktı her şey. Benim hiç suçum yok Zeynep.
5: Ben yavrumdan ayrı olduktan sonra neye yarar?
6: Merak etme Zeynep. Birbirimize yakınız. 3-5 adımlık yerdeyiz. Ben her gün hava aldırmaya diye çıkarır getiririm çocuğu.
5: Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz ya.
6: Zaten mecburum da. Reşat! Reşat!
1: Buyurun efendim.
6: Doğan çok acıktı, hemen Zeynep'e götürelim.
7: Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz çocuğu?
6: Şey... Ağlıyordu da parka götürüp hava aldırayım dedim.
7: Köşkün koskoca bahçesi dar mı geldi? Ortalıkta türlü salgın hastalıklar var. Bu senin çocuğunsa benim de torunum. Bir daha köşkten dışarı çıkarmayacaksın.
6: Peki anne.

0: Nerede kaldılar? Allah'ım bir aksilik olmasa bari. Doğan'ı neden getirmedin?
1: Canım bir şey yok.
0: Yoksa bir şey mi oldu? Hasta falan değil.
1: Hayır.
0: Ya. Canım anlatsana.
1: Tam Doğan'ı getirirken büyük hanım gördü.
0: Öyleyse ben giderim köşke.
1: Çıldırdın mı sen? Görürlerse ne yaparız? Geçen gün neler oldu unuttun mu?
0: Ne olursa olsun, evladımı görmeden yaşayamayacağımı bilmiyor musun?
1: Dur karıcığım. İnsanlar çılgınlıkla değil, sabırla ulaşırlar istediklerine. Öfkeyle kalkan zararla oturur Zeynep. Bu delilikle her şeyi kaybedebiliriz.
0: Peki, ne yapayım istiyorsun?
1: Sabredeceksin yavrum. Benim gibi sabırlı olacaksın. Bak, hala karımın kovulduğu bir kapıda çalışıyorsam, haysiyetsiz bir insan olduğum için değil, sadece oğluma yakın olabilmek için yapıyorum bunu.
0: Rişat!
1: Sabırlı ol. İlk fırsatta getireceğim çocuğumuzu.
0: İlk fırsat kim bilir ne zaman? Allah! Nasıl tahammül edeceğim ben bu acıya, nasıl?
2: Sus çocuğum, sus oğlum! Ne olursun sus! Anneni istiyorsun biliyorum ama ne yapayım elimde değil seni ona götürmek. Hadi sus benim ya, hadi canım sus!
1: Merhaba!
2: Hoş geldin!
3: Oğlum benim, canım benim!

Ağlıyor yavrucuğum. Ana yüreğimle seziyorum bunu. Beni arıyor. Ben de özledim seni oğlum. Ben...

0: Zeynep, karıcığım hemen sofrayı hazırla. Birkaç lokma yiyip gideyim. Geç kaldım.
1: Getirdim işte.
0: Oo, bakalım ne var? Oo, sütlaç pişirdin demek bugün. Felaket, gel bakayım. Gel, uzat elini, uzat.
1: Ver elini. Ne yapacaksın, elimi? Oo, çıldırdın mı Reşat?
0: Sütlacın niye bu kadar tatlı olduğunu şimdi anladım.
1: Benle şakalaşacağına yemeğini bitir de işine git. Demin geç kaldım diyordun.
0: Geç kaldım ya. Sana söylemeyi unuttum. Doğan bugün sünnet oluyor.
1: Sünnet mi oluyor? Doğan sünnet mi oluyor? Çok hain bir babasın. İnsan önceden söylemez mi bunu? Ona bir kase sütlaç götüreceğim. Hem bir kerecik olsun görürüm.
0: Olmaz Zeynep. Bu deliliği yapamazsın.
1: Süheyla da insan. Bir ananın çocuğuna bir tas sütlaç götürmesini... bu isteğini... böyle kutsal bir günde onu kucaklamasını çok görmez.
0: Haklısın. Haklısın ama... büyük hanım orada görürse kıyameti koparır. Herkesin içinde etmediği hakareti bırakmaz.
1: Sen de buna katlanırsın, beni müdafaa etmezsin değil mi?
0: Elimden bir şey gelmez Zeynep. Gelmeyeceksin değil mi? Yoksa kırılırım sana.

0: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Karnıdağ tuzlu tereyağı 549 lira. Kaan Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: dünyası Bonte bisküvili draje 85 lira.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: Elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatile kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte şok uygulamasında.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
5: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

Kalemini çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.

maşallah, dava olur inşallah, oldu da bitti maşallah, dava olur inşallah, oldu da bitti.

0: Aslan oğlum benim, ver bakayım bana 50. Geçmiş olsun. Canım benim.
1: Şarkı söyle bana.
0: Oo, ne güzel oyuncakların var senin.

0: Zeynep, işin ne burada?
1: Bizde adettir. Sünnet çocukları annelerinin pişirdiği sütlaçtan yer.
0: Orhan görmesin, ver ben götüreyim.
1: Hayır, kendim vermek istiyorum. Ne olur bir kerecik oğlumu göreyim, yalvarırım bir defacık.
0: Çıldırdın mı Zeynep, ver onu bana.
1: Hayır!
2: Ne var? Ne oluyor burada?
1: Çocuğa sütlaç getirmiştim de.
2: Gene mi sen? Hala mı zehirlemek istiyorsun çocuğu? Defol buradan!
1: Ben...
2: Pis sütlacımı verecektin çocuğa!

0: hızlı. Daha hızlı Reşat. Vaktinde yetiştirirsen dünyaları veririm sana.
1: Hiçbir şey istemem. Doğan kurtulsun yeter.
0: Yalnız...
1: Yalnız ne?
0: Söyle. Ne dilersen kabulüm.
1: Zeynep'i affetmenizi rica ediyorum. İyi insandır. Doğan'ı çocuğu gibi sevmekten başka suçu yok.
0: Peki Reşat, affet.
1: Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Daha hızlı Reşat, daha hızlı.

0: Başın sağ olsun Zeynep. İnsanlar her zaman hata yapabilirler. Senden af diliyorum. Aramızda geçen kötü şeyleri unutursun. Rahmetli kocan da mezarında rahat yatar. Mürvet Hanım da memleketine gitti zaten. Senden bizim yanımızda kalmanı rica ediyorum. Kocanın ölmeden evvelki son isteğiydi bu. Doğan'ı da görmüş olursun her gün.
1: Bak ne güzel pisi pisi. Küçücük yavru daha. Sev, korkma. Sev, sev. Sev, otur kucağım. Sev şimdi. Ne güzel değil mi? Bak, bak, bak, gözlerine bak. Babana sorarız. Baban da isterse kaptan olursun.
0: Zeynep ne kadar iyi kızmış, kıymetini bilemedik.
1: Sağ olsun annenin yüzünden.
2: Süheyla!
3: Tebrik ederim Orhan. İkinci çocuğunuz geliyor.
2: Yani Süheyla hamile mi?
3: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
0: Mahdum bey, hemen de büyümüşsünüz.
1: Hadi şekerim, yemeğini ye bakayım.
4: Kardeşim eve geldi diye annem beni sevmeyecek mi artık?
1: O nasıl söz, sevecek tabii. Ama bir ana için doğum yapmak kolay değil. Biraz büyüsün kardeşim, annen senin de yemeğini yedirecek. Hadi, sen şimdi yemeğini ye bakayım. Aç ağzını.
4: Aç. İstemiyorum. Yemek yemeyeceğim işte, yemeyeceğim. Annem beni sevmiyor ki, kardeşimi seviyor.
1: O kardeşin senin, tabii sevecek.
4: Ne güzel değil mi?
5: Sırası mı şimdi? Görmüyor musun? Çocuğa süt veriyorum. Hadi sen aşağı git bakayım.
6: Yavrum, canım benim bir tane. Hayatım benim, oh yavrum.
4: Annem artık beni sevmiyor Zeynep teyze.
1: Sevmez olur mu? Sana öyle geliyordur.
4: Sevmiyor beni işte.
1: Sevmez olur mu oğlum? Kardeşin daha çok küçüktü ondan.
4: Ne zaman annemin yanına gitsem... beni itiyor, istemiyor.
1: Benim güzel oğlum. Seni kim sevmez?

0: seni yavrum. Hiç kimseyi senin kadar sevemem.
1: Beni sev Zeynep teyze. Çok ama çok sev. Annemmiş gibi sev.
0: Sevmez olur muyum yavrum? Dünyalar kadar seviyorum. Dünyada en çok seni seviyorum.

0: Allah kahretsin! Ay! Düşürdün çocuğumu, düşürdün! Dikkat etsene biraz!
1: Ben düşürmedim anne!
0: Sus! Bir de konuşuyor! Gözlerimle gördüm, sen düşürdün işte!
1: Ama anne!
0: Defol hadi! Bir yerin acıdı mı yavrum?
1: Hayır anne, ben kendim düştüm! Abim düşürmedi ki beni anneciğim!
0: Hiç söz dinlediğin yok! Sana kaç kere söyledim o çocukla oynama diye!
1: Neden? Doğan abi benim abim değil mi?
0: Değil! Hadi gel sütünü iç!
1: Hayır, abimle beraber içerim!
0: Nereye gidiyorsun, gel buraya!
1: Abim olmadan içmem!
0: Gel buraya dedim sana! Gel diyorum!
1: Abi, baksana süt getirdim! Al iç! İçmem! Neden? İçmem, sonra annem döver beni! O senin sütün! Neden dövsün seni? Çünkü annem beni sevmiyor da onun için! Ben seni seviyorum! Babam da seviyor! Zeynep teyze de seviyor! Peki, annem neden sevmiyor?
2: Ben de bilmiyorum! Evvelden seviyordu ama şimdi sevmiyor! Hadi sen sütünü iç!
1: Sen içmezsen ben de içmem!

0: sen hiç? Hayır, sen hiç! Hayır, sen! Peki, öyleyse bir ben içeyim, bir de sen iç! Oldu mu?
1: Peki öyleyse, bir sen iç, bir de ben! Ama önce sen içeceksin!
2: Sen ne diye gidip su içmiyorsun? Süt senin neyine! Hadi defol, gözüm görmesin!
0: Öyleyse ben de su içerim!
2: Otur şuraya! Anladım şimdi neden günden güne zayıfladığını! Her şeyini ona veriyorsun, iç şunu bakayım!

0: babanı yakaladın.
1: Beni de kucağına al baba.
0: Gel bakalım sen de delikanlı. Maşallah ağırlaşmışsın. Boyun da uzuyor. Abine çabuk yetişeceksin.
1: Babacığım, çok seviyorum ben abimi. Ben de Selçuk'u çok seviyorum baba.
0: Ben de ikinizi aslanlarım. İkinizi de dünyalar kadar seviyorum. Doğan benim başkomutanım.
1: Ya ben?
0: Genç ve yakışıklı subayım.

0: Bana bir yorgunluk kahvesi yap seni.
1: Baş üstüne efendim. Bak yüzünü kirletmişsin gene. Dur canım, silin.
2: Bugün bize ne getirdin babacığım?
3: Bilin bakalım.
2: Nedir?
3: Doğru bilen iki pay alacak.
2: Şeker mi baba?
3: Peki sen söyle.
2: Yoksa çikolata mı?
3: Aferin! Doğan bildi. Onun için iki pay alacak. Sen de bir pay.
1: Buraya gel Selçuk. Sen babana bakma canım, iltimas yapıyor abine.
2: Yapsın, ne olur. O benim abim, benden büyük. Elbet iki pay alacak. Al kardeşim. Hadi gel.
3: Ki yaramazlar, çikolataları kapınca bizi falan unuttular.
1: Asıl yaramaz Doğan, Selçuk azdıran da o.
0: Yaramaz çocuklar daima zeki olur. Doğan da onun için daha zeki.
1: Neden daha zeki oluyormuş?
0: Tanrı öyle yarattığı için. Onu Avrupa'da okutacağım.
1: Selçuk ne olacak peki?
0: Onu yanımda yetiştireceğim. O sakin, uysal bir çocuk.
1: Yani her şey Doğan'ın, benim oğlum bu evde bir hiç, bir sığıntı öyle mi?
0: Aa, ne garip şeyler söylüyorsun Süheyla. Sanki Doğan senin oğlun değil.
1: Evet, değil. Oğlum, oğlum da, sen Doğan'ı daha çok sevince, ben de ne yapayım şaşırıyorum işte.
2: Abi! Ne olur şu reçeli alır mısın? Canım çok reçel istiyor.
4: Peki kardeşim ama, anneme söyleyelim. Sonra izinsiz aldık diye kızar.
2: Ben aldım derim, kızmaz. Boyum yetişse zaten ben alacağım. Hadi abicim, ne olur.
4: Oraya benim boyumda yetişme.

0: Seni akşerisi! Söyle ne zaman uslanacaksın, ne zaman?
1: Anne! Abimi anne kavanozu ben düşürdüm!
0: O kandırmıştır seni reçeli al diye! Aç gözlü seni, ne olacak? Çocuğa da kötü örnek oluyorsun!
1: Yeter anne, ne olursun vurma artık! Senin bir kabahatin yok! Anne!
0: Ne utanmaz mahluksun! Seni odunla dövmek! Yeter! Yeter Süheyla Hanım! Sen ne hakla karışıyorsun? Zeynep! Zeynep, nereye götürüyorsun çocuğu?
2: Deli mi ne? İyice çıldırmış.

0: Bak Reşat, çocuğumuzu getirdim sana. İkimiz de çok kötü durumdayız. Bugüne kadar hep seni dinledim, sustum. Sustukça ezildik Reşat. Artık bu haksızlıklara göz yummayacağım. Ona kötü davranmalarına razı olmayacağım.
1: Zeynep teyze! Kiminle konuşuyorsun?
0: Reşat amcam! Hani sünnet günü seni hastaneye yetiştirirken kaza geçirip ölmüştün? Hatırlıyor musun Reşat amca?
1: Hangi Reşat amca?
0: Senin baban.
1: Babam mı?
0: Şey yani, benim oğlumun babası.
1: Oğlun mu? Madem öyle neden getirmiyorsun oynayalım onunla? İkimiz ne güzel kardeş kardeş oynardık. Uzakta mı Zeynep teyze? Nerede oğlun?
0: Hem yanımda, hem de çok uzaklarda. Çok, çok uzakta.
1: Peki, neden seninle beraber oturmuyor?
0: Şey, neden mi?
1: Yoksa sen de dövdün de kaçtı mı yanından?
0: Yo, yo, döver miyim hiç?
1: Herhalde seni çok özlemiştir.
0: Ben de ona hasret çekiyorum. Ona oğlum, evladım. Sen benim bir tanemsin. Sen benim çocuğumsun demek için çıldırıyorum.
1: Madem istiyorsun, git çocuğuna. Sev, okşa onu. Neden bu güzel lafları çocuğun kendine söylemiyorsun?
0: Neden mi? Doğru. Onun bu laflara, bu sözlere ihtiyacı var biliyorum. Ama söyleyemem yavrum. Geç oldu. Gel gidelim yavrum.
2: Nereye götürdü çocuğu acaba? Hala dönmediler.
3: Ona çocuğu nereye götürüyorsun dedim, cevap bile vermedi. Onun ne yılan olduğunu hala anlamadın mı oğlum?

0: Evet, geliyorlar.
1: Bu saate kadar neredeydiniz?
2: Doğan sıkılmıştı da biraz hava aldırdım.
3: Neşet amcanın mezarına gittik babacığım.
0: Delirmiş bu! Parmak kadar çocuk mezarlığa götürülürmüş hiç!
2: Affedersiniz efendim, düşünemedim.
0: Bu kaçıncı affediş? Ya başına bir şey gelseydi?
2: Ben yanındayken ne gelebilir? Onu kendi çocuğum gibi seviyorum.
3: Ben de Zeynep teyzemi çok seviyorum baba! Annem dövünce Zeynep teyze kurtarıyor beni.
1: Sen odana çık bakayım Doğan.
3: Ama baba!
1: Odana çık dedim.
3: Peki babacığım.
0: Maksadı açık. Ölen çocuklarının intikamını çocuğu annesine düşman ederek almak istiyor.
2: Yalan, yalan söylüyorsunuz.
0: Şimdi de yüzüme karşı küstahlık ediyorsun ha! Artık yeter! Bu evden ya o gider yahut da hemen ben giderim. Analık haklarımı da helal etmem sana.
1: Kocana verdiğim sözü tutamayacağım Zeynep. Sana her ay yeterli bir para veririm, istediğin yerde oturursun.
2: Ama ben Doğan'dan ayrılamam ki!
1: Biraz anlayışlı ol Zeynep, artık bu evde oturamazsın. Annemin dediklerini kulaklarınla duydum.

0: Selçuk'un biraz ateşi var.
1: Çocuktur, geçer. Yarın ver. Yarın doktor amcayı çağırırız.
2: Anne!
0: Söyle yavrum.
2: Su istiyorum anne.
0: Şimdi canım.
2: Baba!
1: Evet yavrum?
2: Ben abimi çok seviyorum.
1: Tabii seveceksin, abin senin.
0: Şöyle iç bakayım yavrum, hadi. Hadi şimdi de uyu.

0: hırsız! Nereye götürüyorsun çocuğu? Ver onu bana!
1: Hayır! Ver!
0: Hayır,
1: ver, ver, ver!
0: O benim çocuğum!
2: Orhan! Orhan! Koşun! Yetişin! Yetişin! Doğan'ı kaçırıyorlar! Yetişin!
3: Ne oluyor?
0: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım! Bırakın beni! Benim çocuğumu! Benim çocuğum! Bu kadın çıldırmış! Aklını çocukla bozmuş! Tımarhaneye kapatmak lazım onu! Bir kötülük yapmadan alsan elinden Doğan'ı!
3: Ver çocuğu Zeynep!
0: Hayır, vermem! Ölürüm de vermem! Benim çocuğum! Benim! Benim çocuğum! Bir an iyice şey sapıtmışsın, hadi defol, defol!
3: Affedin, bir şey mi oldu?
0: Sorduğu şeye bak! Ne demek bir şey mi oldu? Daha ne olacak? Çocuğumuzu kaçırmaya kalktı!
1: Çocuğumu istiyorum! Doğan'ımı istiyorum! O benim çocuğum!
3: Dur bakalım, ne oluyorsun?
1: O benim çocuğum, evladım! Talihsiz evladım benim!
3: Aklını başına topla! Hanımefendi, ne yapayım bunu? Şikayetçi misiniz?
0: Tabii şikayetçiyiz! Götür onu buradan! Hapishaneye götür, tımarhaneye götür, nereye götürürsen götür!
3: Hadi, yürü bakalım!
1: Evladımı istiyorum ben! Benim çocuğumu! Yemin ederim ki o benim yavrum!
0: Nihayet buldum belanı!
1: Çocuğumu istiyorum!
3: Biraz da başka laf etme kadın!
1: O benim çocuğum! Çocuğumu istiyorum! Doğan'ımı verin bana! Doğan evladım!
4: Buyurun! Evet, evet! Ben de o işle meşgulüm!
5: Bir yanlış anlama oldu komiser bey! Biz şikayetçi değiliz! Evet! Zeynep iyi bir insandır ama... bu ara sinirleri çok bozuldu! Yo, hayır! Çocukları öldüğü için zannediyorum benim çocuğum diyor! Fikri sabit herhalde!
4: Evet! Evet, evet! Anlıyorum! Gerekeni yaparız!
0: Fikri sabit ne demekmiş? 40 yılda bir Adana'ya kızımın yanına gideceğim, bana inat gibi Zeynep'i hapisten çıkartıyorsun! Ya gene kaçırmaya kalkarsa çocukları?
5: Sen merak etme anne, bir daha yaklaştırmam onu eve!

0: Bana deli diyorlar. Reşat öldükten sonra Zeynep çıldırdı diyorlar. Bak şu insanlara! Bizim evladımızı kendilerine mal edip beni kovuyorlar. Yalnızım, çok yalnızım Reşat. Bundan sonra hiç seni yalnız bırakmayacağım. Senin yanından ayrılmayacağım. Her zaman senin yanında olacağım. Her zaman.
1: Zeynep teyze gitti. Sen de hastasın. Peki ben şimdi kiminle oyun oynayacağım? Abi, annem ilaçlarımı içersem iyileşeceğimi söyledi. Tabii kardeşim. Hepsini birden içersem daha çabuk iyileşirim, değil mi? O zaman ikimizin de canı sıkılmaz. Beraber oynarız. Öyleyse ilaçlarımı verir misin abi?
2: Ne yapıyorsun sen orada?
1: Hiçbir şey. Kardeşime ilaç içiriyorum.
2: İlaç içiriyormuş. Bu kadar ilaç içirilir mi? Zehirleyecek misin yavrumu? Defol! Defol buradan çabuk! Defol git buradan! Bir daha da bu odaya gireyim deme, kemiklerini kırarım senin, anladın mı?
3: Ne oldu Doğan? Niye ağlıyorsun?
1: Annem beni dövdü doktor amca!
2: Selçuk çok hasta doktor amca!
3: Asıl hasta sensin galiba, nedir bu Doğan'a yaptığınız?
2: Dayağı hak etmişti o!
3: Senin yaptığın vicdansızlık! Önce Zeynep'i kovdunuz, şimdi de çocuğuna olmadık işkenceyi yapıyorsunuz!
2: Çocuğu kaçırmaya kalkmasaydı, o çıldırmıştı doktor amca!
3: Senin de elinden çocuğunu alsalar sen de çıldırırsın!
2: Hizmetçi parçasından yana mı oluyorsun
3: sadece
2: amca?
3: Sadece doğrudan yana! Hizmetçi parçası dediğin insan, sana çocuğunu vermesiydi, kocan boşayacaktı seni! Unuttun mu bütün bunları? Doğan seni anne biliyor! Öz anası olmasan bile onu öz oğlundan ayırmaman gerekirdi! İnsanlık buna icap ettirir, söyle!
1: Ben artık gidiyorum! Nereye gidiyorsun? Anneme! Annem şimdi gelir! Ne olur yanımda bekle! Senin annen benim annem değil ki! Benim annem Zeynep teyzemmiş, onu arayıp bulacağım! O beni dövmeyecek! Beni öyle seviyor ki! Gidip mezarlıkta babamın yanında bekleyeceğim onu! Ne zaman döneceksin abi? Buraya hiç dönmeyeceğim artık! Abi, ben sensiz ne yaparım? Kimle oynarım? Başka arkadaşlar bulup oynarsın! Hayır abiciğim! Ben seni istiyorum! Sen gidersen ölürüm ben! Senin annen var! Bakar o sana, iyileşirsin! Al ısmarladık kardeşim!

0: İlacını niye içirmediniz? Şişe olduğu gibi duruyor.
1: İçmiyor amca. İçmek istemiyor. Doğan olmazsa bir yudum almam diyor.
0: Çocuklar bu yaşlarda çok hassas olurlar. Doğan'ın eve dönmesi şart. Doğan gelirse ilaçlarını içer, morali düzelir.
1: Ne olur, ne olur amca bul onu. Çocuğum ölecek. Yalvarırım bul onu.
0: Bak, kovduğun, nefret ettiğin çocuktan şimdi yardım umuyorsun.
1: Hatamı anlıyorum amca. Doğan dönerse onu öz çocuğumdan ayırmayacağım. Selçuk kadar seveceğim onu da.
0: Allah o masum insanlara yaptıklarının cezasını çektiriyor sana.
1: Bundan sonra Zeynep'i öz kardeşim gibi seveceğim. Allah'ın huzurunda söz veriyorum amca. Yalnız Doğan'ı bulun bana.
0: Peki Süheyla, onu bulmanıza yardım edeceğim.
2: Anne, anne, abim nerede?
1: Şimdi gelecek yavrum.
2: Ben ölmeden önce gelir, değil mi?
1: Sen ölmeyeceksin yavrum. Abin de gelecek, kardeş kardeş oynayacaksınız.
2: Ne olur anne, sen de git ara onu.
1: Peki yavrum, istersen babana telefon da edeyim, gelirken sana çikolata getirsin.
2: İsterim tabii, getirsin.
1: Hala burada mısın amca? Ne olur git, Zeynep'le Doğan'ı bul getir, onlardan af dilemem lazım. Hatamı affettirmem lazım. Sonra Allah beni çocuğumun ölümüyle cezalandırabilir. Ne olursun vakit kaybetme amca, iş işten geçebilir. Sonra Doğan'ın, Zeynep'le Reşat'ın çocuğu olduğu anlaşılır. Orhan!
3: Doğan kimin çocuğu? Cevap ver, kimin çocuğu?
1: Zeynep'in çocuğu. Sen başkasıyla evleneceğim dediğin için yalan söylemek zorunda kaldım sana. Bana istediğin cezayı ver. İstersen kov bu evden. Hak ettim hepsini. Yalnız ne olursun Doğan'ı buldum. Selçuk'un hayatı ona bağlı.
3: Cezamızı inşallah çocuğumuzun ölümüyle çekmeyiz.
1: Hayır! Hayır!
3: Söylediğin yalanla yalnız sen suç işlemedin. Ben de bilmeyerek zavallılara kötülük ettim senin yüzünden. Biçare masum anneyi kovdum evden.
1: Selçuk'un ne günahı var Orhan? Ne olursun anlayışlı ol, yardım et bize, yardım et!

0: Doğan? Ne işin var burada?
1: Kaçtım. Burada saklanıp seni bekledim anne.
0: Anneme? Bana anne dedin Doğan.
1: Evet, doktor amca konuşurken duydum her şeyi.
0: Demek her şeyi öğrendin. Yavrum, bana bir daha anne de.
1: Anne!
0: Bir kere daha!
1: Anne! Anneciğim!
0: Yavrum! Evladım! Bak! Çocuğumuzu buldum Reşat, bizim çocuğumuz. Çocuğumun yanına yanaşma, yaklaşma ona!
2: Çocuğunu alacak değilim Zeynep. Ben sana geldim. Doğan'ı almaya değil. Senden özür diliyorum. Müsaade et, günahlarımı affettirebileyim. Gel, eve dönelim.
0: Olmaz! Benim evim burası. Benim evim kocamın yanı.
2: Bak Zeynep kardeşim, benim evim senin evindir. Artık hizmetkarım değilsin. Benim öz kardeşimsin.
0: Vaktiyle karınız da öyle söylemişti. Yalan bunlar! İnanmam, hepsi yalan!
2: Yalan değil Zeynep! Namusum üzerine söz veriyorum! Evim eviniz, her şeyim Selçuk'la Doğan'ın!
0: Ben çocuğumu para için vermedim! Onun serveti namus ve doğruluk! Bunlar bana dedelerimden biraz kaldı! Oğluma da kalacak! Gel yavrum!
2: Gitmeyin kardeşim! Selçuk çok hasta! Eğer Doğan gelmezse ölecek! Yalvarırım Zeynep! Allah rızası için evimize dön!
0: Şimdi beni niçin kardeş yaptığınızı anladım! Niçin servetinizi

0: evladıma bırakmak istediğinizi anladım. Hayır, size yardım etmeyeceğim. Ben çok çektim, biraz da siz çekin.
1: Bu akşam Selçuk'umuz nasıl bakalım?
2: Bilemiyorum doktor amca. Abimi istiyorum. Gelecek yavrum, abin gelecek. Baban almaya gitti, şimdi gelecek. Sen hiç merak etme, mi yavrum?
1: Selçuk, nasılsın? İyi misin?
0: Doğan'ı bulamadın mı?
3: Buldum.
0: Peki, neden getirmedin?
3: Annesiyle beraber Reşat'ın mezarı başındalar. Gelmiyorlar, hakları da var.
0: Hayır Orhan, Zeynep buraya muhakkak gelmeli. Doğan'ı da getirmeli. Gideceğim ona, yalvaracağım. Ayaklarına kapanıp özür dileyeceğim ondan. Doğan'ın muhakkak gelmesi lazım.

0: Süheyla!
1: Durumu fenaya gidebilir.
2: Tehlikeli mi doktor amca?
1: Yok canım, yok. Sen bu ilaçları muhakkak bulmaya çalış onu. Peki. Hadi oğlum.
3: Ben abimi istiyorum anne.
2: Peki yavrum. Sen iyileş, beraber gideriz.
1: Zannediyorum bu çocuğun durumu psikolojik.
2: Canım.
3: Selçuk!
2: Doğan! Abin geldi.
1: Hadi. Hadi. Bak. Abin de geldi. İyileşecek benim oğlum, değil mi Selçuk? Hadi yavrucuğum. Hadi, hadi.
2: Doğan'ı getirdiğin için teşekkür ederim Zeynep.
3: Doktor amca, bana abimi getir ne olursun.

0: İşte o söyledi. Patrondan avans istesek.
1: Tam isteyecek adamı buldun.
2: Hacı Saffet Beyefendi bugün yarın İstanbul'a geliyor. Şu çıplak resimler yüzünden anlaşmanızı feshedecektir.
3: Kimsenin sanattan anladığı yok ki.
4: Gördün mü bizim şirketin afişlerini?
5: Aa, geliyor musun?
4: Evet, geliyor.
5: Yarından itibaren teslim ediyorum sizi.
6: Kime?
5: Babanıza.
6: Babama?
5: Vay Hacı Saffet Bey.
4: Ben 3-4 gün sonra otele geleceğim.
3: Nereye gideceksin sen?
4: Size ne be? Siz eve gidin, ben biraz içecek bir şeyler alacağım.
3: Hadi. Oldu be. Aman geç kalma, erken gel.
2: Hacı Saffet Bey. Hacı Saffet Bey mi?
4: Sizi kendi şirketime alıyorum. Burada neler oluyormuş da haberimiz yok. Ricim aklıma gelirdi de kızların penceresinde bu hergeleleri yakalayacağım aklıma gelmezdi.
7: 100 lira ile evlenilmez. Bugün 16.15'te TV4'te.
8: Ata, mevzu derin.
9: Hayırdır Erkan abicim?
8: Hem de çok derin oğlum.
9: Nedir abi söyle?
8: Oğlum baksana şu güzelliğe. He? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
9: Bir başkadır deniz memleketi.
8: Dalalım o zaman oğlum.
9: Dalalım abi.
8: Dalalım.
10: Erkan abi izlemeye doyamazsın. Bak bak bak, kara gözlere bak.
11: Deniz yıldızları, istakozlar, ahtapotlar.
8: Bak kum mırmırı. Buralardan eksik olmazlar. Az ileride de kaya balıkları.
11: Vay vay vay vay. Binlerce balık yumurtası saklı deniz çayırları.
8: Yukarının çamı, çınarı, ormanı neyse bu deryanın nefesi, akciğeri de işte bu ormanlardır.
9: Geldik Erkan abicim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
8: Tamam, geldik. Gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
9: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
12: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz.

0: Selametle.
1: Yani ne yapıyoruz atacığım? Çapa atmıyoruz. Deniz çayırlarını kopartmıyoruz. Suyun altındaki canlı yuvalarını dağıtmıyoruz. Soluduğumuz havayı kirletmiyoruz.
0: Bu kadar abi.
1: Yani çapa değil.
0: Şamandıra.
1: Evet.
2: MAPA Şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
3: Mavi bir zürafa mı?
4: Vay, konuşabiliyor musun?
3: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
5: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
6: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Parasının kıymetini bilenler.
0: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uygun.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

6000 liraya varan para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki

0: için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Aa, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Bu var ya
5: bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
9: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
10: Sen ayaklarına kapanırım. Affet beni kardeşim. Ne olursun affet. Abi!

0: Zeynep iyi insandır, kusurunuza bakmaz sizler.
1: Bizi affettin mi? Allah affettikten sonra ben kimim ki? Artık her şey değişti, Orhan da biliyor durumu. Bana anne demesen bile, seni seven bir teyzen olacağım.
2: Yangın, ev yanıyor! Selçuk! Selçuk!

Yangın.

0: Bırakın. Bırakın, burası benim evim.
1: Ya! Ah, ya benim anne!
2: Canım, canım benim.
1: Doğan yavrum!
2: Güzelim.
1: Zeynep kurtardı çocuğumuzu.
0: Gitme Zeynep. Bizi affet.
1: Ben sizi affettim. Çocuğum bana yeter. Hakkınızı helal edin.
0: Helal olsun ama... yeni yaptıracağımız köşkte benim ve Süheyla'nın kardeşi olarak kalmayı kabul edersen... bizi affetmiş olduğuna o zaman inanırız.
1: Sen iyi insansın Zeynep. Sen bizim mutluluğumuz oldun. Her zaman yardımımıza koştun. Ne olur bu sefer de bir büyüklük göster de... sana olan borcumuzu ödememize yardım et. Doğan, ne olursun anneni bizim için kandır.
3: Kalıyoruz değil mi anne?

TV 4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa Yakası'nda Fatih ilçesinde Eminönü'ndeyiz. Eminönü çok ama çok büyük bir yer. Biz Eminönü'nde nereyi göstereceğiz sizlere? Şu anda Hasırcılar Caddesi'nde bulunan Yenihan'dayız. Hiç uzatmıyorum. Gezmek Olsun TV 4 ekranlarında başlasın. Sonrasında sizleri yine en güzel enerjimle karşılayacağım. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV 4 ekranlarında başladı sevgili seyirciler. İstanbul Avrupa Yakası'nda Fatih ilçesinde Eminönü'ndeyiz. Eminönü çok büyük bir yer. Biz Eminönü'ne diğer programlarımızda da geleceğiz. Çünkü İstanbul'un kalbi burada atıyor. Eski İstanbul burada atıyor. İstanbul'un tarihi burada atıyor. Bir kitap gibi sayfalarını çevir çevir her sayfada farklı bir hikaye, farklı bir görsel şölen var açıkçası. Muhteşem bir han olduğunu söyleyebilirim. Restore edildikten sonra karşımıza en güzel haliyle çıkıyor. Beta Yeni Han. Şimdi gerçekten koltuklarınıza rahatça yaslanın. Muhteşem bir bölüm sizleri bekliyor. Belki birçoğunuz buranın önünden geçtiniz ama buranın içinde neler var, neler yok ve nasıl bir yer bilmiyorsunuz. E o zaman ne yapıyoruz? Hep beraber buranın keyfini çıkartıyoruz. Şöyle çok güzel bir giriş kapısı var hanın, görmüş olduğunuz gibi. 1671 yılından beri bu han hizmet veriyor sevgili seyirciler. Hanın ismi Beta Yeni Han olarak geçiyor ama bu isme gelene kadar birçok ismi olmuş. Burada zaten tarihi Türkçe ve İngilizce olarak yazmakta bu hanın. Hasırcılar Han, Emin Han, sonrasında şöyle bakıyorum Tahmis Han. Yani birçok isimle anılmış ve en sonunda Yeni Han adını almış. Onun bilgisini verebilirim. Birazdan buranın yöneticisi bize tarihini anlatacak zaten. Bulunduğumuz

0: İçeriye girerken sevgili seyirciler, buranın hem önceki halini hem de sonraki halini de görebiliyorsunuz. Restorasyon çalışmalarını da görebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman Mısır Çarşısı hemen 10 adım ileride aslında baktığınız zaman, ama siz buraya geldiğiniz zaman burada da küçük bir Mısır Çarşısı olduğunu belirtmek istiyorum. Burada şarküteri, pastane, çikolata alabileceğiniz bir dükkan ya da kahve alabileceğiniz, kahvenizi yudumlayabileceğiniz bir dükkan. Hatta hanın içerisinde bir müze bile var. Belki birçoğunuz bu müzeyi bilmiyor. Onu söyleyebilirim. Ve çay tutkunları bu hana mutlaka uğramalı diye düşünüyorum. Hanın içinde 500'den fazla çay çeşidi var. Ve çaya dair ne ararsanız var. Birazdan her kapıya girip her kapıyı ziyaret edeceğiz. Burada 19 tane dükkan var. Buraya geldiğiniz zaman kameraman arkadaşlarım zaten etrafı gösteriyorlar. Güne burada kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Kahvenizi burada yudumlayabilirsiniz. Çayınızı yudumlamak için gelebilirsiniz. Ya da öğle akşam yemeğinizi yemek için gelebilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir han. O zaman ben sizi bu güzel hanla biraz baş başa bırakayım. Sonrasında da 19 dükkan olduğunu söylemiştim. Dükkanların içinden karşıda. Hana girer girmez bizleri baharat ve kuru yemiş kokuları karşılıyor, taze taze. Bakın buraya geldiğiniz zaman kabuklu ceviz, kabuklu pikan cevizi ya da kurutulmuş kuru meyvelerden alabiliyorsunuz. Şöyle kurutulmuş çilek var, dut var. Şu ne? Onu göremedim ama bir saniye. Göremedim onu. Elma kurusu var. Oradan görünmüyor. Limon. Şöyle limon. Portakal kurusuymuş. Bakın yine bu neymiş? Bu da portakal kurusu. Ne kadar güzel değil mi? Kahve sunumlarında falan çok şık duruyor bunlar Cengiz Han. Evet diyor. Sunuyor musun böyle kuru meyveyle? Bana sunuyorlar genelde diyor. Kahve sunanların çok olsun o zaman Cengiz Han. Bu arada şuna değinmek istiyorum. Ben ömrümde ilk kez pikan cevizi gördüm. Sen biliyor muydun? Gerçekten mi? Bilmiyorum. Pikan cevizi. Ben ilk kez gördüm. Şöyle. Şöyle. Ben ilk kez gördüm. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Yemedim. Bir şöyle kırık bir tane olursa bakacağım tadına da, kıramam şu an. Dişlerime zarar gelmemesi lazım Cengiz Han. Diş önemli biliyorsun. Şimdi baharat kokusu da karşılıyor sağ tarafımda. Taze taze baharatlarınızı buraya geldiğinizde satın alabilirsiniz. Biraz önce de dediğim gibi burası küçük bir Mısır çarşısı. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Buraya dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek kesinlikle yasaktır. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi bakın burada da yıldız anason var. Şöyle papatya çiçeği var, tomurcuk gül var. Yine yasemin çiçeği, tomurcuk var. Özellikle bu tomurcuk gülü kahvenin yanında sunumlarda suyun içine koyuyorlar görseli güzel olsun diye. Bunu da tatlılarda falan kullanıyorlarmış, bu yıldız anasonu. Yani baharat alışverişinizi de burada küçük bir Mısır çarşısı olarak adlandırdığımız bu handa alabilirsiniz. Ama dediğim gibi Mısır çarşısı da buraya 10 adım. Ben burayı çok sevdim. Sen her şey toplu ve güzel bir şekilde duruyor. Hemen yan tarafta kuru yemiş dükkanı var. Siz isterseniz bir baharat kokularının arasında şöyle bir kaybolun. Baharatı aldığınız yerler de önemli. Şimdi haberleri izliyorum. Baharatların da sahteleri çıkıyor biliyorsunuz. O yüzden baharatları aldığımız yerler de önemli. Sizi ben bir baharat kokuları arasında bırakıyorum ve sonrasında kuru yemişlerin arasından karşılıyorum. Kuru yemişler o kadar güzel duruyor ki bakmaya doyamadım. Şimdi birazdan tatlarına da bakacağım. Leblebi tuzsuz, köy leblebisi, çıtır leblebi, beyaz leblebi, kaplama fıstık. Şu kaplama fıstığı ben çok seviyorum. Sen biliyor musun Cengiz Han bunu? Şunu biliyor musun? Şöyle bak. Bunu çoğu insan bilmiyor ama. Şöyle ben sana bir ikram edeyim Cengiz Han. Al bakalım. Bir tane. Cengiz Han'ın var. Afiyet olsun Cengiz Han. Bir tane ben tadına bakayım. Sevgili seyirciler, bu çok güzel. Gerçekten de denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tuzlu kabuklu badem. Ne ararsanız var vallahi. Bulunduğumuz hanın içerisindeki kuru yemiş dükkanında. Biraz önce baharat dükkanındaydık, yani dışarıdan anlattık. Şimdi kuru yemiş dükkanındayız ve kuru meyveleri seviyorsanız burada kurutulmuş birbirinden çeşitli, bakın, meyve var. Dışarıda aslında saymıştım ama zencefil kurusundan kivi kurusuna, ananas kurusundan kavun kurusuna, şöyle papaya kurusuna, çilek kurusuna, ne ararsanız var. Papaya demişken, bu papayayı Alanya'da çok güzel yetiştiriyorlar. Hilmi Sevilgen yetiştiriyor hatta. Çok güzel bir meyve bu arada. Hilmi Sevilgen'e de buradan selam olsun. Tropikal meyveleri en güzel şekilde yetiştiriyor. Bakın, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Beyefendi, hoş geldiniz. Neredeydiniz? Neredeydiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ramazan Bey, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: İyiyim, hamdolsun. Ne yapalım işte. İş güç, uğraşıyoruz.
0: Oo, Allah iyilik versin. Birbirinden güzel kurutulmuş meyveler var. Papaya kurusunu, papayayı biliyorum. Hatta kimin yetiştirdiğini de söyledim. Evet. Kurusunu ilk kez gördüm.
1: O yüzden söyledim zaten, dedim. Abla benden daha iyi biliyor. Burayı alalım da çabuk.
0: Gerçekten mi? Vallahi ben bir tane papaya kurusunun tadına bakabilir miyim acaba? Bu arada bütün samimiyetimle diyorum, kaplama fıstığı. Yemediyseniz mutlaka tadına bakın. Papaya kurusu. Papayanın kendisi de çok güzel.
1: Çok da sağlıklıdır.
0: Sağlıklı mıdır? Evet.
1: Onun haricinde diğer ürünlerimiz tamamen natüreldir, doğaldır. Elimizden geldiği kadar katkısız ürün kullanıyoruz.
0: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Papayanın kurusu kendisinden daha güzel.
1: Evet.
0: Ciddi söylüyorum.
1: Zencefili denemenizi tavsiye ederim.
0: Ben zencefil kurusu hayatımda hiç yemedim.
1: Denemenizi tavsiye ederim. Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonları falan engeller.
0: Zencefilin kurusu.
1: Tabii.
0: Aa, zencefilin gerçeğini sevmeyenler kurusunu da tercih edebilir. Bakın sevgili seyirciler, sizler için burada 2 dakikada karnımı doyurdum. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı, biliyor musunuz? Garip diye bir filmi vardı. Polis mi, zabıta kıyafetlerini giyiyorlardı. Markete gidiyorlardı.
1: Şöyle büyükçe kalıp olsun.
0: Aynen öyle. Şöyle salam büyük kalıp olsun. Peynir büyük kalıp olsun. Ben de böyle, bak, hurma şöyle olsun. İncir böyle olsun. Dut kurusu şöyle olsun diye diye karnımı doyurdum vallahi.
1: Bizdeki fark da şu, hani orada iyisinden olsun diyor ya, bizde işte işin güzeli, hepsinin iyisi burada.
0: Bir şey söyleyeceğim, zencefilin kurusu güzelmiş.
1: Güzeldir.
0: Yani kendisi bayağı acı oluyor. Bu da acı. Yalan söyleyemeyeceğim ama en azından bunu böyle çaya attığınızda şeker niyetine daha faydalı olur. Ya da kaynatılmış suya, çok sıcak içmemek gerekiyormuş bu arada suyu da. Ilık suya attığınızda daha içilebilir olur bence.
1: Bunu daha çok direkt yediğiniz zaman daha iyi olur. Bir mesela baharat.
0: O zaman öteki zencefili yiyelim, ne fark var?
1: Baharat bölümümüzdeki zencefil, bu şimdi şekerle kurutulduğu için, şimdi normalde bunu ya ilaçla kurutacaksınız ya da şekerle. Ama bu şekerle kurutulduğu için direkt yemek için bu. Ama diğerini yoğurdun içine karıştırabilirsiniz.
0: Aa.
1: Toz halinde olanla. Ondan sonra kök halinde olanı var, böyle yarı öğütülmüş, onun çayını yapabilirsiniz, çok faydalıdır. Bu da onlar kadar fazla işlem görmediği için onlar kadar faydalıdır.
0: Ama yine de bunlara alerjiniz olabilir. Siz yine de bir doktora danışın, biz böyle anlatıyoruz. Hani zencefil doğal faydası olan bir bitki baktığınız zaman. Bir sakıncası var mı? Yok. Biz burada çok güzel bir şekilde anlatıyoruz ama yine de siz ne olur ne olmaz, alerjiniz olur, bir şey olur, Yıldız böyle tavsiye etti dersiniz, aynen, Ramazan Bey böyle tavsiye etti dersiniz, doktora danışın.
1: Biz diyoruz, doktorunuza danışmadan zaten tüketmeyin. Biz mesela bazı aktarların o direkt bunu tüket, iyi gelir demesine biz zaten karşıyız. Çünkü herkesin bünyesi aynı değil.
0: Kesinlikle katılıyorum. Sizi buradaki güzel kuru meyvelerle baş başa bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel kuru meyveler var. Bakın, benden söylemesi, hayatımda ilk kez papaya kurusunu yiyorum. Yanında kavun kurusu, kivi kurusu biraz önce saydım ki, bakın burada

0: iptali Hindistan cevizi kurusu var. Şöyle çilek kurusu falan da var. Sunumlarda falan çok güzel olur diyorum. Sizi burayla baş başa bırakıyorum. Sonrasında karşılıyorum. Karnım da doldu. Ben bunu her programda söylüyorum. Bir dakika Ramazan Bey, sizi bekleteceğim. İstanbul'a şehir dışından gezmeye gelenler ya da ülke dışından gelenler sevdiklerini buradan götürmek için hediye telaşına giriyorlar. Siz buraya geldiğiniz zaman şehir dışından ya da ülke dışından aynı götürsem falan diyorsanız, bakın burada hediyelik kutular da yapmışlar. Bu hediyelik kutulardan da alıp götürebilirsiniz. En azından karşınızdakinin ağzı tatlanır. İşte kuru meyvelerle, kuru yemişlerle, böyle doğal ürünlerle. Bu ne?
1: Bu da Datça'mızın güzel bademi. İlk hasattır, en iri boydur. Bunu her yerde bulamazsınız.
0: Ama çok güzelmiş. Bunun bir de çikolatasını yapıyorlar, evet. Böyle. Çok
1: onu
0: güzelmiş.
1: Onu da yapıyoruz. Çikolata bölümümüzde o da var.
0: Hemen gidiyoruz. O zaman biz kuru yemişle sizi bırakıyoruz. Siz de bir tane yeseniz de sürekli bana yediriyorsunuz. Kilo mu alacağım ben?
1: Çok güzel yiyorsunuz. Ben de izliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Afiyet şeker bal olsun
1: teşekkür
0: Ramazan
1: ederim.
0: Bey.
1: Sağ
0: görüşmek
1: olun.
0: Üzere.
1: İyi günler.
0: İyi günler.
1: Ayaklarınıza sağlık.
0: Hediyeden bahsetmişken, Türkiye'ye dışarıdan gelen Türk turistler özellikle mutlaka Türk lokumu almadan buradan gitmiyorlar. Ne var bu Turkish Delight, Delight, Delight, Delight? Ha? Çok güzel değil mi Türk lokumu? Sana bakıyorum, niye bana bakmıyorsun? Değil mi? Bir de Türk lokumu makyajı var biliyorsun. Geçtiğimiz bölümlerde ben kendime yaptırdım. Evet. Öyle bir makyaj akımı vardı. Turkish Delight makyaj akımı, Türkan Şoray makyaj akımı. Ben geçtiğimiz bölümlerde yaptırdım. Bütün izleyiciler beni yerden yere vurdular. Yıldız niye bu kadar çok makyaj yaptırdın? Doğal halin daha güzel diye. Çok teşekkürler sevgili seyirciler. Çok teşekkür ederim Cengiz Hancım diyelim. Ve ben bu iltifatları aldıktan sonra şimdi birazdan lokumların tadına bakacağım. Türk lokumu gerçekten çok güzel ama aldığınız yerde çok önemli. Lokumun güllüsü var, lokumun Hindistan cevizlisi var, çikolatalısı var, fındıklısı, cevizlisi var, var da var. Bu lokumun uluslararası bir bisküvi var ve çok bilinen bir bisküvi, o bisküvilisi var. Yani o kadar çok çeşitlisi var ki yemelere doyamazsınız. Bu arada buraya geldiğiniz zaman 640 gramlık ve 410 gramlık burada taze taze tahininizi de alıp gidebilirsiniz. Emziren anneler için özellikle tahinin çok faydalı olduğunu biliyorum. Benden söylemesi, 19 dükkan olduğunu söylemiştik burada. Şimdi o dükkanlarından bir tanesi vazgeçilmezimiz Turkish Delight, Türk lokumlarının satıldığı bu muhteşem dükkana. Hadi gelin girelim. Gül yapraklı lokum saydık dışarıda. Güllü fıstıklı lokum, karışık meyveli lokum, narlı lokum. Gel al kardeşim, neli lokum istersen hepsi var. Hangisi istersin Cengiz Han? Karışık meyveli kuş lokumu ister misin? Yoksa güllü fıstıklı lokum mu? Yoksa çifte kavrulmuş antep fıstıklı lokum mu Cengiz Han? Hangisini istersin? Karışık mı yapayım? Karışık falan yapamam. Şu an elimde çifte kavrulmuş antep fıstıklı lokum var. Teşekkürler beyefendi. Al sana karışık, yaptım hemen. Al Cengiz Han. Kameramanımı nasıl besliyorum Erdal Bey? Sizi de şöyle besleyeyim. Buyurun. Niye? Afiyet olmasın o zaman. Tamam, yemeğin ne yapalım? Cengiz Han, şunu gösterir misin? Bu ne Erdal Bey?
2: Cezerye.
0: Cezerye.
2: Evet, fındıklı cezerye.
0: Fındıklı cezerye. Yeni mi yapıldı?
2: Evet.
0: Yeni yapıldı. Aa süper. Bu fıstıklı cezerye. Antep fıstıklı cezerye. Ay şu lokumu da çok güzel duruyor. Şundan bir tane aldım. Elime eldiveni taktım da laf etmeyin diye sevgili seyirciler. Zaten olması gereken o biliyorsunuz.
3: He.
0: Ay bunun güzelmiş. Çikolata fındıklı lokum. Şunları bir gösterir misin Cengiz Han? Dolu dolu. Sütlü fındık ezmeli lokum, sütlü fıstık ezmeli, fındık ezmeli yine bir lokum. Arkada yine narlı lokum. Allah! Ay! Bunların hepsi böyle günlük taze taze mi geliyor? İki günde bir yenileniyor diyor. Yalnız gerçekten lokumlar taze taze ve çok güzel. Burada zaten lokumun geçmişi de çok güzel bir şekilde yazılmış. İlk kez lokumun geçmişinin ve tarihinin yazıldığını görüyorum. Vallahi o kadar lokumcuya gezdim. Bilmiyordum da. Hemen söyleyeyim. Kameraman arkadaşlarım lokumları sizlere gösterirken ben de hemen bunu okuyayım size. Belki bilmeyenler vardır. Ben de ilk kez görüyorum. Onu söylemek istiyorum size. 15. yüzyıl başlarında tatlandırıcı olarak Girit balı veya pekmez ve un kullanılmasıyla yapılmaya başlanan lokum sırasıyla rahat-ı hulkum, rahat lokum, lati lokum, lokum adını almıştır. 19. yüzyılda un yerine nişasta ve pancar şekeri terkibiyle bugünkü Nefaset'teki lokum imalatına ulaşılmıştır. Ne kadar enteresan değil mi? Yani Girit balı veya pekmez un kullanılmasıyla yapılmaya başlanmış lokum. Çok garip. Bu arada buraya geldiğinizde lokumların yanı sıra karadut özünden tutun incir özüne, keçi boynuzu özüne kadar birçok özü de ki hurma özü, işte küçük bebeklere, çocuklara tatlı yapıyorsanız satın alabilirsiniz. Aynı zamanda şekerlemeleri de satın alabilirsiniz, zakide şekeri. Çok satardı eskiden. Şu anda satıyor mu? Şu anda da çok satıyormuş. Çocukluğumuz şekeri. O zaman lokumcuyu burada bırakıyorum. Bir tane çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokumumu alıyorum. Çok teşekkür ederim. Hepsini aldım vallahi. Aldım gitti. Almak ister misin Cengiz Han sen de? Sonra alana kadar Yıldız bunu yer. Ve hemen yan tarafa çikolatacıya gitmiyorum. Ne öyle tatlı tatlı gitmiyorum. Vazgeçtim. Aynen öyle. Kahve evine gideceğim Erdal Bey. Burada ilk kez 1554 kahve müzesi var. Hiçbir yerde yok bu kahve müzesi. Kahve müzesine gidiyoruz. Hadi.

0: evlenmek mi?
1: İşte o söyledi. Patrondan avans istesek.
2: Tam isteyecek adamı buldun.
3: Hacı Saffet Beyefendi bugün yarın İstanbul'a geliyor. Şu çıplak resimler yüzünden anlaşmanızı feshedecektir.
4: Kimsenin sanattan anladığı yok ki.
5: Gördün mü bizim şirketin afişlerini?
0: Geliyor musun?
5: Evet, geliyor.
0: Yarından itibaren teslim ediyorum sizi.
6: Kime?
0: Babanıza.
6: Babanıza!
0: Vay Hacı Saffet Bey!
5: Ben 3-4 gün sonra otele geleceğim.
4: Nereye gideceksin sen?
5: Size ne be? Siz eve gidin, ben biraz içecek bir şeyler alacağım.
4: Hadi. Oldu be, hadi. Aman geç kalma, erken gel.
3: Hacı Saffet Bey! Hacı Saffet Bey mi?
5: Sizi kendi şirketime alıyorum. Burada neler oluyormuş da haberimiz yok. Ricim aklıma gelirdi de kızların penceresinde bu hergeleleri yakalayacağım aklıma gelmezdi.
7: 100 lira ile evlenilmez. Birazdan TV4'te.

0: ya.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. 2 çıtır tavuklu menü 200 liradan, 1 köfte burger artı 1 çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
4: McDonald's gibisi
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: süt 45 lira, torku süt 42 lira 50 kuruş. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Şeftali, nektarin 59 lira 90 kuruş, üzüm 39 lira 90 kuruş.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Culinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Big Bag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin.

0: Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
5: Tam bir boş.
4: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
5: Tahmin Bosch.
6: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
7: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
8: Ucuz, hep ucuz. Garanti bebele A.
9: Şu telefonu.
10: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
11: Okullar açılıyor.
10: Evet. Okul masrafları da gelecek.
12: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
10: Tabii ya.
13: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan.

Vallahi hanın içinden hiç çıkmasam da olurmuş açıkçası. Ben bugün kalabalığa karışmak istemedim. Ben günümü burada başlattım ve burada bitirmek istedim. Eminönü'nde geldiğinizde bir gününüzü burada da tamamlayabilirsiniz keyifle. Han gerçekten çok keyifli ve huzur verici. Getirin beyefendi, neyi bekliyorsunuz? Hemen şöyle alayım, çok teşekkür ederim. Şimdi çikolata evinden, burada 19 dükkanın olduğunu söylemiştim. Çikolata evinden, çikolata şelalesinden şöyle San Sebastian tatlımızın üstüne görmüş olduğunuz gibi çikolata şelalesinden çikolatayı damlattılar. Buranın San Sebastian'ı meşhurmuş. Burada Mehmet Bulut Usta kendi elleriyle yapıyor bu tatlıları. İçeride pastane bölümünde bu tatlılar yapılıyor ve dolaplara konuluyor. Hepsi taze, hepsi günlük. Ben meşhur olduğu için hem San Sebastian tatlısını hem de Ibiza tatlısını, pastasını yemeyi tercih ettim ve günümü bu şekilde bitirmeyi tercih ettim. Araya bir börek ekledik bu arada. Hangisinden başlasam bilemiyorum. 1001 çeşit çikolata var. Narlı, portakallı, fıstıklı, kajulu. Hepsi orada yapılıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Çaydan da o kadar bahsettik. Tatlının yanında çay da olmazsa olmaz. Çok konuştum. Başlıyorum. Tatlılar beni bekliyor. Bir de Ibiza tatlısını tadına bakayım. Şöyle bıçakla bir böleyim. Hepsini kendileri yapıyorlar. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay, ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere tatlı gibi daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi.

kıymeti var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Hayatınız boyunca her zaman tatlı yiyin, tatlı konuşun, tatlı insanlarla karşılaşın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: bon file, bir Napolitan spagetti, bir peşmelba, bir de karışık salata istiyorum.
1: Ben balık istiyorum ama bol bol mayonezli olsun. Sonra bol bir salata, sonra da sufle şokala, tamam.
2: Aha, yaz yavrum.
1: Sen onu yiyeceksin.
3: Kırsa öbürü, etli 90, 90, 90, 180.
2: Bir bonfile, bir balık mayonezli, bir spagetti, bir de salata. Güzelim, sen ne yiyeceksin?
3: 180, 220.
2: Ya ne yiyeceksin diyorum.
3: Ben pek acıkmadım.
1: Sen de söyle bir şey.
2: Peki, B'ye bir maden suyu.
3: Ay, sağ ol, sağ ol. Kesene bereket versin. Ben de sana aynı şeyi soracaktım.
2: Sende yok mu? Kapı yuttuk mu, ne yapacağız?
0: Biz gitsek artık, çok geciktik. Evet, kalkalım artık.
2: Hadi. Peki, peki efendim.
0: Bay bay!
2: Güle güle.
0: Hoşçakalın.
2: Bundan idare et.

0: Aman ne kadar güzel köpek, ısırır mı?
1: Oynamak içerideki falan ısırabilir.
0: Atlet.
1: Ceketiniz, süeteriniz mi oldu?
0: Ben atletim ya, hava çok sıcak.

0: çıkardım. Antrenman yapıyorum.
1: Demedim mi atletti?
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.
2: Hoşça kal.
1: Güle güle. Hoş! Hoş! Hoş!
3: Oh! Ne yaptın ceketi?
4: Saat hesabı ödemeye kâfi gelmedi. Doğru dürüst bir tek ceketim vardı, sayende ondan da olduk.
3: Ahu gibi güzel bir kız için bir ceketin lafı mı olur?
4: Ah tabii, giden benim ceket olunca lafı olmaz.
3: Ne yapalım yani? Benim de saatim gitti bak.
4: Kabahat senin, yemek yerine su ısmarlasaydın.
3: Hadi hadi! Neyse, olan oldu. Şimdi yazıhaneye gidelim, belki patrondan biraz para koparırsa. Hadi yürü, yürü! Merhaba millet!
2: Merhaba!
4: Merhaba!
3: Patron gelmedi mi Feyzi Bey?
4: Yemekten dönmedi.
3: Bekle.
4: Para isteyecekseniz hiç beklemeyin.
5: Neden?
4: Sabah size ateş püskürüyordu. Eskizlere pazartesi getirecektiniz. Bugün perşembe.
3: Bu akşam tamam Feyzi abicim. Hem istediğimiz mühim bir para değil. Sen bize avans hesabından bir 500 lira verir.
4: 10 para veremem. Emir var.
3: Canım.
4: Peki 250
3: olsun. Olmaz.
5: Canım o kadar kredimiz yok mu? 100 lira olsun peki.
4: Veremem.
3: Peki 50 lira olsun ver.
4: Metalik çalışmaz. 10 lira istesen yok. Önce eskizleri getirin.
3: Peki bir sigara alabilir miyim?
4: Alamazsın.
3: Feyzi Bey, avansa mahsuben saatin kaç olduğunu söyleyebilir misiniz?
4: Söylemem.
5: Hürmetlerimi sunarım Feyzi Bey.
3: Ben de. Akşama ne yiyeceğiz?
5: Bilmem.
3: Bakkal Zühtü bize kredi açar.
5: Buraya kadar borçluyuz ona.
3: Olsun, sen onu kafeslersin.
5: Neden sen gidip söylemiyorsun?
3: Sen daha iyi becerirsin. Şöyle biraz kaşar, biraz pastırma, bir ufak şey... Biraz da turşu al.
5: Ya dünyada vermez abi.
3: Ya 40 yılda bir işimiz düştü, amma mesele yaptın be! Hadi yürü!

0: Sevindin. Yokmuş ya abi. Açlıktan karnım guruluyor.
1: Benimki guruldadı guruldadı sustu.
2: Aman sakın bakarını yemeye kalkma. Daha işimiz var, başka bakanla da yok. Tamam, çekiyorum.
1: Ne düşündüm biliyor musun? Onları pikniğe davet edelim.
2: Bana bak, bir tek yün ceketim kaldı, ona da göz dikme.
1: Canım, piknik dediğin kaç paralık iş yani?
2: Bırak Allah aşkına.
1: Aman sen de ver.
3: Unutmayın, bugün bana da para vereceksiniz.
1: Ödedi onu.
3: Bana tam 500 lira borcunuz var.
1: Pazartesi alırsın.
3: Bugün istiyorum. 700 liraya bir çizme gördüm, onu alacağım. 200 liram var, 500 de sen vereceksin.
1: Dur dur, şimdi senin 200 liran mı var?
3: Evet.
1: Ver bakayım şu 200 lirayı bana.
3: Aa şey ama...
1: Ver, ver, ver, ay, ver, ver, ver canım, ver, aksilik etme, aksilik etme. Pazartesiye ben sana tam 1000 lira vereceğim. Bana... Uzatma canım, uzatma işi, uzatma. 500 alacağın yok mu? 200 de bu, eder mi 700? Ben sana pazartesi günü tam 1000 lira vereceğim hayatım. Hadi, hadi, hadi, uzatma işi, uzatma bakayım. Hadi güle güle. Güle güle canım.
4: Ne düşünüyorsun? Edizi. Bir görüşte aşık mı oldun yoksa?
5: Yok. Ama hoşlanıyorum ondan.
4: Ah, sen de amma şup sevdisin kardeş.
5: Numarayı bırak şimdi. Yemekte neredeyse Bülent'in ağzına giriyordun.
4: Kim, ben mi? Hiç de değil. Hem yemeğe gitmek benim fikrim değil, senin fikrindi.
5: Ama zevkten dört köşe olmuştun, ne haber?
4: Ama seninle de hiç konuşulmuyor ya.
5: Aman!
6: Duman üstünde!
1: Hop! Evet!
5: Ay! Ne dikkatsiz kızsın be!
4: Ama abla!
5: Daha geçen hafta Paris'ten getirtmiştim.
6: Ne? Paris mi?
5: Şey yani, turistlerle getirtmiştim de.
6: Aa, turistlerle ha?
5: Ne var şaşacak yani?
1: Dünyanın parası eder bu elbise, yani sen... Sen nereden buluyorsun bu kadar parayı?
4: Ha tabii ki babam ben.
5: Nereden parası olacak babamın? Tabii ki çalışıyoruz.
1: Nerede?
5: Orada, burada.
1: Aa, estağfurullah, olmasın lafı.
5: Şey işte yani... Rehberiz canım, turist rehberi. Yani... Seyyahları gezdiriyoruz. İyi iş, çok paralı. Üstelik de çok hediye veriyorlar. Değil mi kardeşim?
1: Yani mesela... Şu rıhtımdaki transatlantik... Onlar da mı siz gezdiriyorsunuz?
5: Aa, tabii!
4: Mesela yarın.
5: Yarın iş aldık, üniversiteyi asacağız. Bize bir grup verdiler. Ne tatlı değil mi?
6: Ben öksüzüm. Anlamam abi.
5: Bakma, arkamızdalar.
4: Aa, şurada bir grup var.
5: Rehbersiz misiniz?
7: Evet.
5: Şunları biz gezdirsek.
7: Ne münasebet abla?
5: Korkmayın, İngilizce biliyoruz.
7: Olmaz öyle şey abla.
5: Biraz daha ver, hadi.
4: Bir dakika. 500 daha.
7: Ama ablacığım...
5: Ver, ver, durma!
4: Aman dur be! 200 daha!
7: Oldu, Allah bereket versin!
1: Hey, bunlar sahiden rehber be!
5: Ladies and gentlemen, let's go!
4: Nereye gideceğiz?
7: Hamama ablacığım!
4: Hamama gidecekmişiz!

0: bak ne diyeceğim.
1: Dinleme.
0: Ama çok mühim bir şey söyleyeceğim.
1: Of, peki söyle, ne diyeceksin?
0: Ben... ne diyeceğim? Ben sana ben... Beni dinlemen lazım.
1: Dinleyemem, rezil ettin beni.
0: Belki rezil ettim ama kıskandım. Bir erkek evleneceği kızı kıskanır. Onun için kavga da eder, canını da verir.
1: Ne? Evlenmek mi?
0: İşte o söyledi. Ben de bunu diyecektim.
1: Ne? Yani benimle evlenmek mi istiyorsun?

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ahuyu! Abi be! Ben fena tutuldum ya!
0: Ben de! Hiç gözümün önünden gitmiyor. Nereye baksam Gülşen'i görüyorum. Ona evlenme teklif ettim.
1: Senin sayende ben de ettim.
0: Vallahi mi?
1: Vallahi billahi.
2: Ediz bana evlenme teklif etti.
3: Bülent de bana. Ne yapacağız?
2: Hiç! Ne yapacağız? Evleneceğiz.
1: Abi be, ne yapacağız?
0: Bilmem, düşünüyorum.
1: Ne olur, evlenelim be abi. Şöyle güzel bir düğün yaparız.
0: Düğün mü yaparız? Neyle ulan?
3: Güzel bir düğün yaparız.
2: Düğün mü yaparız? Babamı unutuyorsun galiba. Bir duyarsa, kıtır kıtır keser bizi vallahi.
0: İşte bütün paramız bu 100 lira.
1: Ne yapacağız şimdi be abi?
0: Ne bileyim ben.
1: Allah büyüktür be abi.
0: Evet, büyüktür ama biz küçüğüz.
1: Ya 100 liramız var ya, evlenelim gitsin be!
0: Delirdin mi sen? 100 lirayla evlenilir mi?

0: kere paraları yok. Dünyada bizi babam onlara vermez.
1: Doğru. Önce babamı razı etmek lazım. Ama nasıl?
2: Abi ve patrondan avans istesek?
3: Tam isteyecek adamı buldun. Dünyada vermez.
2: Vermez değil mi?
3: Vermez. Çünkü bir kere adamın işini...

0: Reklamını bu resimlerle yapacaksanız vazgeçin efendim, vazgeçin!
1: Ama afişler basıldı bile!
0: Hepsini imha edersiniz efendim!
1: Maalesef bu imkansız! Çünkü bütün bölgelere dağıtıldı!
0: Ne? Dağıtıldı mı?
2: Patron içeride mi?
3: Evet, Hacı Saffet'in müdürüyle görüşüyor!
4: Aa, güzel! Demek tam vaktinde gelmişiz! Fezi Beyciğim, patron biraz sonra bize 5.000 lira vermenizi emredecek! Paralar 500'lük olsun, Kabilse yenilerinden seçiverin!
3: 5.000 lira ha? Ne oluyor kuzum?
2: Birazdan görürsün yavrum!
4: Ha?
2: Acaba öğle yemeğini bizden yer misin? Bu bir davettir!
4: Sizin yerinizde olsam önce paraları alır, sonra ziyafet çekerdim!
0: Fakat Sedat Beyciğim, Allah aşkına himmet edin! Yapabileceğim hiçbir şey yok! Hacı Saffet Beyefendi bugün yarın İstanbul'a geliyor! Şu çıplak resimler yüzünden anlaşmanızı feshedecektir! Senede 5 milyonluk bir işi kaybedeceksiniz, ettiniz bile!
2: Aman beyefendiciğim! Eğer biz içerideyken kahveci uğrarsa, 2 şekerli kahve söyleyiver, içeri getirsin ha!
0: Ümit yok Tarık Beyciğim! Hiç ümit yok, müsaadenizle!
1: Güle güle efendim!
2: Oh. Abi, senin bir şeye mi canın sıkıldı?
1: Yo, niye canım sıkılsın? Sayenizde her şey o kadar iyi gidiyor ki!
2: Estağfurullah! Hacı Saffet Bey için hazırladığımız sanat eserini görün bakalım!
0: Defolun lan! Defolun! Şimdi alırım ayağımın altına!
4: Paraların hepsi 500'lük mü olacak demiştiniz? Acaba size çek versem kabul eder misiniz?
2: Kimsenin sanattan anladığı yok ki!
3: Yemeğe götürecek misiniz beni, hazırlanayım mı?
4: Biraz bekleyin isterseniz, kahvelerinizi söyledim, neredeyse gelir!
5: Abi be, pek anlayamadım, yani kovulduk mu şimdi biz?
2: Yok canım, bunu da nereden çıkardın? Biz olmadan işlerini yürütemez ki, nasıl kovabilir bizi, söylesene!
5: Tabii, kovabilir mi hiç? Ama biraz kaba davrandı gibi geldi bana.
2: Bu sabah biraz sinirliydi galiba ondan.
5: Olabilir canım, hepimiz insanız, hoş görmek lazım! Abi be, ne yapacağız şimdi? Yeni bir iş arasak mı?
2: Hayır! O milyoner müşteri Hacı Saffet Bey'i arayacağız!
5: Anlayamadım!
2: Oğlum, bak, bizim patronun derdi, şu para babası Hacı Saffet'e şu anlaşmayı imzalatmak değil mi?
5: Evet!
2: İşte biz de bu işi yapacağız! Hacı Saffet Bey İstanbul'a geliyor, onu bulup ağzından gireceğiz, burnundan çıkacağız ve anlaşmayı imzalatacağız!
6: Arkadaşlar,
7: beyefendi,
6: kumaşları,
7: yurdumuza
6: hayırlı,
7: uğurlu.
6: Uğurlu ve kademeli olsun.
7: Alkışlayın.
6: Hepsi bu kadar.
1: Beyefendi, kumaşların afişleriyle bütün sokakları donattık ağam.
6: İyi, görelim bakalım. Allah! Yandım Allah! Allah! Aman Allah! Allah! Aman Allah! Kepazeler!
3: Hoş geldin Hacı Bey!
6: Gördün mü bizim şirketin afişlerini?
3: Ay, bütün duvarları kaplamışlar o çıplak avratlarla! Gördüm de yerin dibine geçtim!
6: Benim gibi adama yapılır mı bu? Derhal İstanbul'a gidip canlarını okuyacağım! Yavuş! Bak, adeta anadan doğma! Ahlak kalmadı, ahlak!
3: Öyle deme Hacı Bey, bizim de kızlarımız var!
6: Allah'a şükür benim kızlarım namuslu!
3: Öyle!
6: Halalarının dizleri dibinden ayrılmaz onlar!
3: Elbette, hah, oluyor, oluyor! Biraz da şurama yap! Tamam, bu kadar yeter! Çok güzel oldu! Aa, ne yapıyorsun be? Ağır hastaların yüzü telli olur! Çıkar ağzından şu çikleti! Neden be? Ölüyorsun kızım, ölüyorsun! Allah! Allah! Ne var ne oluyor?

0: Ne yok, ne oldu böyle birdenbire? Ne oluyor? Ha, ne oluyor?
1: Her şey söyleyecek, yüzünü al bastı.
0: Hadi ağzından yel alsın.
1: Ay! Ay, ben çok fenayım halacığım, ölüyorum.
0: Ne olmuş buna böyle?
1: Kardeşim ölecek halacığım.
0: Allah esirgesin.
1: Ay, çok fenayım, her tarafım ağrıyor, öleceğim galiba.
0: Hemen telefon etmek lazım.
2: Ne var? Ne o? Hiç. Alo?
3: Doçent doktor Ali Rıza Can Kurtaran'ı istiyorum.
2: Ne doktoru kardeş, burası bakkal dükkanı be.
4: Ver o telefonu bana. Alo? Evet, benim ben.
3: Doktor Beyci, kardeşim çok çok hasta, ölüm halinde.
0: Lütfen hemen gel. Ne oluyorsun kız?
2: Fena. Çok fena.
0: Neyi var doktor bey oğlum?
2: Tahmin ettiğim gibi, tipik bir interofamiliyare kızamık vakası.
0: Kızamıksa ziyanı yok. Bir losa şerbeti kaynatırız, çabucak döker, kurtulur.
2: Yo. Bakın size tembih ediyorum, alanız bu odaya hiç girmeyecek. Hatta bu kata bile çıkmayacak. Bundan siz sorumlusunuz. Yoksa ölür, vicdan azabı çekersiniz, tamam mı?
0: Vallahi girmem!
3: O kadarlı olmaz! Büyük yemin et girmeyeceğim!
2: Evet!
0: Ayol girmem dedin ya!
3: Kur'an'ı öpsün! Kur'an'ı öpsün!
0: Hay Allah ya Rabbi!
2: Öpünüz efendim! Asistanım ilaçlar alıp getirsin.
3: Ben eczaneyi göstereyim. Hadi halacığım, çıkalım.
0: Hayatımda senin kadar yalancı bir doktor görmedim.
2: Ben de senin kadar yalancı bir hasta görmedim.
3: Neydi? Neydi hastalığın?
2: Introfamiliyel kızamık. Çok sari ve tehlikelidir.
3: Ama bir de reçete yazdın.
2: Evet, bir kutu, iki pakette karbonat.
3: Gel öyle oğlum, gel bakayım.
2: Bu köpek de beni bir türlü sevmedi gitti.
3: Yandırma, alışır, korkacak bir şey yok. Hadi gel.
2: Buraya kadar işler yolunda gitti.
3: Şu yaptığımız işe bak, biz deliyiz biliyor musun?
2: Bunun başka bir adı daha vardır. Bazıları aşk derler buna. Bak bakalım, beğenecek misin? Pek ahım şahım bir şey değil ama.
3: Şimdiye kadar aldığım en değerli hediye.
2: Onu bu gece merasimle ben takacağım parmağına.
4: Nasıl, beğendin mi?
3: Hem de çok beğendim.
4: Öyle pahalı bir şey değil ama.
3: Olsun, aşkımızın sembolü o. Asıl değer orada.
0: Ne yapıyorsunuz bakayım?
4: Öyle bir şey, hiç. Gözüne bir şey kaçmıştı, onu kaçırıyordum. Yani çıkarıyordum, dur bakayım.
0: Nerede ilaçlar?
4: İlaçlar, evet. İlaçlar burada. Yemeklerden evvel birer kaşık. Yemeklerden sonra birer kaşık karbonat. Sonra yemeklerden evvel yine birer kaşık. Eğer karıştırırsan birbirine geberirsin. Bir dakika.
2: Geldi mi ilaçlar?
4: Evet doktor bey, ilaçların nasıl kullanacağını tarif ediyordum.
2: Güzel. Biz gidiyoruz efendim. Sakın unutmayın, hastanın odasına ve üst kata çıkmak yok. Allah korusun, bir mikrop alırsanız ölüverirsiniz. Geçmiş olsun efendim.
0: Teşekkür ederim evladım. Vizitiniz.
2: Aman efendim, ben para almam, Allah'a ısmarladık.
4: Ben alayım efendim. Profesör paraya hiç el sürmez. İyi akşamlar.

Öyle kızgın kızgın bakma abi. Kızamık olmuş. Vallahi benim hiç günahım yok. Her çocuk olur. Hı? Ama bu küçükken de kızamık olmuştu. Ne vardı yemin edecek kas kafalı? Kas kafalı! Öküz kafalı! Oho! Kız ahu! Ahu! Kız ahu! Gülşen! Allah'ım nereden verdin bu canavarları benim başıma?

0: Beyci! Lan Beyci!
1: Abici! Buyur abici! Evet abici! Çalışıyorlar abici! Yukarıdalar abici! Ellerinden öperler abicim! Sağlığına duacıyız abicim! Ben de abicim! Yo, vallahi turup gibine! Saatleri yerinde, korkma korkma! Benden habersiz bu evde sinek bile uçmaz! Tabii! Ne? Geliyor musun?
0: Evet, geliyorum! Ona göre hazırlığını yaparsın! Yok yok, bırak uyusunlar! Geç vakte kadar ders çalışıp yorulmuşlardır! Hadi eyvallah!
1: Baysın abicim! Hadi biz gidelim!
2: Ölüm yok biraz daha! Bay bay!
1: Bay
2: bay! Bay bay, elli salla! Hay hay! Güle güle! Vay vay, canavar geliyor!
1: Ne oluyor?

0: Karabaş! Karabaş! Gülşen! Aa!
1: Buyur halacığım, buyur halacığım!
0: Koş, koş, gel getir! Boyunbosun değilsin inşallah, neredesiniz? Neredesiniz?
1: Uyuyorduk halacığım, uyuyorduk halacığım!
0: Bu elbiseyle mi?
1: Ay, giyiniyorduk halacığım! Giyiniyorduk halacığım!
0: Hani sen hastaydın, ölüyordun ya!
1: İyileştim artık halacığım benim! Değil mi kardeşim?
2: Ya tabii!
0: Şimdi köpeklerin başında iki okka ekmek doğrayayım! Yemenimin kefaretini vereyim, görürsünüz siz!
1: Ne günah! Allah'tan kork! Çarpılırsın vallahi!
0: Günah, günah! Hem Allah'ıma şükürler olsun, yarından itibaren teslim ediyorum sizi!
1: Teslim mi? Kime?
0: Kime olacak? Babanıza!
1: Babanıza!
2: Vay Hacı Saffet Bey!
3: Ooo, merhaba Melahat Hanım!
2: Bırak şimdi kibarlığı, şıngırdak Melahat desene! Görüşmeyeli ne kadar oldu değil mi? Yalnız mısın?
3: Yalnızım ya!
2: Oturabilir miyim?
3: Elbette tabii!
2: Vay koca Hacı Bey vay! Ne günlerdi o günler değil mi?
3: Karın... Karın mı? Nerede?
2: Hala karından ödün patlıyor galiba!
3: Ne kadınsın be! Bırak yahu şimdi, şakası bile kötü!
2: Hani seni davet edecektim de... gelecek cesaretin var mı diye sordum.

0: soracaktım.
1: Elbette geliriz hanım. Biz erkeğiz evvelallah. Karım Adana'da kaldı ya.
0: Yaşa be! Bu akşam bekliyorum.
1: Tabii.
0: Gene eski alemleri yaşayacağız desene.
2: Çay içer miydiniz?
0: Çayı ne yapacağım? Gibi içecek bir şeyler yok mu burada?
3: Buluruz anam, buluruz, sen emret! Şoför! Oğlum Sadık!
4: Buyur ağam! Hay Allah!
3: Şoför!
4: Geldi!
3: Ulan şoför!
4: Geldi! Buyur ağam!
3: Bak, hanımefendi istiyor!
4: Ağam nereden bulur?
3: Ne laf bu be! Git uçan kantinden bir kasa al!
4: Baş üstüne!
3: Hadi baş!
4: Baş üstüne!

0: Bir Hacı Safet Bey bu otele geliyor, odası ayrılmış ya!
1: Ben gidiyorum.
0: Hadi güle güle, şey, nereye ne?
1: Nereye mi bu yasaniye? Patrondan biraz para çarpmaya. Bakarsın Hacı Bey'i yemeğe falan götürmek icap eder. Bu arada gözünü dört açığa, Hacı Bey gelir gelmez yapışacaksın. Ben dönene kadar onu oyala, hadi yavrum, hadi aslansın
0: tamam sen. Abi, tamam, aptal aslan, tamam.
1: Ya istediğim alt tarafı 500 lira be!
0: 10 para vermem!
1: Bak, düşün! Koca füze reklamın temsilcisiyim. Anlaşmayı imzalatmak için Hacı Saffet Bey'i yemeğe götürecek 10 param yok!
0: Anlaşmayı imzalayacağın ya malum?
1: Yahu ver bir 500 lira işi olmuş say!
0: Ulan bu benden kopardığın son 500 olacak!
2: Sen şimdi bu valizleri alıp otele gideceksin.
3: Ağam sen gelmiyor musun?
2: Ya uçakta aklıma geldi. Almanya'da ufak bir işim var. Şimdi ben başka bir uçağa atlayıp Almanya'ya gidiyorum.
3: Hemen şimdi!
2: Ne demek hemen şimdi, hemen şimdi ya! Yoksa bir itirazın mı var?
3: Yok yok, estağfurullah!
2: Allah'ım sen bilirsin! Valizi otele bırak, odamı tutsunlar! Ben 3-4 gün sonra otele geleceğim, hadi! Söyledik ya, daha ne bekliyorsun, hadi yallah!
3: İyi peki!
2: Allah'ım sen bilirsin!
0: Buyurun efendim!
3: Arabadan Hacı Saffet Bey'in valizlerini alıp derhal odasına çıkartın!
0: Arabadan Hacı Saffet Bey'in valizlerini alıp odasına çıkarın!

0: Bayım efendimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhterem efendimiz, sizi güzel İstanbul'umuzda görmek nihayet bizlere kısmet
1: oldu. Sizleri birine benzettiniz galiba.
0: Aa, siz kimselere benzemezsiniz efendim.
2: Sizi tanımamaya imkan var mı efendim?
1: Hayır olmaz, biraz ayıp olmuyor mu?
0: Sabahtan beri yolunuzu gözlüyorum.
2: Hem de şuradan bir dakika ayrılmadan.
0: Bir dakika bile ayrılmadan.
1: Evet, tamam ben mansur olayım.
0: Rica ederim, bu akşam bizim misafirimizsiniz. Sizinle beraber gezmek, eğlenmek bizim için büyük bir zevk olacak efendim.
1: Gezelim, gezelim. Gezelim, gezelim. Gezelim, gezelim.
0: Allah! Aferin, iyi vuruyor be baba!
3: Bak abi, herife bak, arkadan vurdu ya!
0: Vay kalleş vay, yürü lan!
4: Ulan bak! Moruk diyorum ya, ama!
0: Boş ver sen ona, sende daha çok iş var be baba! O ne tokattı o be!
4: İyi sopa attık ama heriflere değil mi? Ya,
5: amma dövdük herifleri be bey baba! Uf,
4: moruk senin baban ulan!
0: Bey baba, burada yolumuz ayrılıyor, biz eve gidiyoruz! Ya, yolumuz ayrılıyor ya!
4: Demek ayrılıyoruz. Demek beni bırakıyorsun.
0: Ne yapalım be baba?
4: Ne yapalım?
0: Hadi.
4: Ben de giderim.
0: Hadi güle güle. Hop hop hop be, kalanma be baba. Nereye gideceksin sen?
4: Size ne be? Elbet gidecek bir yerim. Bulurum ben de.
2: Bozulma be baba, gel hadi. Gel be sen.
4: Moruk senin baban it ol.
6: Görüşürüz.
0: Gülşen!
7: Halam Adana'ya telefon etmiş, babam geliyormuş!
0: Gelirse ne çıkar?
7: Deli misin sen, onu atlatmak imkansız! Dünyada evden çıkaramayız!
2: Yani buluşmayacak mıyız?
7: Ne buluşması, kapıdan bile baktırmaz! Bir şüphelenirse keser bizi! Nedir bu horultu?
0: Boş ver, bizim bey baba uyuyor.
7: Bey baba da kim?
2: Garibanın biri. Dün gece sokakta bulduk, çok sarhoştu, gidecek yeri de yoktu.
7: Siz de içeri aldınız öyle mi? Ay nerede, nerede?
2: İçeride, içeride.
0: Canım bırakın şimdi siz bey babayı, birazdan uyanır gider o. Biz işimize bakalım canım, işimize.
7: Hadi al şu ceketini de çıkalım biraz. Çok
0: siz gidin, biz geliyoruz, hadi geliyoruz, geliyoruz, hadi hadi hadi hadi.
2: Ne olacak bey baba? Belki parası da yoktur.
0: Kaç para var sende? 40. 70 de bende var, sen ver o 40'ı bana. Ver, ver, ver.

0: O ne horultuydu be! Odada motor çalışıyor zannettim!
1: Bey baba değil mi? Akşamki halini görecektin, böyle tayyare gibi uçuyordu!
0: Nerede buldunuz onu?
2: Barda!
0: Barda mı?
1: Yani o bardan çıkıyordu, biz eve gidiyorduk, yolda rastlaştık!
0: Ve sonra eve aldınız değil mi?
1: Yok canım, bak anlatayım, o bardan çıkıyordu, biz bara gidiyorduk, bardan yani orada...
0: Serseri ne olacak?
2: Bak bak, şu nimet satsın ki, ölümü öpeyim ki, adam çıkıyordu, biz gördük!
1: Sen olsan ne yaparsın? Zavallının bütün parasını almışlar! Gidecek yeri yok! Üstelik iyice sarhoş! Hı. Ama Allah için o vardı adam ha! Parasını keyfi için yemesini biliyor!

0: Bülent nerede?
1: Evde yoklar.
0: Yoklar mı? Bugün iş var demişlerdi.
2: Biz de çalışmaya geldik.
3: Amma iş ha! Hem çağır hem yok ol.
2: Ne yapacağız şimdi?
3: Ne yapacağız? Gideceğiz.
1: Oo, ne diye gideceksiniz? Neredeyse gelirler. Hem onlar yoksa ben varım.
2: Siz kimsiniz?
1: Ben mi? Ben onların yabancısı değilim.
2: Yoksa Ediz'in babası mısınız siz?
1: Ha? Tamam, bak nasıl da bildin. Tabii, babaları sayılırım.
2: Nasıl? Yakışıyor mu?
4: Çok.
3: Yazık ki onu evde takamıyorum. Halam bir görürse kıyameti koparır. Halbuki onu sol elime takmak ve hiç kimseden korkmadan taşımak isterdim.
4: Gülşen, sana bir itirafta bulunacağım. Bülent'le biz öyle çok zengin sayılmayız.
5: Aa, teessüf ederim. Bak bu sırrı açıklamayacaktın işte.
3: Olsun. Para o kadar önemli değil ki.
2: Değil tabii.
4: Evet, belki önemli değil ama gene de lazım. Kaderimiz Adanalı bir para babasına bağlı. Oh, o ayıya bir imza attırabilsem.
2: Hangi ayıya?
5: Kalın bir ayıya. Bugün yarın İstanbul'da olacak. Herife bizim şirketin anlaşmasını imzalattık mı tamamdır.
2: Aman eşek herif! İmzalasa ne çıkar yani? Ya imzalatamazsanız?
4: İşte o zaman Allah acısın bize. Yeni bir iş aramak zorunda kaldık demektir.

0: kızlar bunlar! Vallahi ah öyle Gülşen doktorun alık olsunlar! Aman Allah yüreğim eğilecek! Şoför efendi evladım durdur ya şu otobüsü gidin! Durdur diyorum sana oğlum!
1: Hanım burada durulmaz, daha durağa gelmedi!
0: Başlar şimdi senin durağından! Kızları benden gidiyor ayım dursana! Sana söylüyorum! Şoför efendi oğlum dursana! Dursana ayım! Allah Allah!
1: Dur, Allah!
0: Oğlum,
1: çekme direkt yolu, deli misin sen?
0: Dur
1: sana oğlum! Dur sana oğlum! İşte böyle hayat o kadar güzel ki.
0: Çekil!
1: Katil edin beni! Katil edin! Allah! Gömlek gitti!

0: görürsünüz.
1: Ne? Babama anlatacak mısın? Hala bunu yapamazsın.
0: Öyle bir yaparım ki! Yapamazmışım!
1: Ah, kilitledi! Ne yapacağız şimdi?
0: Ne bileyim ben?
1: Babama anlatırsa yandık!
0: Hiç şüphen olmasın, bizi keser!
2: Yaşayın be kızlar, yaşayın! Çok yaşayın!
3: Yavrum!

0: de bizim aslanlar da geldiler.
1: Ne arıyorsunuz siz burada?
2: Aa, şuna bak! Bir de kafa tutuyor! Siz çağırmadınız mı? Tabii ya! Siz çağırmadınız mı?
3: Çağırdık ama kafayı çekip göbek atmak için değil!
0: Yahu ne istiyorsunuz kızlardan? Siz yoktunuz! Ben de onlara sizin hesabınıza ağırlayıverdim! Ne var bunda?
3: Şuraya bak abi! Meyhaneye çevirmişler burasını!
1: Hadi hadi, yallah evimize! Hadi!
2: Aa, şuna bak! Ben neredeyse kovacak bizi!
1: Hadi, yallah dedik! Hadi, yallah! Yallah! Hadi, fazla gerisin istemez! Hadi bakalım! Aşk olsun sana bey baba ya! Aa!
0: Hayatımda sizin kadar kaba insanlar görmedim! Yuh!
1: Bey baba! Dün gece senin hesabına kavga ettik! Sonra seni sevdik, eve aldık! Ama işin tadını kaçırmaya başladın!
0: Yani sizi rahatsız ediyorum, onu demek istiyorsunuz değil mi?
1: Artık orasını sen takdir et!
0: Haklısınız! Başınıza dert oldum! Ne mecburiyetiniz var, benim gibi ne yaptığını bilmez bir ihtiyarla uğraşmaya!
3: Yok, mesele o değil ama...
0: Öyle! Böyle kızlarla eğlenmeye kalkıyorum! Dün gece yaptıklarım için özür dilerim! Eyvallah!
1: Bey baba, dur, nereye gidiyorsun?
3: Babacığım, ya bak izah edeyim sana! Bak,
0: olsun! Memlekete yazarım, dönüş parası gönderirler!
1: Paran gelinceye kadar ne yapacaksın peki?
0: Baş verin, bir çaresine bakarım elbet! Hadi eyvallah!
1: Bey baba!
0: Ne var?
1: Gitme ne olur!
3: Dur gitme bey baba! Gitme. Yol parası gelinceye kadar burada kalabilirsin!
0: Yok, size yük olmak istemiyorum!
1: Hadi ederiz!
3: Ne olur, meyhane arkadaşım!
1: Allah ne verdiyse!
3: Bey baba bak, bozulmaya başladım ha! Hadi yavrum benim!
0: Olma!
1: Bey baba dedik bir defa!
3: Bak bozuluyorum ha! Çıkar bakayım ceketini! Çıkar şu ceketini! Hadi bakayım! Ben atletim atlet!
1: Gel bak içeri bir öpeyim!
3: Sana da!
1: Şöyle!
0: Ay ya!
1: Batım bey babacığım benim!

0: Be!
1: Yahu ben sizin bu kadar dertli olduğunuzu bilmiyordum.
0: Bizim için bir tek kurtuluş yolu var. Her şey o para babasına, o ayıya bağlı.
2: Herifi bir kafeslesek işi hallettik demek ama...
1: Hele şunu bir anlatın bakalım, kim bu herif? Belki faydam dokunur.
0: Boş ver,
2: senin aklın ermez be baba.
0: Ot kafalı, öküzün biri o.
2: Ama eşek yüküyle parası var.
1: Vay!
0: Ya, o kadar çalıştık, uğraştık, ayıya yaptığımız işi beğendiremedik, iyi mi?
2: Zaten... bir herif güzel bir kadından hoşlanmadı mı...
0: İşte bey baba, o ayı yüzünden sevdiğimiz kızlarla evlenemiyoruz ya.
1: Çok mu seviyorsunuz kızları?
2: Ne diyorsun bebe baba? Şuram yanıyor, sen anlamazsın bunu.
1: Asıl anlamam. Benim de şuramı yakan bir ateş var. Ah, şıngırdak,
2: Allah Allah!
1: Ben gidiyorum.
2: Nereye?
1: Gidip şıngırdağı göreceğim.
0: Gene mi o bara gideceksin? Geçen sefer canımızı zor kurtardık be!
1: Olsun! Şurama ateşi düştü bir kere, gelmezseniz ya ben giderim!
2: Dur be bey baba, dur be! Ne yapıyorsun, çıldırdın mı sen? Bu sefer cenazemi sıkacak.
1: Kesmeyin hızımı!
2: Bey baba, arkandan can kurtaranı yolluyorum!
1: Erkek olan peşimden
2: gelir! Yoo, benim dayak yemeye niyetim yok! Geçen sefer gözümü şişirdi!
0: Amma cıvıttın ya!
2: Sen gidersin mesele,
0: gidersen git be, cehennemin dibine kadar yolun var! Şuna bak yahu şuna, vallahi oturduk şurada ne güzel içiyorduk! Sofranın içine otur, gidersin git buradaki değil mi sen? Hadi canım, sen de boş ver, içelim biz! Şerefe! Gelini
3: gelini gelini gelini gelini
0: saramadım o incecik
3: ben! Saramadım o ince benini!
4: Ya biz bu adamı bırakmakla iyi etmedik.
2: Parası da yok. Şimdi gene başı belaya girecek.
4: Kalk, giriyoruz.
2: Abi be, bir kavga daha çıkarsa bizi kurtaracak birisi lazım.
4: Hadi yürü!
5: Şıngırdak Melahat'ın kefaletiyle serbestsiniz. Hele sen, hele sen! Yaşından başından utan!
6: Bak komiser bey, onun aslında...
5: Sus!
6: Komiser bey, onun...
5: Sus dedim!
1: Siz eve gidin, ben biraz içecek bir şeyler alacağım, hadi!
6: Oldu be, hadi!
0: Aman geç kalma, erken gel! Ne arıyorsunuz burada?
7: Artık evde kalamayız! Halam bizi odaya kilitledi!
5: Nasıl kaçtınız peki?
7: Her zamanki gibi pencereden!
8: Ne?
7: Halam babama her şeyi anlatacakmış, yemin etti! Ya.
8: Biz de burada kalmaya karar verdik!
0: Ha?
7: Ya öyle! Sevinmediniz mi yoksa?
0: Sevinmez olur muyuz?
8: Verin onları! Siz hiçbir şeye el sürmeyeceksiniz! Artık her işi biz yapacağız!
7: Mutfak nerede?
2: Yatak odasının yanında!
0: Orada!
2: Yalla!
1: Ben geldim!
2: Nereye bak bey baba, neler almış!
1: kumar parası bu oğlum! Ne kadar çabuk harcarsan, o kadar iyidir! Yahu bana bir hal oldu! Fena halde kaşınıyorum! Nezarethanede yalnız para değil, bitti aldık galiba! Ya çocuklar, ben yıkanacağım, nerede banyo?
2: Yıkan, sıcak su da var şu tarafta.
1: Ah, iyi!
9: Hadi anam, şunları bir hazırlayıverelim bakalım.
7: Biri mi geldi? Kimle konuşuyordunuz?
2: Bizim bey baba geldi.
0: Bey baba.
7: O ihtiyar hala burada mı?
2: Çok tatlıdır bizim bey baba! Şimdi görünce bayılacaksınız, banyo yapıyor içeride! Hey, züflenme be!
10: Aha, şu çatı katı, gözümle gördüm!
2: Hay Allah, sırası mı ben? Ben akarım!

0: Gürültüler ne?
1: Sorma Hacı Baba, biraz evvel bizim kızlar buradaydı.
0: Neredeler şimdi?
2: Bir cadoloz geldi, kızları alıp gitti.
0: Oh olsun! Öyle kızlara cadoloz karı az bile.
1: Ya Beko Baba, bak ha!
2: İleri gittin ama!
0: Lan her gele bekar evinde namuslu genç kızın işini! Ha işini! Ne günlere kaldık ya Rabbi!
3: Bunun hesabını soracağım sizden! Babanız gelsin, teker teker hepsini anlatacağım! Çıkın bakalım! Ne yapıyorsun?
1: Ah be, şu para babası ayıyı bulup kafesesiydik, bunlar başımıza gelir miydi?
0: Üzülmeyin, o inek herifi ben bulacağım size. Tarif etsene bana şu ayıyı. Adı ne, neyin nesi, ne iş yapar bu herif?
2: Nereden tanıyacaksın bey baba? Kapı çalınıyor.
1: Duyduk, duyduk.
2: Gidip açsana!
0: Hamsiyi de koydum ta ta ta havaya.
4: Ulan ben hayatımda sizin kadar dalaverici herifler görmedim.
5: Ne oldu Tarık Beyciğim, niye kızınız böyle?
4: Bir de soruyor, şuna bak! Hani Hacı Saffet Bey'i bulmuşsunuz? Hani anlaşmayı imzalamak için bizi bekliyordu, ne
5: bakın
4: oldu?
5: Bakın izah edeyim.
4: Bütün bunlar 500 pateli çarpmak için gibi inanmışsın dalaverici! Tarık Bey'i, Tarık Bey'i yok!
5: Ya abi dinle, Hacı Saffet Bey'i bulduk. Daha doğrusu kendisini değil de, izini bulduk. Sen bu işi olmuş bir abicim.
4: Alay ne diyorsunuz benimle be? Hacı Saffet Bey sizin gibi serserilere selam bile vermez!
2: Hacı Saffet Bey! Hacı Saffet Bey mi?
4: Hacı Saffet!
2: Ya ya ya ya ya ya ya ya!
0: Hacı Saffet! İnek! Para babası bir ayı!
6: Fakat efendim, biz bilmiyorduk ki!
0: Sus lan! Eğer bilseydik efendim... Ya. İşte o kafese koymaya çalıştığınız ayı... ...karşınızda duruyor.
7: Aman efendim, estağfurullah!
0: Sus lan! Yazıhanene gelen bir müşteriye çay kahve falan ikram etmek hiç aklına gelmez mi senin?
7: Derhal söyleyeyim efendim, derhal!
0: Bana bir orta kahve! Ha dur! Siz ne içersiniz?
2: ben de bir kahve içeyim.
5: Ben de rica ederim.
0: Üç tane orta kahve.
5: Benimki şekerli olsun kardeşim.
2: Şekerli.
0: Ulan itler! Sabah akşam günde 7 öğün sülaleme sövdünüz. Ama gene de size kızmak elimden gelmiyor.
2: Sahi mi?
5: Yani, affettiniz mi bizi? Ha?
0: Sevdim ulan sizi, sevdim! Hem de çok sevdim! Yürekli, civan mert, sağlam çocuklarsınız!
2: yani, anlaşmayı imzalayacak mısınız?
0: Patlama ulan! Patronunuz olacak şu zibidi yatsın kalksın da dua etsin! Bu anlaşmayı sizin hatırınız için imzalayacağım!
5: Size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz beyefendi.
2: Bilemiyoruz beyefendi.
0: Beyefendi değil lan! Bey baba! Bana gene eskisi gibi bey baba diyeceksiniz. Tamam mı?
2: Yaşa bey baba!
5: Sağ ol baba bey.
0: Ah şöyle! Bana öyle iyi davrandınız, öyle yakınlık gösterdiniz ki... Hayatımda sizinle geçirdiğim birkaç gün kadar mesud olmadım.
5: Teveccühünüz beyefendi.
0: Bey baba lan!
5: Bey baba!
0: Bunun altında kalacak adam değilim ben. Sizi kendi şirketime alıyorum.
2: Sahip?
5: Bak, bizi boşuna ümitlendirme.
0: Senelik kardan da %5 vereceğim ulan.
5: Senelik kârınız ne kadardı acaba?
0: 48 ile 50 milyon arası.

0: Abi, ben seni almaya başladım.
1: Kendine gel lan!
2: Doğru, dahası var!
1: Dahası da mı var?
2: En can alıcı noktaya geldik. Benim iki tane de yetişkin kızım var. Ulan onları da size verdim ben!
1: Ne?
3: Abi be, 50 milyonun %5'i ne eder?
1: 2,5 milyon eder herhalde.
3: Yani adam başına ayda ne düşer?
1: Ne bileyim ben ya, muhasebeci miyim?
3: Abi be, ayda 80-90 milyon eder abi.
1: Ederse eder, ne yapalım yani? Sevdiğimiz kızlardan vaz mı geçelim?
2: Yok canım, olur mu öyle şey? 2-3 milyon için yapar mıyız hiç? Para neymiş abicim?
1: Ha, olmaz değil mi o? Yapmayız, olmaz!
2: Yapmayız, olmaz! Ama gene de bir düşünelim. Olmaz! Ulan benim gibi adama yapılır mı bu be? Kızlarım İstanbul'da namuslarıyla tahsil ediyorlar sanırken... ...burada neler oluyormuş da haberimiz yok! Bir de cevap vermeye kalkıyor! Ulan ne işiniz vardı o itlerin evinde ha? Ne işiniz vardı?
4: Sofra kurarlarken yakaladım!
2: Sofra kurmuncaya kadar aklın neredeydi?
4: Ama abi!
2: Bende de iş yok! Ulan bu ne etek bu be?
4: Mene baba!
2: Ulan dünyanın parasını gönderdik! 2 metre daha alamadın mı? Böyle meydanda geziyorsun!
4: Moda baba!
2: Hani başörtülü çarşaflı dolaşıyordu bunlar?
4: Abi!
2: Şimdi başlarım abinden ha!
4: Ama baba!
2: Ulan bana bakın! Bu rezaleti hiç kimse duymayacak! Eğer damatların kulağına giderse sizi katiyen almazlar!
4: Damatların mı?
2: Evet! Damatlarım!
4: Hangi damatların?
2: Sizi evlendiriyorum! 2 tane pırlanta gibi delikanlı buldum!
4: Ama baba!
2: Ne demek ulan ama baba! Ne demek ulan?
4: Ama abicim! Biz daha evlenmeyi düşünmüyoruz ki!
2: Size soran kim be? Ben evleneceksiniz dedimse, evleneceksiniz! Bitti! Şimdi doğru odanıza! O odadan çıktığınızı duyarsam, ayaklarınızı kırarım! Hadi baş baş! Hadi sen de! Hı?
1: 80-85...
3: 50 milyon, %5'i, 2,5 milyon, yarısı 1.250.000, düş vergisini falan 1 milyon. Yani ayda adam başına 80.000, 80.000, 80.000...
1: Peşin falan 90...
3: 95, bir de vergiyi yengen edersek, 100, 120... Ahu, 100, 120...
1: Bırak şu hesabı be, sinirim bozuluyor!
3: Şeker abicim, diyorum ki yani şey... ...Bey babayı hani şey...
1: Ne? Evet mi desek?
3: Yo. Yani evet der gibi yapsak da sonra kızları boşarız ha?
1: Ne söylüyorsun sen be?
3: Yo, yani kaça geliyor, vazgeçmek yok. Hani...
1: Kapıya bak, kapıya!
3: Bir düşün istersen, ha?
1: Ayıp, ayıp be! 90-95 vergi düşersek...
4: Kahvolduk!
1: Ne var sevgilim, kötü bir şey mi oldu yani?
3: Ne çabuk haber aldılar abi!
1: Aa, vallahi billahi reddedecektik!
3: Ölünü öpeyim ki reddedecektik!
1: Nimet'e yemin edin reddedecektik! Bak, öptüm işte!
4: Ne olur bana inan, seni çok seviyorum! Ama korkarım ki evlenemeyeceğiz!
1: Neden?
4: Babam her şeyi öğrendi, bizi evlendiriyor!
3: Ne? Ha? Kiminle?
4: Bilmiyorum! Yüzlerini bile görmediğimiz 2 adamla!
1: Hayır! Hayır, bunu yapamaz!
3: Bunu yapamaz!
4: Yapar! Babamı tanımazsınız!
1: Bir çare! Mutlaka bir çare bulmamız lazım!
4: Bu işin çaresi yok! Var! Bir çaresi var! Ha? Bizi kaçıracaksınız!
3: Ne?
1: Kaçıracak mıyız? Nasıl?
3: Nereye?
4: Nereye olursa olsun!
1: Bu kolay iş değil!
4: Seven erkek her şeyi yapar!
1: Tabii yapar ama gene de düşünmek lazım!
4: Düşünecek vakit yok!
3: Yani... ...Hemen mi?

0: Evet, hemen. Bu gece saat 10'da.
1: Ben bir şeye evet dedim mi, o iş olmuş bitmiş demektir. İşte o kadar.
0: Aa, tabii babacığım.
1: Nişanı nikahı bir arada yapacağız. Bu iş bir an evvel bitecek, işte o kadar.
2: Siz bilirsiniz babacığım.
1: Tabii ben bilirim.
2: Tabii.
1: Aa, oğlanları pek beğendim. İkisi de pırlanta gibi. Yalı kazığı gibi dikilme, otursana şuraya.
0: Siz beğendiğinize göre herhalde öyledir babacığım.
1: Öyledir tabii. Aferin. Kız kız mı, baba sözü dinlemeli.
2: Dinlemeli tabii.
3: Bencil köpeğim, hav hav hav, sana mama vereyim.
1: Oğlanların paraları yok. Yok ama mühim değil. Onlara sermaye verip işime ortak edeceğim ya.
0: Ya, iyi olur babacığım.
1: İkisi de ateş gibi, kısa zamanda zengin olurlar. Ne işaretleşip duruyorsunuz lan?
2: Biz mi? Hiç!
1: Bu köpek ne havlayıp duruyor be? Birisi mi var dışarıda?
0: Aa, yok! Kim olacak babacığım? Küçücük köpek bu! Hav hav havla! Bize müsaade etseniz de çıkıp yatsak!
1: Bu kadar erken mi?
0: Ah, öyle uykum var ki! Ah, öyle yorgunum ki turşu gibiyim!
1: Hadi çıkın yatın bakalım! Seni adam sanıp kızlara emanet ettim.
2: Emanet edince ne oldu? Bir şey mi var yani? Bir cahillik etmeye kalktılar, hemen yakaladım.
1: Nerede yakaladın ulan? Eğer vaktinde yetişmeseydi... Hadi, hadi söyletme beni!
2: Ama abi...
1: Dur lan! Allah'tan işe zamanında el koydum da... Tehlikeyi önledim. Kız evlada daima ters davranacaksın. Bak, bağırdım, çağırdım ama fena mı oldu? İşte bak, kuzu kuzu odalarında oturuyorlar.
4: Ne diyorsunuz?
2: Buyur abiciğim.
1: İstemem.
5: Uf, başını yukarı çek. Nankör köpek. Kemik de getirdik.
2: Şerbet iç bari.
1: Hayır, istemem.
5: Tuş lan, halaya çekmiş be!
2: Şeker de almaz mısın?
1: Ulan istemez be! Allah Allah!
3: Köpeğim, al al al! Sana mama vereyim, al al al!
2: Meyve buyur bari!
1: Git işine be!
5: Ay çenen kız!
2: Oh, aman!
1: Ulan bu evde yiyecek bir şey yok mu be?
2: Aa! Aa! Aa! Abicim, ayy!
5: Hoş be, hoş! Bu köpek de beni bir türlü sevmedi.
2: Babam aşağıda bir duyarsa dördümüzü de öldürür.
5: Babam bile beni bu köpek kadar korkutamaz.
1: Neden ağlıyor bu köpek be? Ay,
2: ne bileyim, köpek bu!
1: Aa. Nasıl bilmezsin ulan?
2: Ne bileyim abiciğim!
1: Başlatma şimdi abinden!
2: Bırakın şimdi sevişmeyi, şu valizleri pencereden indirmeye bakalım. Hadi çabuk durma sen de!
4: Oğlum!
2: Ay!
1: Ne oluyor yukarıda?
2: Ne bileyim abi! Ay.
1: Nasıl bilmezsin be?
2: Ay, bir şey yok oy canım! Aman ne beceriksiz şeysin sen de Allah! Siz ne yapıyorsunuz orada? Durun!
1: Ne oluyor be? He? Güreşiyorlar mı bunlar?
2: Ne bileyim abi?
1: Sen bir şey bilmez misin be? Bu evde garip şeyler oluyor, ne bileyim abim! Hay Allah kahretsin benim!
5: Yavaş olun ama dikkat etsiniz ya!
0: Eyvah, babam geliyor!
5: Ne? Uyandık! Nereye saklanacağız? Allah, dışarıda köpek var, parçalar şey!
2: Yusuf,
5: dur! İtme ya, başım bile girmiyor!

0: Mas Bruno. Merhaba
1: babacığım. Nasılsınız? İyisiniz ya inşallah.
2: Laf mı şimdi bu? Ne oluyor, o gürültüler nedir?
1: Hangi gürültüler babacığım?
2: Hangi gürültüler babacığım?
1: Babacığım, babacığım nereye gidiyorsunuz? Odada bir şey yok ki!
2: Bak bana!

0: bir emriniz mi var babacığım?
1: Neydi o deminki gürültüler?
0: Hangi gürültüler babacığım? Ben gürültü falan duymadım.
1: Ulan bana gayetten sesler mi geliyor? Aklımı kaçırmadım ya ben!
0: Demin ben şu sehpaya çarpıp devirmiştim. Belki de onun sesini duydunuz.
1: Sehpa devrilmesine benzemiyordu be! Siz delirmişsiniz ulan!
0: Ah, çok yaşa kardeşim! Sen de gör kardeşim!
2: Havasızlıktan boğuluyordum az daha.
3: Oh, ya ben, ya ben gittim de geldim.
2: İçerisi gaz odası gibi naftalin kokuyor.
0: Yok nereden? Bak bir daha gelirse mahvolur.
3: Pencerede,
0: pencerede. Hadi, kalk! Allah!
1: Ne yapıyorsunuz pencerenin önünde?
0: Hiç! Hava alıyor ya! Hava çok sıcak da açık!
1: Ulan hem nezleden geberiyorsunuz, hem de açık pencere önünde duruyorsunuz!
0: Ya, haklısınız işte! Akıl edemedik işte, cahillik işte!
1: Kapatın o pencereyi!
0: Olmaz!
1: Neden olmazmış?
0: Olmaz olur mu? Olmaz tabii!
1: Çekilin bakayım oradan!

0: Hırsız var! Hırsız var! Hırsız var bahçede!
1: Ay ay! Sabret, birkaç tane daha kaldı.
2: Siz bakmayın ulan!
3: Öleceğim aklıma gelirdi de kızların penceresinde bu hergeleleri yakalayacağım aklıma gelmezdi.
1: Haklısınız efendim. Bizim de aklımıza gelmezdi.
4: Yandım Allah, yandım, yandım, yandım.
3: Bakmasanız ulan, koyarım gözlerinizi. Ay, demek kızları kaçıracaktınız ha?
4: Yok be, bey baba, bizimki kaçırmak değil de...
3: Kaçırmak değil de peki ne ulan?
4: Aşırmak...
1: Bunları boşuna tartışıyoruz. Boş yere kalp kırmayalım canım. Vaziyet düzeldi, aydınlandı her
3: kim
1: şey.
3: Kim demiş vaziyet düzeldi diye?
1: Düzeldi tabii bey babacığım.
3: Bakmasana ulan! Bakmasanıza ulan!
1: Nasılsa kızları bize vermeyecek miydiniz?
3: Zor veririm size kızları ben.
4: Yani bey babacığım, şimdi bizi evlendirmeyecek misiniz?
3: Hayır, vermeyeceğim. Sen basmasana ulan!
5: Ama abi!
3: Başlatırsın şimdi abine daha!
5: Ama babacığım! Ama babacığım!
3: Sus lan! Ben namusumla oynayan itlere kız vermem!
1: Ama efendim, biz nereden bilelim yani?
3: Kapa lan kendini!
4: Babacığım, biz nereden bilelim?
3: Ulan dua edin ki silah bu salağın elindeydi! Eğer çifte bende olsaydı, ikinizi de olduğunuz yere mıhlamıştım!
1: Bakın, bir şey diyeceksin...
3: Defol be! Ama defolun hadi! Defolun dedim! Bakmasana ulan!
6: Sultanım, ziyaretinizde beni ihya ettiniz sultanım!

0: kızımla evlenirse bu bizim için daha büyük bir garanti olur.
1: İstanbul'u almak tasavvurlarımızdan vazgeçin.
2: Bize şart koşmak, hesap sormak hiç kimsenin haddine düşmemiştir.
3: Nasıl olacağım oğlum? Bu hasretlik canıma yetti.
4: En yakın Türk köylerini basıp taş üstünde taş bırakmayacağız.
5: Onu öldüren alçağı tez karşıma çıkar.
6: Ananın öcünü hep beraber alacağız.
7: Kara Murat, Fatih'in fermanı. Birazdan TV4'te.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettiniz?
1: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
0: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
6: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
8: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
9: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
7: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
8: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.

0: daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
1: Yapacağım dedim, yaparım.
2: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
4: Bu işe

0: dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Mobil.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper

0: Pırpet Zeonfro. Fikirlerine alan aç.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Sonsuz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalı?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
11: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
12: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
13: Sizlerin farkında

0: olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
2: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
4: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

0: Demin Alban'dan allanmış Mekkare beygiri gibi ne sekiyorsun? Yürüsene! Size kızlar!
1: Vay canına! Hacı kızları alıp gitti ha?
2: Aldı gitti ya!
1: Dur be! Hemen öyle gevşemeyin! Her işin bir çaresi bulunur!
2: Bu işin bir çaresi yok!
1: Hem de çok kolay bir çaresi var! O kart horozu imana getirmesini bilirim ben!
3: Sahi mi abla?
2: Nasıl?
1: İşte! Bunlarla!
3: Ne olacak bunlarla?
2: Aa, bak bak! Bak, görüyor musun? Gördün mü bak nasıl?
1: O ihtiyarın alacağı olsun!
2: Şuna bak!
3: Yememek ye!
1: O ihtiyar zamparayı 10 senedir tanırım! Dünyada bir tek kişiden korkar, karısı Hacı Anne! Bu resimleri Hacı Anne'nin görmesi, hacının sonu olur! Hadi çocuklar, hazırlanın! Yarın Adana'ya, tamam mı?
0: Yeseniz olun!
1: Merhaba Hacı Saffet Bey, afiyet olsun! Bunlar da kim?
0: Bir emriniz mi var?
1: Aa, ay deli etme beni hacı! Kim bunlar diyorum sana? Heh!
0: Bunlar kim? Ne bileyim... Daha önce hiç tanışmadık. Değil mi hanımefendi?
1: Öyle sayılır şimdilik. Yemek vakti rahatsız ettik sizi.
0: Estağfurullah efendim.
1: Hayırlı bir iş için geldik.
4: Hayırlı bir iş mi? Neymiş o hayırlı iş hacı bey?
1: Yemeğinizi bitirin, kahveleri içerken görüşürüz, değil mi hacı efendi?
0: Emredersiniz hanımefendi.
1: Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızlarınızı, yeğenlerimi istiyorum.
4: Ay hiç böyle şey görmedim, tanımadan, bilmeden.
1: Hacı Saffet Bey yeğenlerimi tanır efendim.
4: Öyle mi hacı bey?
0: Hayır, yani evet. Ama gene de düşünmem lazım.
1: Sizin yerinizde olsam, fazla düşünmezdim.
0: Kapat, kapat!
1: Ya, öyle mi? Hanımefendiyle bir görüşsek mi acaba?
2: Ne olur ayır demeyin hacı bey. Gülşen'i deli gibi seviyorum.
5: Ben de ahuyum. Bizi ayırmayın babacığım.
0: Hadi, hadi!
4: Kızım ne oluyor? Bana da anlatsanıza!
2: Ne olur hacı baba!
5: Verdin değil mi? Ha. Hadi, ver de kurtul!
1: Hadi hacı bey, karar verin! Evet mi? Hayır mı?
0: Kapat! Kapat! Hanım! Ben düşündüm, taşındım... Bu gençlere... Kızları... Vermeye karar verdim!
4: Kim bu gençler hacı bey?
0: Onlar benim... Başımın tatlı belaları!
1: Öpün lan babanızın elini!
6: Senden razı olsun! Efendim hacı anne! Efendim hacı anne!
7: Babacığım!
8: Ay sevgilim! Yaşadık, kovuyum! Allah Allah, oldu!
0: Beni

0: Mümtaz misafirimiz geciktiler. Gelmekten vazgeçtiler galiba.
1: Verdiği sözü mutlaka tutar. Göreceksin, gelecektir.
0: Yüzünü şeytanlar görsün.
1: O nasıl söz eylem? Onun hakkında nasıl böyle konuşabiliyorsun?
0: O bir Türk.
1: Evet ama muhteşem bir Türk. Yeryüzünün en kudretli hükümdarı.
0: Bakıyorum ona pek hayransın.
1: Seviyorum onu Elen.
0: Çıldırmışsın sen. Bir Bizans prensesi nasıl olur da bir Türk'e gönül verir?
2: Bizans'ın çıkarları her şeyden önemli.
3: Şerefinizden de mi?
2: Ne demek istiyorsun?
3: Bir başbakan düşman karşısında bu kadar küçülmemeli.
2: Eğer düşman Türk hükümdarı kadar kudretliyse önünde herkes iyidir.
3: Siz eğilmekle kalmıyor, üstelik kızınızı ona vermeye kalkıyorsunuz.
2: Bizans'ın bekası için gerekirse bir değil bin kızımı feda ederim.

0: Dediklerimi sakın aklından çıkarma.
1: Şu anda ona imkan var mı? Kalbim yalnız onun aşkıyla dolu.
0: Utanmalısın bu aşkta. Koparat içinden bu uğursuz sevgiyi. Yüreğin kin ve nefretle dolsun.
1: Buna imkan var mı?

0: Efendimiz.
1: Yürü.
0: Sultanım, ziyaretinizde beni ihya ettiniz sultanım. Yüreğim sizi tekrar görmenin sevinciyle doldu.
1: Bir aydan beri yüreğimiz hasretinle yanar durur.
0: Bu bir ay bana yıllar kadar uzun geldi. Artık sizden umudumu kesmiştim. Beni unuttunuz sanıyordum.
1: Seni unutmak ne mümkün? Gezip dolaştığımız her yerde seni hayal eder dururduk.
0: Teveccühünüzle yeryüzünün en büyük mutluluğunu bahşediyorsunuz bana. Oysa ben sizin yanınızda neyim ki? Siz ki dünyaya hükmeden bir hükümdarsınız.
1: Sen de kalbimize hükmedersin İrem. İnan ki orada kurduğun taht ilelebet payidar olacak. Gönlümüzdeki saltanatın mahşere dek sürecektir.
0: Size bütün kalbimle inanıyor, güveniyorum sultanım. Ben de sizi ebediyete kadar seveceğim. Bu aşkın sonu ölüme varacak biri olsa gene seveceğim.
1: Eğer kabul edersen bu yüzük sana bağlılığımın bir ifadesi olsun ya. Onu öldürürsek Bizans büyük bir tehlikeden kurtulur.
2: Kurtulmaz Nikol. Türkler yerine bir başkasını padişah yaparak gene başımıza bela olurlar. Oysa Sultan Mehmet kızımı seviyor. Bizans'ı rahat bırakacağına söz verip kızımla evlenirse bu bizim için daha büyük bir garanti olur.
1: Ya sözünde durmazsa?
2: Bir Türk verdiği sözden asla dönmez.
1: Ben sizinle aynı fikirde değilim. Düşmanımın sözüne değil kılıcıma güvenirim.
2: Senin bu işe karışmanı istemiyorum. Her şeyi berbat edeceksin. Derhal vazifene dön.
1: Fakat bu fırsatı kaçırdığınız için ileride çok pişman olacaksınız.
0: Yüzüğünüzü ölünceye kadar parmağımdan çıkarmayacağım. Karımız olmak hayatta en büyük arzumdur.
3: Yakında bu arzunuz gerçekleşecek.
4: Öyle mi?
2: Boğazımızın gerçekleşmesi bazı şartlara bağlıdır.
1: Neymiş bu şartlar?
2: Boğaz'da yaptırmakta olduğunuz hisarı yıktırın. İstanbul'u almak tasavvurlarınızdan vazgeçin.
1: Bize şart koşmak, hesap sormak hiç kimsenin haddine düşmemiştir.
2: Kızıma talip olduğunuza göre Bizans'ın dostu olmanız gerekir.
1: Biz düşmanımızı da, dostumuzu da kendimiz seçeriz. Dilediğimizi alır, dilediğimizi bırakırız.
2: Sizden kızıma karşı sadece Konstantinopolis'i almaktan vazgeçtiğinize dair bir tek söz bekliyorum.
1: Biz Sultan Murat Hanoğlu Sultan Mehmet Hanız. Dedelerimizin hayalini gerçekleştirmek kararındayız. Hem Konstantinopolis'i alacağım hem de kızını. Askerlerim Ayasofya'da cuma namazını kılarken kızım da benim zevcem olacaktır. Sabreyle İrem. Bir yıla varmaz harem-i Hümayun'umuz olacaksın. Şimdi gidiyorum. Yakında tekrar görüşürüz.
2: Bize istediğimiz sözü vermeden bir yere gidemezsiniz.
0: Baba! Ne yapıyorsun? Misafirimiz o bizim.
2: Çekil sen, karışma bu işe. O misafirimiz değil, esirimizdir.
1: Gafiller! Şu anda ben sizin değil, siz benim esirimsiniz. Eğer daha ileri gidecek olursanız bu şatoyu başımıza yıkarım.
2: Bunu tek başınıza mı yapacaksınız?

0: Görüyorsunuz ya, tek başıma değil.
1: Bağışlayın beni.
0: Kızına dua et. Dışarıda 4000 yeniçerim var. Hücum için bekler.
2: Devletlum! Lütfedin Devletlum, siz ayrıldıktan sonra yeniçerileriniz bize saldırmasınlar.
0: Hangi yeniçeriler?
2: Şatoyu muhasara edenler.
0: Bu bir oyundu Nuturas. Sen kaybettin, biz kazandık. Anamı görmeyeli yıllar oldu. Yaptığı tarhana çorbasının kokusu hala burnumda.
3: Eğer böyle yavaş gidersek, değil çorba, bir yudum su bile içemeyiz.
0: Doğru söylersin Mihal.
3: Ha! Ne?

0: Nasılsın ana?
1: Nasıl olacağım oğlum? Bu hasretlik canıma yetti.
0: Bu Mihal. Bu da Ulubatlı Hasan, arkadaşlarım.
1: Hoş geldiniz oğullarım.
2: Hoş bulduk ana.
3: İzin verirsen ben de ana diyeyim sana.
1: Elbette oğul. Muradımın arkadaşları benim de evlatlarımdır. Kaç gündür gözüm dalıp duruyordu. Kendi kendime muradım yoldadır diyordum. İçime doğmuş sanki. Durun size içecek bir şeyler getireyim.
0: Hiç zahmet etme ana. Vaktimiz yok. Hemen gidiyoruz.
1: Dur oğlum, acelen ne? Daha terin soğumadı.
0: Gün doğmadan ordugâhta olmamız gerekiyor.
1: Daha seni doya doya göremedim oğlum.
0: Üzülme ana. Gene gelirim.
1: Gayrı kocadım oğul. Bir ayağım çukurda. Senin mürüvvetini görmeden göçüp gitmekten korkarım.
0: Kısmet ana. Kader de varsa o da olur.
1: Allah bana o günleri göstersin.
0: Al ana. Bu sana sultanımızın hediyesidir.
1: Aman oğul. Bu değerli mücevheri nasıl takar? Bu ancak gençlere yaraşır.
0: Sana yaraşır ana. Sen bütün mücevherlerden daha değerlisin. Anasın çünkü.
1: Bunu gelinime saklayacağım.
0: Savaştan fırsat bulur da dönersem takarsın.
1: Ne zaman bitecek bu savaşlar? Kaç şehit verdik? Babam, ağam, amcalarım, dayılarım. Bir sen kaldın oğul.
0: Benim de dünyada senden başka kimsem yok ana. Kendine iyi bak. Öpüyorum.

0: Güle güle evlatlarım. Bahtınız açık, yolunuz ışık olsun.
1: Türkler Bigados'ta 40 Bizanslıyı idam ettiler. Bu surette geçende öldürülen Türklerin intikamını aldılar.
2: İzin verirseniz derhal Türk köylerine saldırıp misilleme yapalım.
1: Hayır Nikol, Türkleri tahrik etmekten sakının. Onlarla iyi geçinmek zorundayız.
2: Türkler dostluktan anlamaz ekselans. Güttüğümüz yumuşak siyaset onları şımartıyor. Türklerden korkmadığımızı göstermeliyiz. 40 Bizanslıya karşı 140 Türk öldürmeliyiz.
1: Dikkat edin Nikol, şiddet şiddeti doğurur. Sonunda biz zararlı çıkarız. Sizi Türklere karşı herhangi bir saldırıdan men ederim.
2: Bu iş böyle devam etmez.
3: Ne yapabiliriz?
2: Türklere öyle bir ders vereceğiz ki Bizans'ın kuvvet ve kudretini anlasınlar.
3: Nasıl?
2: En yakın Türk köylerini basıp taş üstünde taş bırakmayacağız.
4: Senin kızın düğün hazırlıklarına başladın mı Ahmet? Ya. İyi çocuktur. Kaçın çocuklar, kaçın!
5: Kaçın çocuklar, Bizanslar geliyor! Kaçın, kaçın çocuklar, çabuk!

Geliyor.

0: Sana haber ver arkadaşlar.
1: Hayrola?
0: Bizanslılar Çatalca köylerine baskın yapıp yüzlerce masum Türk'ü şehit ettiler.
1: Hangi köylere?
0: Akalan, Subaşı, Oklalı, İhsaniye, Pınarköy.
1: Pınarköy'de anam var.

0: Anam. Anacığım. Anam.
1: Tanrım, anamın ahını yarıda bırakma. Onu öldüren alçağı tez karşıma çıkar. Anamın öcünü almadan canımı alma Tanrım. Yemin ederim intikamını alacağım ana.
2: Olanları duyduk. Çok üzüldük Kara Murat. Başın sağ olsun.
1: Vatan sağ olsun sultanım. Merak etme. Yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. İzin verin sultanım, tek başıma gidip anamın öcünü alayım. Sabret. Ananın öcünü hep beraber alacağız. Ordularımız harekete geçmek üzeredir.

0: kurbanlarım.
1: Allah! 1453 yılının 6. Cuma günü Sultan Mehmet ordularıyla Bizans surlarına dayanarak İstanbul'u kuşatmaya başlamıştı. Allah!

0: Ulubatlı Hasan doğulmaz bir heyecanla ileri atıldı. Bu sancağın gölgesinde buluşmaktan, şehitlik mertebesine ulaşmaktan daha büyük saadet olabilir miydi? Ulubatlı Hasan ölürken bile bayrağı elinden bırakmadı.
1: Eşim öldü aynı aynında. Eşim
0: bundan sonra Türk bayrağı İstanbul semalarında ebediyen dalgalanacaktır. Allah'ın izniyle fetih müyesser olmuş, eşsiz bir zafer kazanan Fatih Sultan Mehmet Han, şan ve şerefle İstanbul'a girmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Han verdiği sözü tuttu ve ilk cuma namazını askerinle birlikte Ayasofya'da kıldı.

0: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semi Allahu Merhamide. Allahu Ekber.
1: Gemi kalkmak üzere. Kaybedecek vaktimiz yok.
2: Siz gidin Nikol, ben kalıyorum.
1: Burada tek başına kalıp da ne yapacaksın?
2: Sultan Mehmet'i bekleyecek, onunla evleneceğim.
1: Bizans'a ihanet bu.
2: Yeryüzünde Bizans diye bir ülke kaldı mı? Konstantinop bir Türk şehri oldu.
1: Bir gün geriye dönecek Türklerden intikamımızı alacağız.
2: Buna artık hiç kimsenin gücü yetmez.
1: Bizans yaşayacak İrem. Ne yazık ki sen o güzel günleri göremeyeceksin. Çünkü ihanetinin cezasını hayatınla ödeyeceksin.

0: İntikamın olmayacaktır İrem.
1: Bizans Sultan Mehmet'in gazabına uğradı Haşmet Mahal. Konstantinopli yerle yeksan oldu. Taş üstünde taş kalmadı.
2: Bizans'ın uğradığı felakete çok üzüldük. Fakat Tanrı her acının sabır ve tesellisini verir.
1: Beni teselli eden tek nokta Bizans'ın eşsiz hazinelerinin Türkler eline geçmemiş olmasıdır.
2: Peki hazineler ne oldu?
1: Gömüldü. Yerini yalnız ben biliyorum.
2: Dostlarım, Midilli sizin de vatanınız sayılır. Hepinize şerefinizle mütenasip mevki ve görevler verilecek.

0: Zat-ı devletlerine hizmetten şeref duyarım.
1: Prens Nikol, sizi ordularıma başkumandan tayin etti.
0: Teşekkür ederim ekselans. Yalnız adadaki Müslümanlardan intikamımız alınmalıdır.
2: Thank you.

0: Sen köylere git, Türk cemaat başkanını bul. Gasil Asin Han'ında buluşuruz.
1: Emredersin yiğidim.
2: Tanrım, bizi yerimizden yurdumuzdan eden zalim Türkleri cezalandır. Başlarına belalar yağsın. En korkunç felaketlere uğrasınlar. Bizden bin beter olsunlar.

0: Seninle konuşacaklarım var. Neden bana karşı bu kadar soğuk davranıyorsun?
1: Ne yapmamı istiyordun?
0: Seni ne kadar çok sevdiğimi, seninle evlenmek istediğimi biliyor musun?
1: Bunun cevabını Bizans'ta vermiştin.
0: O zaman beni reddetmekte haklıydın. Sen bir başkan kızıydın. Bense basit bir subay. Fakat şimdi Midilli ordularının başkumandanıyım.
1: Evet, çok yükseldin.
0: Daha çok yükseleceğim. Ve sen de benimle beraber yükseleceksin. Yakında bu adanın kralı ben olacağım. Sen de kraliçesi olacaksın Helen.

0: Baba, Nicole ve Ellen tahtınızı ele geçirmek için plan hazırlıyorlar.
1: Yanılıyorsunuz. Prens Nicole'ün ve Prenses Ellen'in ihanetine ihtimal vermiyor.
2: Fakat konuşmaları kulaklarımızla duyduk.
1: Yanlış duymuş olacaksınız. Şunu unutmayınız. Bizans hazinelerinin gömülü olduğu yeri yalnız Prens Nicole biliyor.
0: Dikkat edin baba. Hırs gözlerinizi bürümesin. Hazineler hayatınızdan daha değerli değildir.
2: Tahtınız ve hayatınız büyük tehlike karşısında majeste.
0: Nicole ve Ellen'in yok edilmesi lazım baba.
1: Nicole yaşamalı. Onun yerini bildiği hazineleri Midilli'ye aktardığımız zaman refah ve bolluk içinde yaşayacağız.
0: Fakat baba...
1: Yeter! Bu konuda artık bir tek söz işitmek istemem.
0: Elini ortadan kaldırmak lazım.
2: İcabına bakarım. Ya Nicole, onun da hesabını görmek lazım.
0: Evvela Ellen. En yakın zamanda onun işini gör.
2: Merak etme kardeşim.
3: Gel.

0: Zahmet etmeyin küçük hanım, burada karşımıza çıkacak bir kabadayı bulamazsınız.
1: Bir itirazı olan var mı?
0: Bizimle beraber gelmekten başka çare yok.
2: İçinizde bir kadına yardım edecek yürekli bir erkek yok mu?
1: Var! Bırakın kızı! Biri bir şey mi dedi? Ben dedim! Kalın kafalarınızın kırılmasını istemiyorsanız kızı rahat bırakın. Ben şimdi senin kemiklerini kırayım da gör!

0: Teşekkür ederim. Beni büyük bir tehlikeden kurtardınız.
1: Kılıcım her zaman emrinizdedir.
0: Kurtarıcımın adını öğrenebilir miyim?
1: Adım Costa. Bizanslıyım.
0: Ben de Bizanslıyım.
1: Bu haydutlar ne istiyorlardı sizden?
0: Bilmiyorum. Yolumu kesip beni kaçırmak istediler. Bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım.
1: Ben de güzelliğinizi.
0: Hoşça kalın.
1: Güle güle prensesim.

0: Selam prensesim.
1: Selam prensesim.
2: Selam prensesim.
3: Ne oldu?
0: Bizi bağışlayın prensesim.
1: Onu tam yakaladığımız sırada uğursuz bir herif çıkıp bize engel oldu.
4: Üç kişi bir adamın hakkından gelemediniz mi?
3: Sersemler! Beceriksiz herifler! Nerede o adam şimdi?
2: Vasilas'ın hanının önünde.
1: Şeytanın ta kendisi. Kılıç işlemiyor ona.
3: İşlemiyor ha? Gidip görelim bakalım.
2: İşte Prenses Hazretleri, bu adam. Arkası dönük oturan.
3: Kaba sakal, kameraları korkutan bu adamı gözün kesiyor mu? Onunla dövüşmemi istiyorum.
5: Emredersiniz Prenses. Ey yabancı, kalk bakalım. Kalk dedim sana! Prenses Hazretlerinin canı sıkılıyor. Onu eğlendirmek için senin gibi bir maymuna ihtiyacımız var. Kalk da Prenses Hazretleri beklemesin.
6: Maymuna ne gerek var Prenses Hazretleri? Bu ayının burnuna halka takıp oynatın, daha iyi eğlenirsiniz.
1: Senin ayaklarını koparacağım. Kel kafana da amma yakıştı.
7: Ver şu lufa ben yiyeyim bari.

0: kımıldama kız! Dur, getiriyorum, veriyorum şimdi. Aa, senin kafan ne olmuş be, bal kabağına dönmüşsün. Aman ne güzel bal kabağı olmuşsun sen! Aaa!
1: Anne! Anne! Anne!
0: Anne! Sen neredesin dokumum? Kız kımıldama dur. Ay kucağımda fıkır fıkır. Dur. Al bak. Ne oldu bu kapıya be? Biraz evvel saç vardı. Şimdi bal kabağına dönmüş.
1: Ay, gebersin seni.

0: Mehmet, merhamet yiğidim, canımı bağışla. Ömrümün sonuna kadar kulun kölen olurum.
1: Onu öldürebilirsin. Bu senin hakkındır. Öldür onu.
2: Onun hayatını sizin güzelliğinize bağışlıyorum.
1: Kimsin sen?
2: Bizanslı bir serüvenciyim. Adım Costa.
1: Midilli'de ne arıyorsun?
2: Bol para getirecek bir iş. Yegane sermayem bileğimdir.
1: Benim hizmetimde çalışmak ister misin?
2: Memnuniyetle.
1: O halde yarın saraya gel. Seni bekleyeceğim.
2: Geleceğim Prenses Hazretleri. Bundan emin olabilirsiniz.

0: Hoş geldin Mihal. İşler iyi gidiyor. Saraya girmenin yolunu buldum.
1: Gözünüz aydın beyzadem. Ben de Türk cemaatinin reisini buldum. Kendisi bir camide imam.
2: Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han.
3: Buyur yiğidim. Emrin başım üstünedir.
2: Estağfurullah imam efendi. Konstantiniyye'den kaçıp buraya gelen Bizanslılar, kaledekiler mi?
3: Midilli sarayına yerleşmişler. Onlar geldikten sonra Müslüman olmak en büyük suç oldu. Artık ne malımızdan, ne canımızdan, ne de ırzımızdan emin değiliz.
4: Dur, kimsiniz?
2: Adım Costa. Prenses Julia kendisini görmemi emretmişlerdi.
4: Bundan haberimiz var. Buyurun, Prenses Julia sizi bekliyor.
5: Gel.

0: Yaklaş. Nihayet gelebildin.
1: Emrinizdeyim Prenses Hazretleri.
0: Bundan sonra hep yanımda olmanı istiyorum.
1: Görevim sadece gölgeniz olmak mıdır?
0: Hayır.
1: Macar Kralı Jean Hunyad savaşa hazırdır. Venedik donanması harekete geçmek için işaretinizi bekliyor. Türklerle savaşmak için ne bekliyoruz?
2: Parasız savaş olmaz Prens Nikol. Her şeyden önce Bizans hazinelerini Midilli'ye aktarmalıyız.
0: Baba! Size yeni muhafızım Costa'yı tanıtmak istiyorum.
1: Sizi saygıyla selamlarım, Ekselans.

0: Hoş geldiniz.
1: Kumandan Kaba Sakal'la Baron de Silas'ı daha önce görmüştüm Costa. Bu da Şövalye Angelo, Dük Manuel, Rahip Stefanos ve Prenses Elena.

0: Tebrik ederim ekselans. Gerçekten harika.
1: Bir teklifim var ekselans.
2: Buyurun muhterem peder.
1: Bu Türkleri Hristiyanlığa davet edelim.
2: Onları Hristiyan yapıp hayatlarını mı kurtaracaksınız? Bu inatçı Türkler dinlerini değiştirirler mi?
1: Eğer hayatlarını bağışlamayı kabul edersek değiştirirler. Ölüm korkusu her duygudan kuvvetlidir.
2: Bir deneyelim bakalım. Beni dinleyin. İçinizde dinini değiştirip Hristiyanlığı kabul eden olursa onların hayatlarını bağışlayacağım. Kabul ediyor musunuz?
3: Asla dilimizden dönmeyiz. Müslüman olarak doğduk, Müslüman olarak öleceğiz.
2: İnat. Hepinizi geberteceğim.
3: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
2: Geberteceğim hepinizi.

0: Biraz nasıl insanları öldürmek erkek diye sığmaz Nikol. Tanrı da aciz insana dokunma diye buyurmuş.
1: Müslümanlara merhamet etmek benim kitabımda yazmaz.
0: Seninle bir bahse girelim Nikol. At üzerinde giderken beni vurabilirsen... ...bu esirleri istediğin şekilde öldür. Kaybedersen esirleri öldürmekten vazgeç. İyi bir silahşörsen bahsimi kabul edersin.
1: Kabul. Atımı getirin.

0: Her gün bir can alıyor hastalık. Doktor vaktinde geleydi böyle olur muydu Hasan? Minik Ayşen hele büyüsün. Huriyen onu şehre götürecek.
1: Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
2: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşe?
3: Kısmetse, parlamıyor, bir kat daha cila geçin.
0: Evlere hizmete gittiğini bile bilmeyecek. Ne var bunda, ayıp mı?
3: Ellerine sağlık Huriye Hanım.
4: Melahat'in süt annesi.
0: Ben sana uyamam.
3: Trotamız şaştı galiba.
5: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı.
0: Anne, mesele çıkarma.
6: Sus bakalım.
3: Şehir çok değişik.
0: Yetişmeseydim... Kızım Ayşe de şimdi Melahat'im gibi perişan olacaktı hakim bey.
7: Kızım Ayşe, yarın 13.45'te TV...

0: Seri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş.
2: Doğrusu Carrefour'sa.
3: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatil kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde... Bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
16: Gençler.
17: Buyur abi.
16: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
17: Çok iyi.
16: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
17: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uygun.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayak...

0: Ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben. Botanik. Abaküs.
2: Kasa.
4: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara!
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
7: İste gelsin. Kolombiya kadın ayakkabı çeşitleri 4.999 lira. Kolombiya erkek ayakkabı çeşitleri 5.999 lira. İste gelsin cepte şok uygulamasında.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Odri Meydan 7-13 Eylül tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 419 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı van iadesi Migros'tan.
10: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
11: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
12: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
11: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
11: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
11: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
13: Gençler.
14: Buyur abi.
13: Türkserval. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
14: Çok iyi.
13: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
14: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uygun.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
6: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
8: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
9: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
7: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
8: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
10: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
11: Yapacağım dedim, yaparım.
12: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
8: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
13: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
14: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
8: Benim hikayem cumartesi pazar 12.30'da TV4'te.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Garanti bebele
2: ağır! Oğlum!
3: Oğlum bırak şu telefonu.
4: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
5: Okullar açılıyor.
4: Evet. Okul masrafları da gelecek.
6: Merak etme. Garanti BBV Mobil'den avans hesapla hallederiz.
4: Tabii ya.
7: Siz de Garanti BBV Mobil'den avans hesap açın. 3 ay avans.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.

0: Aldığımız emre göre Angelo'yu temizlememiz lazım. Bilirsin, o zoru gördü müydü çenesi açılıverir.
1: Angelo odasında mı?
0: Şimdi Barbagliani'nin meyhanesinde kafayı çekiyormuş.
2: Şerefiniz arkadaşlarım. Şeref. Herkesin şerefine içiyorum. Şeref. Bütün güzel kadınların şerefine. Söyleyin, hanginiz bu geceyi benimle geçirmek istiyorsunuz ha? Dünyada en güzel şey aşk yapmaktır.
3: Bu Kama'yı tanıyor musun?
2: Sen ne cüretle soruyorsun bunu bana? Kimsin sen?
3: Türk'üm. Adım Kara Murat. Prenses İren'in katilini arıyorum.
2: Ben şimdi seni İren'in yanına gönderirim. Gebertin şunu!

0: Kama kimin kaması?
1: Üzerinde Naturas'ın arması var. Onlardan birinindir.
0: Prenses İren'i kim öldürdü?
1: Prenses Elen öldürmüştür.

0: Sanki ne diye Julia'nın yanına girdiniz? Oysa benim de bir muhafıza ihtiyacım vardı.
1: Keşke bunu daha önce söylemiş olsaydınız. Sizin gibi güzel bir prensese hizmet etmek benim için yalnız şeref değil, aynı zamanda büyük bir zevk olurdu.
0: Julia'nın güzelliğini fark etmemiş gibi konuşuyorsunuz.
1: Hiç kimse sizinle kıyaslanamaz. Sadece size benzeyen bir prensesi hatırlıyorum. Ona Bizans'tayken rastlamıştım. İsmi İren'di galiba.
0: O benim kız kardeşimdi. Ne yazık ki bir Türk'e gönül vererek ihanetini hayatıyla ödedi.
1: Aşk insanın elinde olmayan bir duygudur.
0: Yerin dibine batsın öyle duygu. Bir Türk'e gönül vermektense ölmeyi tercih ederim. Nefret ediyorum onlardan.

0: Nikol! Prens Nikol! Prens Nikol! Felaket ekselans, felaket. Şövalye Angelo'yu öldürdüler.
1: Onu bir Türk öldürmüş.
2: Prenses Irene'in katilini arıyormuş.
3: Tanrı bizi korusun. Fatih'in casusu aramızda.
4: Şövalye Angelo'nun intikamı alınacaktır. Zindandaki Türkler derhal öldürülsün. Dük Manuel, bu görevi size veriyorum.
5: Emredersiniz ekselans.
4: Arkadaşlarını kurtar sen. Bu kamayı tanıyor musun?
6: Noturas'ın kaması.
4: Prenses Irene'i kim öldürdü?
6: Bilmiyorum.
4: Konuş. Konuş.
6: Bilmiyorum. Irene öldürüldüğü zaman orada değildim. Katil Irene olmalı. Kız kardeşiyle dargındılar.
4: Bizans'ın hazineleri nerede gömülü?
6: Bilmiyorum.
4: Öyle.
6: Bilmiyorum. Emin ol bilmiyorum.
4: Peki Pınarköy'deki Türkleri kim öldürdü? Söyle!
6: Bilmiyorum.
4: Şövalye Angelo'dan sonra Dük de Manuel de katledildi. Muhafızlarımız feci işkencelerle öldürülerek zindandaki esir Türkler kaçırıldı. Ölüm çevremizde dolaşıyor majeste.
3: Sizce bütün bunları kim yapmış olabilir?
4: Şu Nedi belirsiz uğursuz Kosta'dan şüpheleniyorum majeste. Bütün kötülükler o sarayımızda adımını attıktan sonra başladı. Onun bir Türk casusu olduğunu zannediyorum.
7: Ne yani? Bütün bu olanları benim himayemde olan Kosta bir tek başına mı yapıyor? Ne saçmalık bu?
4: Tek başına diyemem prenses. Yalnız onun bu işlerde bir parmağı var.
7: Yersiz şüphelerinizi kendinize saklayınız Prens Nikol. Benim himaye ve hizmetimde olan bir adama hiç kimse dil uzatamaz.
4: Kızınızın başına bir felaket gelmesinden endişe ediyorum ekselans.
3: Prens Nikol, kızıma söz geçirmek, devlet idare etmekten çok daha zordur.
7: Şimdi artık bu sarayda bir sığıntıdan başka bir şey değilim. Çevremde ne bir yakınım ne de bir dost var. Kendimi çok yalnız hissediyorum.
8: Yalnız değilsiniz prensesim. Sizin için her tehlikeye atılmaya hazır bir muhafızınız var. İnanın size en içten, en temiz duygularla bağlıyım.
7: İnanıyorum. Sen şu anda yeryüzünde yakınlık duyduğum tek insansın.

0: Arkadaşlar, kralımızın şerefine.
1: Kralımızın şerefine.
0: Şerefe prensesi.
2: Şerefe Costa.
3: Uşak parçası. Senin paranı ben veriyorum. Başkasına değil, yalnız bana hizmet etmek mecburiyetindesin. Benim yanıma gel.
0: Evet prenses Helen, ne diyordun?

0: belki bir erkek değilsiniz Prenses Hazretleri.
1: Küstah.
0: Bırak kardeşimi küstah. Yoksa haddini bildiririm. Çok merak ediyorum Baron de Sülaz. Bunu nasıl yapacaksınız acaba? Seni tokatlayarak.

Dur bakalım Costa. Seni öldürmek benim için büyük bir zevk olacak. Kafese girdin Costa.

0: Ölüm onun için bir kurtuluştur. Kaba sakal gözlerine nil çeksin.
1: Emredersiniz.
0: Bundan sonra hiçbir kadını göremeyeceksin.
2: Bir daha hiç kimseye kılıç çekemeyeceksin.

0: Değerli dostum Costa, maalesef bundan sonra sana refakat edemeyecek. Daha acısı, senin bu eşsiz güzelliğini bir daha hiç göremeyecek.
1: Ona bir şey mi oldu demek istiyorsun?
0: Gözlerine mil çekildi.

0: Kimsin sen?
1: Ben Ellen.
0: Ellen.
1: Oh, seni seviyorum. Eğer görmen mümkün olsa seve seve gözlerimi verirdim sana. Bütün bunlara ben sebep oldum. Benim yüzümden kör oldu.
2: Hayır, kör olmadı. Sadece göz kapaklarını yaktım. Birkaç gün sonra eskisinden daha iyi görecek.
0: Neden böyle yaptın?
2: Neden yaptım? Sana olan can borcumu ödemeye çalışıyorum yiğidim.
3: Kimi arıyorsun?
4: Costa'yı, Prenses Julia'nın muhafızı Costa'yı.
3: Nereden tanıyorsun?
4: Arkadaşız dedik ya.
3: Gel benimle.

0: Yandım anam.
1: Mihal. Mihal.
0: Murat.
2: Şimdi sana canını alacak birini gönderiyorum. Nicole!

Karşındaki prensesenin. Yakalayın şu haini.

0: Efendim? Bu nasıl iştir? Tek başına zindandan nasıl kaçar? Bu kadar askerlerimizi nasıl öldürür?
1: Costa yalnız değildi majeste. Ona Prenses Ellen, kaba sakal ve fedailere yardım ettiler.
0: Prenses Ellen mi? Neden yapmış bunu?
1: Costa'ya aşıktı majeste. Şerefini ayaklar altına alarak bu haini zindandan kurtardı.
0: Böyle bir suç asla cezasız kalamaz. Derhal yakalayın onları.

0: Demek Kostan'ın nerede olduğunu bilmiyorsunuz.
1: Ben köye gidip kalacak bir yer bulayım.
2: Geç kalma sakın.
1: Merak etmeyin.

İş bu fermanımın ibrazında Kara Murat Nam Yiğidime gereken kolaylık gösterilir. Elinizden gelen yardımı esirgemeyesiniz. Yardımlarınız asla karşılıksız kalmaz. Fatih Sultan Mehmet Han.

0: çürüksün. Kara Murat'sın sen. Fatih'in fedaisi Kara Murat. Bizans'ı mahvedenlerden birisin. Bana yalan söyledin. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum.
1: Eren!
2: Ah!

0: Hep beni Murat. Seni çok seviyorum. Dökülen her damla kan için 1000 defa ölmeye hazırım. Türk de olsam seni seviyorum.
1: Peşimizde adamlar var. Bir an önce uzaklaşmalıyız buradan. Sizi gizleyecek bir yer buldum. Vasilas'ın hanına gideceğiz. Merak etme Kara Murat. Orada bir müddet saklanabiliriz.

0: İren'i kız kardeşi Elen öldürdü.
1: Elen katildir.
2: İren'i Elen öldürdü. Elen öldürdü. İren'i Elen öldürdü. Elen öldürdü.

0: Bu benim kanım. Konstantinopol'de bırakmıştım onu. Nasıl geldi buraya?
1: Kosta getirmiştir. O bir Türk. Adı Kara Murat.
2: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
0: Söyle Kara Murat nerede? Söyle Kara Murat nerede?
3: Boşuna yorulma. Yerini bilsem de söylemem.
0: Geber öyleyse.
4: Yireli kız kardeşi Ellen öldürdü.
1: Ellen katildir.
0: Ellen katildir. Bak ha Kara Murat. Yireli'nin katilinin kellesini bana getiresin. Kellesini getiresin. Yireli'nin katilinin kellesini ister onun.
5: Beni öldürmeyi mi tasarlıyorsun?
0: Bunun cevabını sonra veririm. Öğrenmem gereken bazı şeyler var.
5: Murat!

0: Papa Stefanov.
1: Sen ne arıyorsun burada?
0: Eren'in katilini.
1: Eren öldürdü.
0: Ya Pınarköy'dekileri?
1: Nikol yaptı.
0: Hazinenin yeri nerede?
1: Nikol biliyor.
0: Peki o nerede?
1: Senin peşinden gitti.
0: Seni melun kefere, hepinizi teker teker öldüreceğim.

0: Kara Murat nerede?
1: Çıkıp gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum.
0: Söylemezsen gebertirim seni. Eğer onu ele verirsen hayatını bağışlarım.
1: Hayatımı Kara Murat'a borçluyum.
2: Sen adi bir insansın Nikol.
0: Senin kız kardeşin de bir Türk.

Thank you.

Artık yalnızsın Nikol. Şimdi söyle bakalım, İren'i kim öldürdü? Pınarköy'deki Türkleri kim katletti? Aralarında anam vardı. Konuş Nikol.

Sorduğun suallerin cevabını şimdi vereyim. İren'i ben öldürdüm. Pınarköy'deki Türkleri ben gebertim. Bu kolye de oradan bir hatıra.

Demek anamı sen öldürdün. Bu anam için! Bu kaba sakal ve Mihal için! Bu da öldürdüğüm bütün Müslümanlar için!

0: Senin yerinde olsam hep gülerdim Süreyya.
1: Neden Tarık?
0: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
2: Gazeteleriniz efendim, buyurun.
3: Teşekkür ederim.
2: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
1: Evet.
2: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
1: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar.
4: Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü.
1: Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün?
4: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inan.
5: Biricik anne.
4: Oğlum!
6: Dert Bende yarın 16.15'te TV4'te.
7: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
9: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
10: Seçmeyene sabit.
11: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
12: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumu bu. Al beni, al.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
19: Ben.
1: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş. Dört arkadaşımızla birlikte...
19: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
19: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
18: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben!
1: Botanik!
19: Abaküs!
18: Kasa!
19: Marul! Kumbara!
18: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
20: Süper Kumbara!
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Vanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Oy şefim.
5: Ülker çikolatalı gofret efendim.
4: Yengeme de verin.
6: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Peluş defter çeşitleri, aksesuarlı peluş kalem kutu çeşitleri, aksesuarlı peluş yumurtlayan kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Mersi canım.
11: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
10: Hocam ben?
11: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
10: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
11: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
10: Hocam 1000 megabit diyor.
11: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
10: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
11: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
10: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
11: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom değerli hissettirir.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
14: Tecrübeyle sabit.
15: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
16: Çikolata.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla...

0: nefes etmeyenlerin.
1: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
3: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
0: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
4: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
5: Yapacağım dedim, yaparım.
6: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
0: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
7: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
8: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
0: Benim hikayem cumartesi pazar 12.30'da TV4'te.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli göz alıcı yaşam alanları.
3: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
4: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
2: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
5: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
6: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
2: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: şu probisi bir yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
0: Anlıyor.
1: Yapamıyor.
2: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Eğlenceli okul ürünü.

0: zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem şokta hem cepte şokta.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Garanti bedeli.
3: Şu telefonu.
4: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
5: Okullar açılıyor.
4: Evet.
5: Okul masrafları da gelecek.
6: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
4: Tabii ya.
7: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksit...

0: Murat Kulu'ndan bir haber var mıdır?
1: Kara Murat Kulu'nuz Midilli'den dönmüştü sultanım. Huzura kabul için emirlerinizi bekler.
0: Ne diye haber vermezsiniz? Ne beklersiniz? Çağırın gelsin.

0: Hoş geldin yiğidim. Bize ne müjdeler getirdin?
1: Ölçümüz alınmıştır sultanım. Düşmanınızın kellesi ayaklarınızın altındadır.
0: Ya Bizans hazineleri?
1: Anamas zindanlarında gömülüdür.
0: Tez zindanın her yeri kazılsın. Hazine çıkarılıp sarayıma getirirsin.
2: Emredersiniz sultanım.
0: Kara Murat, bize büyük hizmette bulundun. Sağ ol yiğidim. Sırtın yere gelmesin.

0: Sen saati yastığın altına sakla, beyefendi seni bekleye dursun. Hadi bakalım tembela, kalk!
1: Zeynep, canım kardeşim, ne olur biraz daha uyuyayım.
0: Sen uyu, beyefendi Ankara'ya yürüyerek gitsin. Hadi kalk bakayım!
1: Yapma ya! Kıkırıyorum, yapma ya! Kurtulurum sonra!
0: Uyu sen yavrum, uyu, uyu sen, uyu, uyu!
1: Ay ay ay, dur, kalktım, kalktım! Şu sabahları erken kalkmak yok mu, öldürüyor beni! Ver şunu!
0: Gece saatlerce benle didişirsen, sabahları kalkamazsın elbet! Bundan sonra işin erken olduğu zaman ayrı yatacağız!
1: Senden ayrı!
2: Günaydın anne!
3: Hayrola, bu kadar erken?
2: Yeni fabrikanın müsaadesi için Ankara'ya gidiyorum da!
3: Süheyla kalkmadı mı?
2: Şimdi iniyor!
3: Benim bildiğim bir kadın kocası işe gitmeden kalkar, kahvaltısını hazırlar!
2: Lütfen başlama gene anne! Sabah sabah kaynanalık yakışmıyor sana!
3: Biz de kadın olduk! Rahmetli baban gözünü açtığında bir gün olsun beni yatakta bulmamıştır!
0: Günaydın anne!
3: Hangi günaydın kızım? Neredeyse öyle olacak!
2: Bizim köşkün müştemilatına taşınmanız iyi oldu Reşat!
4: Sayenizde kiradan kurtulduk beyefendi! Bizimki de çok memnun!
2: İyi kız Zeynep, kıymetini bil!
4: Bilmez mi? Öyle mutluyuz ki... Bir de çocuklarımız yaşasaydı.
2: Gene olur çocuğunuz. Ya bizim hiç olmuyor ya. Üstelik de annemin vırvırı. Dolamış diline, torun da torun.
4: Torunlar çok sevilirmiş.
2: Seveceğinden değil. Mirasımıza bekçi olsun diye istiyor çocuğu.
3: Oo, bu ne şıklık!
0: Modelini kendim çizdim teyze.
3: Teyzenim diye söylemiyorum. Maşallah, 10 parmağında 10 marifet var.
0: Talihsiz olduktan sonra neye yarar?
3: Erkek milleti aptal oluyor kızım! Benim Orhan'ı görüyorsun! Gitti, bula bula o soğuk nevaleyi seçti!
0: Üstelik de kısır! Bunca senedir çocuğu olmuyor!
3: Orasını hiç hatırlatma kızım, aklıma geldikçe deliye dönüyorum!
0: Kabahat sizin teyze! Evlenmelerine karşı koyacaktınız!
3: Ha, sordu mu ki? Günün birinde çat kapı, biz evlendik diye dikiliverdi karşıma! Nesine kapıldı o uyuşuğum bilmem!
0: Şans teyze, şans!
3: Şans değil, bilmişlik! Orhan gibi hem okumuş, hem dünyalar kadar zengin erkeği bulunca elinden kaçırır mı hiç?

0: ne oldu? Bana hafif bir baygınlık hanımefendi. Merak edilecek bir şey değil. Birden başım döndü. Zaten birkaç gündür gözlerimde kara noktalar uçuşuyordu. Midem bulanıyordu.
1: Müjde hanımefendi, müjde! Müjdelerin en büyüğü! Demek sonunda Veliaht Hazretleri geliyor.
0: Hamile miyim yani?
1: Hem de nasıl? Üç çocuk doğurdum, üçünde de aynı kara noktaları gördüm. Üçünde de ayılıp ayılıp bayıldım.
0: Nürvet hanım, telefonla fabrikayı arayıver de müjdeleyelim haberi Orhan'a.
2: Sabahtan beri telefon arızalı hanımefendi.
0: Öyleyse koş şoförü çağır, onu yollayalım fabrikaya.
2: Peki.
0: Hani izindeydin bugün sen?
3: Beklenmedik bir iş çıktı, mühim bir haber.
0: Benim haberim daha mühim.
3: Zahmet etme, çünkü biliyorum.
0: Biliyor musun? Nasıl olur, imkansız!
3: Hanımefendi söyledi.
0: O nereden bilsin ki?
3: O bilmeyecek de sen mi bileceksin?
0: Ne sandın ya? Elbette ben bileceğim.
3: Peki neymiş bakalım bu mühim haber?
0: Çocuk!
3: Pes vallahi korktum senden, fal mı açtın?
0: Hayır, tekme vurdu.
3: Kim? Kim tekme vurdu?
0: Çocuk dedim ya Reşat! Hamileyim, hamileyim gene!
3: Hamile misin?
0: Tabii!
3: İnşallah bu seferkini bize bağışlar
0: İnşallah.
3: Allah!
0: İnşallah!
3: Biliyor musun, Süheyla Hanım da hamile!
0: Ya!
3: Allah'ın işine bak! Ben de beyefendiye ona haber vermeye gidiyordum! Kim bilir ne sevinecek! En azından bizim kadar! Şimdi hemen gidip haberi yetiştireyim!

0: Hayrola Reşat, izinliydin bugün?
1: Sevineceğiniz bir haber için Süheyla Hanım yolladı. Size bir müjdesi var. Az önce baygınlık geçirmiş.
0: He? Müjde dediğin bu mu?
1: Yo, affedersiniz, affedersiniz beyefendi. Elçiye zeval olmaz derler. Hanımefendiyi görmeyin, sevinçten uçuyor. Çocuk bekliyormuş.
0: Çocuk ha?
1: Evet.
0: Hayatımın en mutlu anı bu. Bu müjdeyi getirdiğin için 3 maaş ikramiyeyi hak etsin.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi, şimdi göster bakalım hızlı şoförlüğünü. Beni hemen eve uçur.
1: Ay ay!

0: Gözün aydın oğlum.
1: Sağ ol anne. Süheyla nerede?
0: Yukarıda, hamileyim diye yorgan döşek yatıyor. Ay tutulmuşken sakın bakma kızım. Çocuk şaşı olur sonra. Ya, canın ne isterse buldur ye. Ben üçüncü hamileliğimde patlıcan istemiştim de bulamadık diye oğlanın sırtında kocaman bir patlıcan resmi.
1: Dünyanın en tatlı annesine sevgiler.
2: Mutlu musun Orhan?
1: Gelmiş geçmiş babaların en mutlusuyum.
2: Ah, ne güzel çiçek bunlar.
1: Yavrumuzun çiçekler kadar güzel olması için.
2: Sevgilim benim.
1: Yalnız sevincimi gölgeleyen tek şey var.
2: Ne?
1: Bugüne kadar yalnız beni sevdin. Bütün varlığınla bana bağlandın. Çocuğun doğunca sevgin ikiye bölünecek diye korkuyorum.
2: Tersine Orhan. İki kat olacak sevgim. Çocuğum olmadığı için sana karşı gizli bir utanç duyuyordum içimde.
1: Hayatta tek üzüntüm baba olmamaktı. Soyumun sonu gelmiş sanıyordum. Seni çok sevdiğim halde şimdi utanarak söylüyorum. Senden ayrılmak bile geçti aklımda.
2: Artık geçti bunlar Orhan. En iyisi bırakalım bu konuyu.
3: Anlaşılan keçileri kaçırdın sen. Ne yoluyorsun çiçekleri?
4: Çocuğumuz kız mı erkek mi olacak diye fal açıyorum.
3: Allah bağışlasın da bu seferkinin ne olursa olsun.
4: Doğru. Ama sen ne olsun isterdin çocuğumuz?
3: Erkek.
4: Ben kız isterim. Kız çocuklar daha düşkündür babaya.
3: Aa, hep kendini düşün sen.
4: Peki karıcığım, en iyisi ikiz olsun. Biri kız, biri erkek.
3: Biri senin, biri benim. Talihli olsun, sıhhatli olsun, okuyup büyük bir adam olsun.
4: İnşallah. Aa, hem talihli geldi sayılır. Orhan Bey kendi çocuğu şerefine 3 maaş ikramiye verecek. Ya.
3: Oh, iyi, ama o paraya dokunmak yok.
4: Neden? Birer elbise çekerdik üstümüze.
3: Yok, o para çocuğumuzun kısmeti. Ondan çocuk takımları alacağım, yorganlar alacağım.
4: Bakıyorum bacaksız şimdiden ortak olmaya başladı bize.
3: Ne sandın ya?
5: Buyurun efendim.
2: Ah ne güzel. İskemleyi verir misin?
5: Başla.

0: yardımcımı çağır Zeynep!
1: Boşuna telaşlanmışsınız. Tehlikeli bir durum yok.
2: Çocuğa bir şey olur diye korktuk.
1: Çocuğa mı? Süheyla hamile değil ki çocuğa bir şey olsun.
2: Hamile değil mi?
1: Tıpta sahte gebelik diye bir şey vardır. Çoğu zaman aldatır kadınları.
0: Sahte gebelikmiş, Süheyla Hanım bitti, mahvoldu.
2: Beyefendi de perişan.
0: Beni hemen doktora götür. Bu sefer de bir aksilik olmasın Reşat.
2: Doktor amcayla konuştum, yarın gideriz. Yavrumuz yaşayacak bu sefer. Öyle bir his var içimde Zeynep.
1: Evet, gelin! Oo, hoş geldiniz! Maalesef durum iyi değil.
0: Çocuğumuz gene mi yaşamayacak doktor amca?
1: Kocanla kan gruplarınız uymuyor. Çocuğunuzun yaşaması 3 yaşına kadar her sene. Ondan sonra da lüzum gösterdikçe kanının değiştirilmesine bağlı.
2: Ne kadar para lazım doktor bey?
1: Her seferinde 15-20 bin lira kadar.
0: Nereden buluruz bu kadar parayı doktor amca?
2: Ağlama Zeynep, dur! Daha doğuma aylar var. Allah büyüktür. Buluruz elbet.
0: Beyefendiden istesem bu parayı.
2: Bu durumda nasıl isteriz? Nispet yapar gibi olmaz mı? Hem ne kadar iyi insan olsa, o kadar parayı kardeş kardeşe vermiyor bu zamanda.
3: Ben sahte gebeliğe falan inanmıyorum. Dükkü dükkü!

0: Oyun oynadı sana Süheyla!
1: Lütfen bu şekilde konuşma anne!
0: Soyumuz kuruyacak, ben susacağım, öyle mi?
1: Peki, ne yapabilirim ki?
0: Süheyla'dan ayrılırsan, herhalde karısından boşanan ilk erkek sen olmazsın!
1: Çıldırdın mı anne? Süheyla'yı yüzüstü bırakamam!
0: Yüzüstü bırak diyen kim? Para verirsin, kat verirsin, bütün ihtiyaçlarını görürsün! Bu bana karşı değil, sana böylesine bir miras bırakan babana karşı vazifen senin!
1: Hayır anne, hayır!
0: Hislerinle değil, aklınla hareket et! Süheyla için de daha iyi olur bu! Seneler geçince çocuk veremediği için düşman olursun karına! O zaman daha mı iyi?
2: Teşekkür ederim, eksik olma! Orhan! Üzülüyor musun hala?
1: Nasıl üzülmem, 5 yıl bekledikten sonra...
2: Haklısın sevgilim, ama Tanrı'dan ümit kesilmez, belki bir gün çocuğumuz olur!
1: Belki, daha ne kadar bekleyeceğim! Baba olmak benim de en tabii hakkım!
2: Elimden ne gelir Orhan?
1: Öyleyse yeniden evleneceğim! Evet Süheyla, senden ayrılıp Necla ile evleneceğim!
2: Hayır, ben daha yaşıyorum! Ancak ben öldükten sonra başkasıyla evlenebilirsin!
1: Neden anlamak istemiyorsun? Ailemin ismini devam ettirmek için mecburum buna!
2: Hayır, hayır Orhan, olamaz! Evlenemezsin, olamaz! Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun!
1: İkimiz birden mi bedbaht olalım istiyorsun?
2: Orhan! Nasıl bu kadar hissiz olabilirsin Orhan?
1: Bu iş his meselesi olmaktan çıktı! Aklımızla, mantıkla hareket etmemiz lazım!
2: Hayır Orhan, bırakma beni!
1: Korkma! Ayrılınca da aynı zengin hayatın devam edecek! En iyi şekilde yaşatacağım seni! Zaten boşanıncaya kadar burada kalırsın!
2: Hiçbir şeyde gözüm yok! Sadece seni istiyorum!
1: Zaman beni de unutturur!
2: Hayır Orhan! Hayır! Bırakma beni Orhan!
1: Sen kal Reşat, arabayı kendim kullanacağım!

0: efendim. Kalkın lütfen. Zeynep hamile. Doğuracağı çocuğu size verse, kendi çocuğunuz gibi gösterseniz Orhan Bey'e.
1: Nasıl? Olabilir mi bu Reşat?
0: Kocanız nasıl olsa yakında iş için Japonya'ya gidecek. Siz o ara hamileyim diye Zeynep'le Kamil Bey'in çiftliğine gitseniz, sonra Doktor Kamil Bey akrabanız sizin, Orhan Bey'e hamile olduğunuzu söylerse, he?
1: Kamil amca yalandan nefret eder.
0: Yıkılacak bir yuvayı korumak için Doktor amca bunu yapar sanırım.
1: Peki ya Zeynep? Çocuğunu verir mi bana?
0: Siz işin o tarafını bana bırakın. Ben razı ederim Zeynep'i.
1: Çıldırdın mı sen? Çocuğumu kimseye vermem.
0: Ölümü bağsın adamı. Kan değiştirmek için o kadar parayı bulamayacağımızı biliyorsun.
1: Bir çocuk ananın parçası demektir. Sen kolunu bacağını başkasına verebilir misin?
0: Kangren olmuş. Beni ölüme götürecekse veririm.
1: Olmaz Reşat. Kapa bu bahsi artık.
0: Kaçmakla gerçeklerden kurtulamayız Zeynep. Bundan önceki yavrumuzu kara toprak aldın. Ya bu seferki de ölecek ya da zengin bir hayat yaşayacak.
1: Yapamam. Veremem yavrumu. Lafı bile ateş gibi çöküyor üstüme. Allah'ın aldıklarına katlandım. Ama çocuğumu kendi elimle vermem kolay değil.
0: Zor da olsa insanlar doğru olanı yapmalı Zeynep. Kolay olanı değil.
2: Zor oldu ama sabırla başardım işi. Sonunda boşanma davasını açtı Orhan. Bundan sonra iş sana düşüyor.
3: Merak etme teyze. Ne Süheyla ne de başkası giremez aramıza artık. Orhan Bey'i gerçek bir sevgiyle seveceğim. Ve soyunu sürdürecek sağlıklı çocuklar doğuracağım ona.
2: Bir tane kızım benim.
4: Şaşırıp kaldım doğrusu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benden istediğiniz korkunç bir yalan.
0: Ama faydalı bir yalan doktor. Hem mutlu bir yuvayı...
1: Hem de ölüme mahkum bir çocuğu kurtaracaksın amca.
4: Orhan Bey zeki bir insan. Ya bu oyuna inanmazsa?
1: Ne olursa olsun, başka çaremiz yok. Japonya'daki işi de yardımcı olacak bize. Kocamı kaybedersem...

0: yaşayamam, intihar ederim.
1: Ya yalanımız meydana çıkar da rezil olursak?
0: Demek kabul ettin amca.
1: Doktorların görevi hayat kurtarmaktır. Eğer bu yalan bir yuva, bir bebek, bir de senin hayatını kurtaracaksa...
0: Amcacığım, altın kalpli amcam benim, canım amcam. Ağlama Zeynep, bundan sonra kardeş sayılırız. Çocuğumuzu beraber büyüteceğiz. Bir annesi bensem, öteki annesi de sen olacaksın.

0: Alo, evet buyurun. Oo, doktor amca! Tahlilin neticesini aldım, hiç beğenmedim. Albumin çok yüksek. Tuzu, yumurtayı, balığı mutlak surette kesmesi lazım.
1: Kimden bahsediyorsunuz Allah aşkına doktor amca?
0: Ne demek kimden bahsediyorsun? Süheyla sana söylemedi mi?
1: Neyi söylemedi mi? Söyle!
2: Kiminle konuşuyorsun?
1: Doktor amcayla.
2: Aşk olsun doktor amca! Ben Orhan'dan gizlemiştim.
1: Neyi gizlemiştin? Söyle! Doktor amca, ne oluyor Allah aşkına?
0: Haberin yok muydu? Nihayet geliyor veliaht hazretleri, tebrik ederim! Müjdemi de unutmazsın herhalde! Japonya'dan dönerken senden koca bir kutu getirmeni istiyorum!
1: Kutu değil, sandıkla hak ettiniz doktor amca! Ama inşallah bu seferki de sahte bir hamilelik falan değildir!
0: Ben emektarınız Mürüvvet Hanım değil, 40 yıllık doktorum! Doğacak çocuğun bakımı da bugünden itibaren bana ait! Japonya'dayken aklın burada kalmasın!
1: Neden söyle? Neden sakladın beni?
2: Evlenmene mani olmak istemem! Necla'yla daha mutlu olursun belki! Hele annen!
1: Ben bu evlenmeyi ne annemin keyfi için istedim, ne de Necla'ya olan sevgim için! Tek arzuladığım çocuk, onu sende bulmak daha mutlu etti beni!
2: Beni üzmek için böyle konuşuyorsun!
1: Hayır! Seni sevdiğim için!
2: Sen Japonya'ya gidince, amca beni çiftliğine götürmek istiyor! Tatilini çiftliğinde geçireceği için, orada daha iyi kontrolünde olurmuşum!
1: Çok iyi bir fikir karıcığım!
2: Zeynep'i de beraber alırım, bana arkadaş olur!
1: Tabii! Benim de Japonya'da gözüm arkada kalmaz! Zaten doğumdan 2 ay önce de dönerim!

0: sana çiçek getirdim.
1: Çocuk nasıl Reşat?
0: Mükemmel. Maşallah, koç gibi bir oğlan, yo! Hadi götür kızım, evvela kanının değişmesi lazım.
1: Kurtulacak mı doktor amca?
0: İnşallah kızım, inşallah.

0: Oldu mu doktor amca?
1: Geçmiş olsun kızım. Üçüncü defa değiştirdik kanını ama tehlikeyi de atlattık.
0: Teşekkür ederim. Öyle korkuyordum ki.
1: Garip bir oyun içindeyiz. Ama talihimize her şey yolunda gitti. Şimdi Japonya'ya çocuk 7 aylık doğdu diye telgraf çekeceğiz. Planın ikinci bölümü de hallolacak böylece.
0: Mutluluğumu sana borçluyum Zeynep. Sana yemin ederim ki onu kendi çocuğum gibi seveceğim. Düşün, yavrumuzu çok seven iki annesi birden olacak.
1: Bu yavru ikinizi de kardeş yaptı sayılır. En kutsal sevgide birleşmiş iki kardeş.
0: Çocuk bana alışsın ki Orhan geldiğinde şüphelenmesin. Hadi Zeynep, ver.
2: Yuvamızın küçük kralına başarılı bir hayat dileğiyle içiyoruz. Bu en mutlu günümü, en yakınım, en sevdiklerimle kutlamanın sevinci içindeyim. Bana yeryüzünün en büyük hediyesini bağışlayan karıma teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Hamileliğinden doğumuna kadar Süheyla'dan kardeşçe yardımlarını esirgemeyen Zeynep'e de çok teşekkür ederim.
0: Zeynep öyle seviyor ki oğlumuzu.
2: Tabii sever. Çünkü zavallıcık kaybettiği yavruların hasretini bizim oğlumuz da gideriyor. Tanrı'dan sana da bir evlat vermesini dilerim Zeynep.
0: Sağ olun efendim.
2: Oğlum Doğan'ı herkes sevsin isterim. Ama kimsenin bizim kadar sevmesini...

0: Hesap etme kendini artık. Çocuğumuzun hayatı kurtuldu. Görmedin mi ne kadar seviyorlar, el üstünde tutuyorlar.
1: El alemin elinden bana ne? Oğlumun yeri benim göğsüm. Anasının bağrı çocukların yeri. O benim, ben onun sevgisine muhtaçız.
0: Doğan benim çocuğum değil mi? Ben sevmiyor muyum? Ben kucaklamak istemiyor muyum? Ama mantığını kullan.
1: Kullanmam. Bu mantığa sığmaz. Ana olmayan anlamaz bunu.
2: Oh yavrum, benim cici oğlum, hayatım benim canım.
0: Çok
2: canım.
0: Yaramaz. Yaygarası dünyayı tutuyor.
2: Ne de çabuk büyüyor değil mi?
0: Benim oğlum çabuk büyür. Benim oğlum bütün çocuklardan başkadır. 7 aylık doğdu ama tosundur o. O yanağına ne olmuş, kıpkırmızı?
2: Tırmalamıştır herhalde. Yerinde durduğu yok ki, şeytan gibi bir şey.
0: Akıllı çocuk yaramaz olur. Sen benim akıllı oğlumsun. Herkesten önce konuşmalısın. Hadi bakayım, baba de. Baba de bakayım bana. Çok güzel çocuk değil mi Zeynep?
1: Evet beyefendi, çok güzel.

0: Çok beklettin ama! Çocukların en güzelini verdin! Senden başka kimse böyle nur topu gibi bir çocuk doğuramazdı!
1: Ama Orhan! Utandırıyorsun beni!
0: Utanmak mı? Ben bu çocuğun annesi olsam, gururumdan bu güzel bebeği ben doğurdum diye dünyaya haykırırım! Söyle Zeynep, bu kral bebek kime benziyor? Süheyla'ya mı, bana mı?
1: Vallahi buna cevap vermek için daha çok erken. Bebek pek küçük. Kimseye benzemez yeni doğmuş bebekler.
0: Süheyla bana benzetiyor ama ben daha çok Süheyla'ya benzetiyorum. Burun, gözler tıpkı annesi. Yalnız senesiyle yüzünün şekli bana benziyor.
1: Aman Orhan, Zeynep haklı. Bu kadarcık çocuğun kime benzediği belli olur mu hiç?
0: En iyisi beyefendinin kendisine soralım. Kime benziyorsun sen delikanlı? Söyler misin?
2: Hı? Bu nasıl annelik? Çocuk annesinden çok hizmetçinin kucağında dolaşıyor. Zeynep'i anasından daha çok seviyor Doğan.
0: Karıma karşı bu düşmanlığının sebebi nedir anne? Eskiden kısır diye diline dolardın, şimdi de analığına taktın.
2: Yalan mı söylüyorum? Süheyla'nın kucağında ağlayan çocuk Zeynep'in eli değince susmuyor mu?
0: Biraz da sen sussan iyi edersin anne.
1: Yavrum benim, dur şekerim, ağlama! Karnın mı acıktı senin? Dur, sesini ver! Hadi, hadi iç canım! İç güzelim, iç! Zeynep! Zeynep! Zeynep! Zeynep gene huysuzluğu tuttu, sütünü içmiyor! Gel. Ne olursun al emziriver!
3: Doğanım! Benim bir tanem!
1: Aman ne yapıyorsun burada olmaz! Kaynanan buralarda! Görürse mahvoluruz, evinde

0: Çocuk yine şoförün karısının kucağında.
1: Kendi çocuğu gibi seviyor, iyi de bakıyor.
0: Ağlayınca da susturuyor. Ama dikkat edin, kendi sütünden vermesin.
1: Çocuğu Süheyla emziriyor, ama verse ne olur?
0: Ne mi olur? Sen hala çocuksun Orhan! Sütü zehirli onun, baksana doğurduğu çocuklar yaşıyor mu? Böyle kadınlar sizin çocuğunuzun da yaşamasını istemez! Eğer çocuğu emziriyorsa, bu sevdiğinden değil, onu zehirleyip öldürmek içindir!
2: Canım yavrum benim, bir tanem, Doğan'ım benim! Oh, çekme çekme saçıma, çekme! Gel bakayım, hoppala, hoppa, otur bakayım şöyle! Oh canım!
0: Orhan!
1: Ne var gene anne?
0: Gel de haklı mıyım, haksız mıyım kendin gör! Zeynep çocuğunu emziriyor, zavallı yavrucuğu zehirliyor! Sizi bunun için mi aldık bu eve?
1: İyiliklerimizin karşılığı çocuğun hayatına göz dikmek mi Zeynep?
3: Onun hayatına nasıl göz dikebilirim? Kendi çocuğum gibi seviyorum!
0: Sen kim oluyorsun onu sevecek? Ver çocuğu!
4: Ne oldu beyefendi?
0: Onu karına sor! Bu evi derhal terk edeceksiniz!
4: Bir kusuru varsa affedin.
1: Oğlumun hayatıyla oynayan öz anası bile olsa affedemem.
0: Yaşayamayan çocuklarınızın intikamını torunumdan almak isteyen canavar ruhlu bir kadın senin karın!
1: Dur anne! Sen istersen vazifende kalabilirsin. Ama karının yeri yok artık evimde.
3: Hayır! Kovamazsınız beni! Ben bu çocuğum!
1: Zeynep!
4: Hayır!
1: Gidelim anne!
3: Dokunma bana! Beni yavrumun katili diye suçlarken, neden bu kadın oğlumun anası diye bağırmadın? Gerçeği niçin haykırmadın suratlarına?
4: Nasıl yapardım Zeynep?
3: Göğsünde bir ana kalbi taşısaydın yapardım. Sende hiç babalık hissi yok mu?
4: Var Zeynep. Ama her zaman söylüyorum, akıl hislerden daha üstün. Bu sıra, çocuğun kanının gene değişmesi lazım. Orhan Bey'e bu çocuk bizimdir diye bağırmadımsa korkumdan değil. Oğlumuzun hayatını düşündüğüm için, yaşamasını istediğim için.
3: Allah'ım, büyük Allah'ım! Sen beni yavrumdan ayrı koyma!
0: İnsanlara iyilik etmişsin. Ne kadar yakınlık gösterirsen, o kadar kötülük görüyorsun.
1: Zeynep'in böyle bir şey yapacağını nereden bilirdim anne?
5: Ne var Orhan? Niye kızgınsın?
1: Zeynep'i kovdum.
5: Kovdun mu?
0: Çocuğu zehirli sütüyle emzirirken yakaladım. Torunumu öldürmek isteyen adi bir mahluk o. Allah'tan gördüm de tam zamanında yetiştim.
3: Sus Caniko, sus benim bir tanem!
5: Bana verin, sıkıldı. Bahçeye çıkarayım biraz.
0: Maşallah, sonunda anne olduğunu nihayet hatırladı!

0: yapamayacağım Reşat! Ne olur götürme beni buradan! Ya da git iste yavrumu onlardan!
1: Olmaz Zeynep! No, gidelim sevgilim! Hadi!
0: Dizlerim tutuyor mu ki gideyim? Gidemiyorum işte!
1: Gayret et Zeynep, gitmemiz lazım! Kalk karıcığım, kalk bir tanem! Ne olursun kalk! Hadi.
2: Ne oldu Reşat?
3: Hayırlı, ne bu hal?
0: Kovdular beni doktor amca, beni yavrumdan ayırttılar!
1: Beyefendi Zeynep'i çocuğu emzirirken yakaladı. Az daha doğruyu söylüyordu.
2: Bir ananın yavrusundan ayrılması acı bir şey ama öyle çaresizlikler var ki...
0: Ben çocuğumdan ayrı yaşayamam doktor amca! Çocuğumu görmeden yaşayamam!
2: Çocuğunu görmenin bir yolunu bulun. Benim şurada bir evim var, oraya taşınırsınız. Orhan'ın öfkesi geçince bir çaresini bulur zaten.
1: Bak gördün mü Zeynep? Söz verdi doktor amca. Hadi bırak artık ağlamayı yavrum. Zeynep! Gel yemek yiyelim yavrum.
4: Karnım aç değil.
1: Gel otur şuraya. Dün akşam da yemedin.
4: Karnım aç değil dedim. Geldiler!
0: Ay yavrum, yavrum benim, yavrum! Yavrum benim, bir tane mis kokulu!
5: Senden af dilemeye geldim.
0: Yavrum, bir tane.
5: Kayınvalidemin başının altından çıktı her şey. Benim hiç suçum yok Zeynep.
0: Ben yavrumdan ayrı olduktan sonra neye yarar?
5: Merak etme Zeynep! Birbirimize yakınız. 3-5 adımlık yerdeyiz. Ben her gün hava aldırmaya diye çıkarır, getiririm çocuğu.
0: Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz ya!
5: Zaten mecburum da. Reşat! Reşat!
1: Buyurun efendim.
5: Doğan çok acıktı, hemen Zeynep'e götürelim.
6: Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz çocuğu?
5: Ağlıyordu da parka götürüp hava aldırayım dedim.
6: Köşkün koskoca bahçesi dar mı geldi? Ortalıkta türlü salgın hastalıklar var. Bu senin çocuğunsa benim de torunum. Bir daha köşkten dışarı çıkarmayacaksın.
5: Peki anne.

0: Nerede kaldılar? Allah'ım bir aksilik olmasa bari. Doğan'ı neden getirmedin?
1: Canım bir şey yok.
0: Yoksa bir şey mi oldu? Hasta falan değil.
1: Hayır.
0: Ya. Canım anlatsana.
1: Tam Doğan'ı getirirken büyük hanım gördü.
0: Öyleyse ben giderim köşke.
1: Çıldırdın mı sen? Görürlerse ne yaparız? Geçen gün neler oldu unuttun mu?
0: Ne olursa olsun, evladımı görmeden yaşayamayacağımı bilmiyor musun?
1: Dur karıcığım. İnsanlar çılgınlıkla değil, sabırla ulaşırlar istediklerine. Öfkeyle kalkan zararla oturur Zeynep. Bu delilikle her şeyi kaybedebiliriz.
0: Peki, ne yapayım istiyorsun?
1: Sabredeceksin yavrum. Benim gibi sabırlı olacaksın. Bak, hala karımın kovulduğu bir kapıda çalışıyorsam, haysiyetsiz bir insan olduğum için değil, sadece oğluma yakın olabilmek için yapıyorum bunu.
0: Rişat!
1: Sabırlı ol. İlk fırsatta getireceğim çocuğumuzu.
0: İlk fırsat kim bilir ne zaman? Allah! Nasıl tahammül edeceğim ben bu acıya, nasıl?
2: Sus çocuğum, sus oğlum! Ne olursun sus! Anneni istiyorsun biliyorum ama ne yapayım elimde değil seni ona götürmek. Hadi sus benim ya, hadi canım sus!
1: Merhaba!
2: Hoş geldin!
3: Oğlum benim, canım benim!

Ağlıyor yavrucuğum. Ana yüreğimle seziyorum bunu. Beni arıyor. Ben de özledim seni oğlum, ben de. Ama elimden bir şey gelmiyor.

0: Zeynep, karıcığım hemen sofrayı hazırla. Birkaç lokma yiyip gideyim. Geç kaldım.
1: Getirdim işte.
0: Oo, bakalım ne var? Oo, sütlaç pişirdin demek bugün. Felaket, gel bakayım. Gel, uzat elini, uzat.
1: Ver elini. Ne yapacaksın, elimi? Oo, çıldırdın mı Reşat?
0: Sütlacın niye bu kadar tatlı olduğunu şimdi anladım.
1: Benle şakalaşacağına yemeğini bitir de işine git. Demin geç kaldım diyordun.
0: Geç kaldım ya. Sana söylemeyi unuttum. Doğan bugün sünnet oluyor.
1: Sünnet mi oluyor? Doğan sünnet mi oluyor? Çok hain bir babasın. İnsan önceden söylemez mi bunu? Ona bir kase sütlaç götüreceğim. Hem bir kerecik olsun görürüm.
0: Olmaz Zeynep. Bu deliliği yapamazsın.
1: Süheyla da insan. Bir ananın çocuğuna bir tas sütlaç götürmesini... bu isteğini... böyle kutsal bir günde onu kucaklamasını çok görmez.
0: Haklısın. Haklısın ama... büyük hanım orada görürse kıyameti koparır. Herkesin içinde etmediği hakareti bırakmaz.
1: Sen de buna katlanırsın, beni müdafaa etmezsin değil mi?
0: Elimden bir şey gelmez Zeynep. Gelmeyeceksin değil mi? Yoksa kırılırım sana.

0: O benim oğlum. Annesinin pişirdiği sütlacı nasıl yemez?
1: Oldu da bitti maşallah! Davam olur inşallah! Oldu da bitti maşallah! Davam olur inşallah!

0: Aslan oğlum benim, ver bakayım bana 50. Yani. Geçmiş olsun. Canım benim.
1: Şarkı söyle bana.
0: Oo, ne güzel oyuncakların var senin.

0: Zeynep, işin ne burada?
1: Bizde adettir. Sünnet çocukları annelerinin pişirdiği sütlaçtan yer.
0: Orhan görmesin, ver ben götüreyim.
1: Hayır, kendim vermek istiyorum. Ne olur bir kerecik oğlumu göreyim, yalvarırım bir defacık.
0: Çıldırdın mı Zeynep, ver onu bana.
1: Hayır!
2: Ne var? Ne oluyor burada?
1: Çocuğa sütlaç getirmiştim de.
2: Gene mi sen? Hâlâ mı zehirlemek istiyorsun çocuğu? Defol buradan!
1: Ben...
2: Pis sütlacımı verecektin çocuğa!

0: hastaneye yetiştirmek lazım. Kan, Reşat! Reşat! Oğlum!
1: Senin yerinde olsam hep gülerdim Süreyya.
2: Neden Tarık?
1: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
3: Gazeteleriniz efendim, buyurun.
4: Teşekkür ederim.
3: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
2: Evet.
3: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
2: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar.
5: Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü.
6: Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün?
5: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.
0: Biricik anne.
2: Oğlum!
7: Dert Bende yarın 16.15'te TV4'te.
8: Geldik Erkan abiciğim. Üstü başka, altı başka cennetimize. Geldik.
9: Tamam, geldik. Gelmesine de oğlum. Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
8: Yok abi, ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak, bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapa şamandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun.
10: Ne denizin canı yanıyor, ne bizim içimiz sızlıyor.
11: Mapa Şamandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
12: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle yemek sepetinden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copy Boss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
7: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
8: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
9: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
11: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
12: Benim için yosun,

0: denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
1: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatile kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Kireç tuvaletin

0: bizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Oy şefim.
8: Ülker çikolatalı gofret efendim.
7: Yengeme de verin.
9: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
10: Olsun.
9: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
11: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemez.
12: Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Eğlenceli okul

0: madde bulunmayan okul ürünleri hem şokta hem cepte şokta.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme kart.

0: karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino C kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Şeftali, nektarin 59 lira 90 kuruş, üzüm 39 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Peluş defter çeşitleri, aksesuarlı peluş kalem kutu çeşitleri, aksesuarlı peluş yumurtlayan kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
6: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
2: McDonald's gibisi yok.
7: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
8: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: kimin kumbaramızı doldurmak?
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik,
3: abaküs,
1: kasa,
4: marul,
1: kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper kumbara!
6: Süper kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: hızlı. Daha hızlı Reşat. Vaktinde yetiştirirsen dünyaları veririm sana.
1: Hiçbir şey istemem. Doğan kurtulsun yeter.
0: Yalnız...
1: Yalnız ne?
0: Söyle. Ne dilersen kabulüm.
1: Zeynep'i affetmenizi rica ediyorum. İyi insandır. Doğan'ı çocuğu gibi sevmekten başka suçu yok.
0: Peki Reşat, affet.
1: Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Daha hızlı Reşat, daha hızlı.

Başın sağ olsun Zeynep. İnsanlar her zaman hata yapabilirler. Senden af diliyorum. Aramızda geçen kötü şeyleri unutursun. Rahmetli kocan da mezarında rahat yatar. Mürvet Hanım da memleketine gitti zaten. Senden bizim yanımızda kalmanı rica ediyorum. Kocanın ölmeden evvelki son isteğiydi bu.

0: Doğan'ı da görmüş olursun her gün.
1: Bak ne güzel pisi pisi! Küçücük yavru daha! Sev, korkma! Sev, sev! Sev, otur kucağıma! Sev şimdi! Ne güzel değil mi? Bak, bak, bak, gözlerine bak! Babana sorarız, baban da isterse kaptan olursun.
0: Zeynep ne kadar iyi kızmış, kıymetini bilemedik.
1: Sağ olsun annenin yüzünden.
2: Süheyla!
3: Tebrik ederim Orhan, ikinci çocuğunuz geliyor.
0: Yani Süheyla hamile mi?
3: Evet Orhan. Siz bir istediniz, Allah iki verdi.
0: Mahdum bey, hemen de büyümüşsünüz.
1: Hadi şekerim, yemeğini ye bakayım.
4: Kardeşim eve geldi diye annem beni sevmeyecek mi artık?
1: O nasıl söz, sevecek tabii. Ama bir ana için doğum yapmak kolay değil. Biraz büyüsün kardeşim, annen senin de yemeğini yedirecek. Hadi, sen şimdi yemeğini ye bakayım. Aç ağzını, aç!
4: İstemiyorum! Yemek yemeyeceğim işte, yemeyeceğim! Annem beni sevmiyor ki, kardeşimi seviyor!
1: O kardeşin senin, tabii sevecek.
4: Ne güzel değil mi?
5: Sırası mı şimdi? Görmüyor musun? Çocuğa süt veriyorum! Hadi sen aşağı git bakayım!
6: Yavrum, canım benim bir tane! Hayatım benim, oh yavrum!
4: Annem artık beni sevmiyor Zeynep teyze!
1: Sevmez olur mu? Sana öyle geliyordur!
4: Sevmiyor beni işte!
1: Sevmez olur mu oğlum? Kardeşin daha çok küçüktü ondan.
4: Ne zaman annemin yanına gitsem... beni itiyor, istemiyor.
1: Benim güzel oğlum. Seni kim sevmez?

0: Sevmeyin yavrum. Hiç kimseyi senin kadar sevemem.
1: Beni sev Zeynep teyze. Çok ama çok sev. Annemmiş gibi sev.
0: Sevmez olur muyum yavrum? Dünyalar kadar seviyorum. Dünyada en çok seni seviyorum.

0: çocuğumu düşürdün! Dikkat et, dene biraz!
1: Ben düşürmedim anne!
0: Sus, bir de konuşuyor! Gözlerimle gördüm, sen düşürdün işte!
1: Ama anne!
0: Defol hadi! Bir yerin acıdı mı yavrum?
1: Hayır anne, ben kendim düştüm! Abim düşürmedi ki beni anneciğim!
0: Hiç söz dinlediğin yok! Sana kaç kere söyledim o çocukla oynama diye!
1: Neden? Doğan abi benim abim değil mi?
0: Değil! Hadi gel sütünü iç!
1: Hayır, abimle beraber içerim!
0: Nereye gidiyorsun, gel buraya!
1: Abim olmadan içmem!
0: Gel buraya dedim sana!

0: getirdim. Al iç. İçmem.
1: Neden?
0: İçmem. Sonra annem döver beni. O senin sütün.
1: Neden dövsün seni?
0: Çünkü annem beni sevmiyor da onun için.
1: Ben seni seviyorum. Babam da seviyor. Zeynep teyze de seviyor. Peki annem neden sevmiyor?
0: Ben de bilmiyorum. Evvelden seviyordu ama şimdi sevmiyor. Hadi sen sütünü iç.
1: Sen içmezsen ben de içmem.
0: Peki, önce sen iç.
1: Hayır, sen iç.
0: Hayır, sen.
1: Peki, öyleyse bir ben içeyim, bir de sen iç. Oldu mu?
0: Peki öyleyse, bir sen iç, bir de ben. Ama önce sen içeceksin.
2: Sen ne diye gidip su içmiyorsun? Süt senin neyine? Hadi defol, gözüm görmesin.
1: Öyleyse ben de su içerim.
2: Otur şuraya. Anladım şimdi neden günden güne zayıfladığını. Her şeyini ona veriyorsun. İç şunu bakayım.

0: Babanı yakaladım.
1: Beni de kucağına al baba.
0: Gel bakalım sen de delikanlı. Maşallah ağırlaşmışsın. Boyun da uzuyor. Abine çabuk yetişeceksin.
1: Babacığım, çok seviyorum ben abimi. Ben de Selçuk'u çok seviyorum baba.
0: Ben de ikinizi aslanlarım. İkinizi de dünyalar kadar seviyorum. Doğan benim başkomutanım.
1: Ya ben?
0: Genç ve yakışıklı subayım.

0: Bana bir yorgunluk kahvesi yap Zeynep.
1: Baş üstüne efendim. Bak yüzünü kirletmişsin gene. Dur canım, silin, dur.
2: Bugün bize ne getirdin babacığım?
3: Bilin bakalım.
2: Nedir?
3: Doğru bilen iki pay alacak.
2: Şeker mi baba?
3: Peki sen söyle.
2: Yoksa çikolata mı?
3: Aferin, Doğan bildi. Onun için iki pay alacak. Sen de bir pay.
1: Buraya gel Selçuk. Sen babana bakma canım, iltimas yapıyor abine.
2: Yapsın, ne olur. O benim abim, benden büyük. Elbet iki pay alacak. Al kardeşim. Hadi gel.
3: Ki yaramazlar, çikolataları kapınca bizi falan unuttular.
1: Asıl yaramaz Doğan, Selçuk'u azdıran da o.
0: Yaramaz çocuklar daima zeki olur. Doğan da onun için daha zeki.
1: Neden daha zeki oluyormuş?
0: Tanrı öyle yarattığı için. Onu Avrupa'da okutacağım.
1: Selçuk ne olacak peki?
0: Onu yanımda yetiştireceğim. O sakin, uysal bir çocuk.
1: Yani her şey Doğan'ın. Benim oğlum bu evde bir hiç, bir sırıntı öyle mi?
0: Aa, ne garip şeyler söylüyorsun Süheyla. Sanki Doğan senin oğlun değil.
1: Evet, değil. Oğlum, oğlum da... Sen Doğan'ı daha çok sevince, ben de ne yapayım şaşırıyorum işte.
2: Abi! Ne olur şu reçeli alır mısın? Canım çok reçel istiyor.
4: Peki kardeşim ama... Anneme söyleyelim, sonra izinsiz aldık diye kızar.
2: Ben aldım derim, kızmaz. Boyum yetişse zaten ben alacağım. Hadi abicim ne olur.
4: Oraya benim boyum da yetişmez ki.
2: Sen eğil, ben senin sırtına çıkayım.
4: Ama dikkat!

0: beni akil etti. Söyle ne zaman ustanacaksın? Ne zaman?
1: Abimi annem tavanın üzerine düşürdü.
0: O kandırmıştır seni reçeli al diye.

0: ördek oluyorsun.
1: Yeter anne, ne olursun vurma artık. Senin bir kabahatin yok. Oh anne!
0: Ne utanmak mahluksun! Seni odunla dövmek! Yeter! Yeter Süheyla Hanım! Sen ne hakla karışıyorsun? Zeynep! Zeynep, nereye götürüyorsun çocuğu?
2: Deli mi ne? İyice çıldırmış.

0: Bak Reşat, çocuğumuzu getirdim sana. İkimiz de çok kötü durumdayız. Bugüne kadar hep seni dinledim, sustum. Sustukça ezildik Reşat. Artık bu haksızlıklara göz yummayacağım. Ona kötü davranmalarına razı olmayacağım.
1: Zeynep teyze! Kiminle konuşuyorsun?
0: Reşat amcam! Hani sünnet günü seni hastaneye yetiştirirken kaza geçirip ölmüştün? Hatırlıyor musun Reşat amca?
1: Hangi Reşat amca?
0: Senin baban.
1: Babam mı?
0: Şey yani, benim oğlumun babası.
1: Oğlun mu? Madem öyle neden getirmiyorsun oynayalım onunla? İkimiz ne güzel kardeş kardeş oynardık. Uzakta mı Zeynep teyze? Nerede oğlun?
0: Hem yanımda, hem de çok uzaklarda. Çok, çok uzakta.
1: Peki, neden seninle beraber oturmuyor?
0: Şey, neden mi?
1: Yoksa sen de dövdün de kaçtı mı yanından?
0: Yo, yo, döver miyim hiç?
1: Herhalde seni çok özlemiştir.
0: Ben de ona hasret çekiyorum. Ona oğlum, evladım, sen benim bir tanemsin. Sen benim çocuğumsun demek için çıldırıyorum.
1: Madem istiyorsun, git çocuğuna. Sev, okşa onu. Neden bu güzel lafları çocuğun kendine söylemiyorsun?
0: Neden mi? Doğru. Onun bu laflara, bu sözlere ihtiyacı var biliyorum. Ama söyleyemem yavrum. Geç oldu. Gel gidelim yavrum.
2: Nereye götürdü çocuğu acaba? Hala dönmediler.
3: Ona çocuğu nereye götürüyorsun dedim, cevap bile vermedi. Onun ne yılan olduğunu hala anlamadın mı oğlum?

0: gayet geliyorlar.
1: Bu saate kadar neredeydiniz?
2: Doğan sıkılmıştı da biraz hava aldırdım.
3: Reşat amcanın mezarına gittik babacığım.
0: Delirmiş bu! Parmak kadar çocuk mezarlığa götürülürmüş hiç!
2: Affedersiniz efendim, düşünemedim.
0: Bu kaçıncı affediş? Ya başına bir şey gelseydi?
2: Ben yanındayken ne gelebilir? Onu kendi çocuğum gibi seviyorum.
3: Ben de Zeynep teyzemi çok seviyorum baba! Annem dövünce Zeynep teyze kurtarıyor beni.
1: Sen odana çık bakayım Doğan.
3: Ama baba!
1: Odana çık dedim.
3: Peki babacığım.
0: Maksadı açık. Ölen çocuklarının intikamını çocuğu annesine düşman ederek almak istiyor.
2: Yalan, yalan söylüyorsunuz.
0: Şimdi de yüzüme karşı küstahlık ediyorsun ha! Artık yeter! Bu evden ya o gider yahut da hemen ben giderim. Analık haklarımı da helal etmem sana.
1: Kocana verdiğim sözü tutamayacağım Zeynep. Sana her ay yeterli bir para veririm, istediğin yerde oturursun.
2: Ama ben Doğan'dan ayrılamam ki!
1: Biraz anlayışlı ol Zeynep, artık bu evde oturamazsın. Annemin dediklerini kulaklarınla duydum.

0: Selçuk'un biraz ateşi var.
1: Çocuktur, geçer. Yarın ver. Yarın doktor amcayı çağırırız.
2: Anne!
0: Söyle yavrum.
2: Su istiyorum anne.
0: Şimdi canım.
2: Baba!
1: Evet yavrum?
2: Ben abimi çok seviyorum.
1: Tabii seveceksin, abin senin.
0: İç bakayım yavrum, hadi! Hadi, şimdi de uyu!

0: Hırsız! Nereye götürüyorsun çocuğu? Ver onu bana!
1: Hayır! Ver!
2: Hayır, ver! Ver!
1: O benim çocuğum!
3: Orhan! Orhan! Koşun! Yetişin! Yetişin! Doğan'ı kaçırıyorlar! Yetişin!
4: Ne oluyor?
0: Doğan'ı kaçırıyordu, yakaladım! Bırakın beni! Benim çocuğumu! Benim çocuğum! Bu kadın çıldırmış! Aklını çocukla bozmuş! Tımarhaneye kapatmak lazım onu! Bir kötülük yapmadan alsan elinden Doğan'ı!
4: Ver çocuğu Zeynep!
0: Hayır, ver. Vermem! Ölürüm de vermem! Benim çocuğum! Benim! Benim çocuğum!
1: Bir an iyice sapıtmışsın, hadi defol, defol!
4: Abi, bir şey mi oldu?
1: Sorduğu şeye bak! Ne demek bir şey mi oldu? Daha ne olacak? Çocuğumuzu kaçırmaya kalktı!
0: Çocuğumu istiyorum! Doğan'ımı istiyorum! O benim çocuğum!
4: Dur bakalım, ne oluyorsun?
0: O benim çocuğum, evladım! Talihsiz evladım benim!
4: Aklını başına topla! Hanımefendi, ne yapayım bunu? Şikayetçi misiniz?
1: Tabii şikayetçiyiz! Götür onu buradan! Hapishaneye götür, tımarhaneye götür, nereye götürürsen götür!
4: Hadi, yürü bakalım!
0: Evladımı istiyorum ben! Benim çocuğumu! Yemin ederim ki o benim yavrum!
1: Nihayet buldum belanı!
0: Çocuğumu istiyorum!
4: Biraz da başka laf etme kadın!
0: O benim çocuğum! Çocuğumu istiyorum! Doğan'ımı verin bana! Doğan evladım!
5: Buyurun! Evet, evet! Ben de o işle meşgulüm!
6: Bir yanlış anlama oldu komiser bey! Biz şikayetçi değiliz! Evet! Zeynep iyi bir insandır ama... bu ara sinirleri çok bozuldu! Yok, hayır! Çocukları öldüğü için zannediyorum benim çocuğum diyor! Fikri sabit herhalde!
5: Evet! Evet, evet! Anlıyorum! Gerekeni yaparız!
1: Fikri sabit ne demekmiş? 40 yılda bir Adana'ya kızımın yanına gideceğim, bana inat gibi Zeynep'i hapisten çıkartıyorsun! Ya gene kaçırmaya kalkarsa çocukları?
6: Sen merak etme anne, bir daha yaklaştırmam onu eve!

0: Bana deli diyorlar. Reşat öldükten sonra Zeynep çıldırdı diyorlar. Bak şu insanlara! Bizim evladımızı kendilerine mal edip beni kovuyorlar. Yalnızım, çok yalnızım Reşat. Bundan sonra hiç seni yalnız bırakmayacağım. Senin yanından ayrılmayacağım. Her zaman senin yanında olacağım. Her zaman.
1: Zeynep teyze gitti, sen de hastasın. Peki ben şimdi kiminle oyun oynayacağım? Abi, annem ilaçlarımı içersem iyileşeceğimi söyledi. Tabii kardeşim. Hepsini birden içersem daha çabuk iyileşirim, değil mi? O zaman ikimizin de canı sıkılmaz. Beraber oynarız. Öyleyse ilaçlarımı verir misin abi?
2: Ne yapıyorsun sen orada?
1: Hiçbir şey. Kardeşime ilaç içiriyorum.
2: İlaç içiriyormuş. Bu kadar ilaç içirilir mi? Zehirleyecek misin yavrum?

0: kemiklerini kırarım senin, anladın mı?
1: Ne oldu Doğan? Niye ağlıyorsun?
2: Annem beni dövdü doktor amca!
0: Selçuk çok hasta doktor amca!
1: Asıl hasta sensin galiba, nedir bu Doğan'a yaptığınız?
0: Dayağı hak etmişti o!
1: Senin yaptığın vicdansızlık! Önce Zeynep'i kovdunuz, şimdi de çocuğuna olmadık işkenceyi yapıyorsunuz!
0: Çocuğu kaçırmaya kalkmasaydı, o çıldırmıştı doktor amca!
1: Senin de elinden çocuğunu alsalar sen de çıldırırsın!
0: Hizmetçi parçasından yana mı oluyorsun
1: sadece
0: amca?
1: Sadece doğrudan yana! Hizmetçi parçası dediğin insan, sana çocuğunu vermesiydi, kocan boşayacaktı seni! Unuttun mu bütün bunları? Doğan seni anne biliyor! Öz anası olmasan bile onu öz oğlundan ayırmaman gerekirdi! İnsanlık bunu icap ettirir, Süheyla!
2: Ben artık gidiyorum!
3: Nereye gidiyorsun?
2: Anneme!
3: Annem şimdi gelir! Ne olur yanımda bekle!
2: Senin annen benim annem değil ki! Benim annem Zeynep teyzemmiş, onu arayıp bulacağım! O beni dövmeyecek! Beni öyle seviyor ki! Gidip mezarlıkta babamın yanında bekleyeceğim onu!
3: Ne zaman döneceksin abi?
2: Buraya hiç, hiç dönmeyeceğim artık!
3: Abi, ben sensiz ne yaparım? Kimle oynarım?
2: Başka arkadaşlar bulup oynarsın!
3: Hayır abiciğim! Ben seni istiyorum! Sen gidersen ölürüm ben!
2: Senin annen var! Bakar o sana, iyileşirsin! Al ısmarladık kardeşim!

0: Abim olmazsa ölürüm.
1: O nasıl söz yavrum? Allah esirgesin, abin neredeyse gelir.
0: Abi, abicim!
2: İlacını niye içirmediniz? Şişe olduğu gibi duruyor.
1: İçmiyor amca, içmek istemiyor. Doğan olmazsa bir yudum almam diyor.
2: Çocuklar bu yaşlarda çok hassas olurlar. Doğan'ın eve dönmesi şart. Doğan gelirse ilaçlarını içer, morali düzelir.
1: Ne olur, ne olur amca, bul onu! Çocuğum ölecek, yalvarırım bul onu!
2: Bak, kovduğun, nefret ettiğin çocuktan şimdi yardım umuyorsun.
1: Hatamı anlıyorum amca. Doğan dönerse onu öz çocuğumdan ayırmayacağım. Selçuk kadar seveceğim onu da.
2: Allah o masum insanlara yaptıklarının cezasını çektiriyor sana.
1: Bundan sonra Zeynep'i öz kardeşim gibi seveceğim. Allah'ın huzurunda söz veriyorum amca. Yalnız Doğan'ı bulun bana.
2: Peki Süheyla, onu bulmanıza yardım edeceğim.
0: Anne, anne, abim nerede?
1: Şimdi gelecek yavrum.
0: Ben ölmeden önce gelir, değil mi?
1: Sen ölmeyeceksin yavrum. Abin de gelecek, kardeş kardeş oynayacaksınız.
0: Ne olur anne, sen de git ara onu.
1: Peki yavrum. İstersen babana telefon da edeyim, gelirken sana çikolata getirsin.
0: İsterim tabii, getirsin.
1: Hala burada mısın amca? Ne olur git, Zeynep'le Doğan'ı bul getir, onlardan af dilemem lazım. Hatamı affettirmem lazım. Sonra Allah beni çocuğumun ölümüyle cezalandırabilir. Ne olursun vakit kaybetme amca, iş işten geçebilir. Sonra Doğan'ın, Zeynep'le Reşat'ın çocuğu olduğu anlaşılır. Orhan!
3: Doğan kimin çocuğu? Cevap ver, kimin çocuğu?
1: Zeynep'in çocuğu. Sen başkasıyla evleneceğim dediğin için yalan söylemek zorunda kaldım sana. Bana istediğin cezayı ver. İstersen kov bu evden, hak ettim hepsini. Yalnız ne olursun, Doğan'ı buldum. Selçuk'un hayatı ona bağlı.
3: Cezamızı inşallah çocuğumuzun ölümüyle çekmeyiz.
1: Hayır! Hayır!
3: Söylediği yalanla yalnız sen suç işlemedin. Ben de bilmeyerek zavallılara kötülük ettim senin yüzünden. Biçare masum anneyi kovdum evden.
1: Selçuk'un ne günahı var Orhan? Ne olursun anlayışlı ol, yardım et bize, yardım et!

0: Doğan. Ne işin var burada?
1: Kaçtım. Burada saklanıp seni bekledim anne.
0: Anneme! Bana anne dedin Doğan.
1: Evet, doktor amca konuşurken duydum her şeyi.
0: Demek her şeyi öğrendin. Yavrum, bana bir daha anne de.
1: Anne!
0: Bir kere daha!
1: Anne! Anneciğim!
0: Yavrum! Evladım! Bak! Çocuğumuzu buldum Reşat, bizim çocuğumuz. Çocuğumun yanına yanaşma, yaklaşma ona!
2: Çocuğunu alacak değilim Zeynep. Ben sana geldim. Doğan'ı almaya değil. Senden özür diliyorum. Müsaade et, günahlarımı affettirebileyim. Gel, eve dönelim.
0: Olmaz! Benim evim burası. Benim evim kocamın yanı.
2: Bak Zeynep kardeşim, benim evim senin evindir. Artık hizmetkarım değilsin. Benim öz kardeşimsin.
0: Vaktiyle karınız da öyle söylemişti. Yalan bunlar! İnanmam, hepsi yalan!
2: Yalan değil Zeynep! Namusum üzerine söz veriyorum! Evim eviniz, her şeyim Selçuk'la Doğan'ın!
0: Ben çocuğumu para için vermedim! Onun serveti namus ve doğruluk! Bunlar bana dedelerimden biraz kaldı! Oğluma da kalacak! Gel yavrum!
2: Gitmeyin kardeşim! Selçuk çok hasta! Eğer Doğan gelmezse ölecek! Yalvarırım Zeynep! Allah rızası için evimize dön.
0: Şimdi beni niçin kardeş yaptığınızı anladım. Niçin servetinizi evladıma bırakmak istediğinizi anladım. Hayır, size yardım etmeyeceğim. Ben çok çektim, biraz da siz çekin.
3: Bu akşam Selçuk'umuz nasıl bakalım?
4: Bilemiyorum doktor amca.
5: Abimi istiyorum!
4: Gelecek yavrum, abin gelecek, baban almaya gitti, şimdi gelecek! Sen hiç merak etme, mi yavrum?
3: Selçuk, nasılsın? İyi misin?
0: Doğan'ı bulamadın mı?
3: Buldum.
0: Peki, neden getirmedin?
3: Annesiyle beraber Reşat'ın mezarı başındalar. Gelmiyorlar. Hakları da var.
0: Hayır Orhan! Zeynep buraya muhakkak gelmeli. Doğan'ı da getirmeli. Gideceğim ona. Yalvaracağım. Ayaklarına kapanıp özür dileyeceğim ondan. Doğan'ın muhakkak gelmesi lazım.

0: Süheyla!
1: Durumu fenaya gidebilir.
2: Tehlikeli mi doktor amca?
1: Yok canım, yok. Sen bu ilaçları muhakkak bulmaya çalış onu. Peki. Hadi ol.
3: Ben abimi istiyorum anne.
2: Peki yavrum. Sen iyileş, beraber gideriz.
1: Zannediyorum bu çocuğun durumu psikolojik.
2: Canım!
3: Selçuk!
2: Doğan! Abin geldi!
1: Hadi! Hadi! Bak! Abin de geldi! İyileşecek benim oğlum, değil mi Selçuk? Hadi yavrucuğum! Hadi, hadi!
2: Doğan'ı getirdiğin için teşekkür ederim Zeynep!
3: Doktor amca! Bana abimi getir, ne olursun!

İstersen ayaklarına kapanırım. Affet beni kardeşim. Ne olursun affet. Abi!

0: Her gün bir can alıyor hastalar. Doktor vaktinde geleydi böyle olur muydu Hasan? Minik Ayşen hele büyüsün. Huriyen onu şehre götürecek.
1: Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
2: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşe?
3: Kısmetse, parlamıyor, bir kat daha cila geçin.
0: Evlere hizmete gittiğini bile bilmeyecek. Ne var bunda, ayıp mı?
3: Ellerine sağlık Huriye Hanım.
4: Melahat'in süt annesi.
0: Ben sana uyamam.
3: Rotamız şaştı galiba.
4: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı.
0: Anne, mesele çıkarma.
5: Kaçır bakalım.
3: Şehir çok değişik.
0: Yetişmeseydim... Kızım Ayşe de şimdi Melahat'im gibi perişan olacaktı hakim bey.
6: Kızım Ayşe, yarın 13.45'te TV4'te.
7: Ata, mevzu derin.
8: Hayırdır Erkan abicim?
7: Hem de

0: Çok derin oğlum.
1: Nedir abi söyle?
0: Oğlum baksana şu güzelliğe. Ha? Yukarıdan bakınca masmavi bir çarşaf gibi ama aşağısı bir o kadar da memleket gibi.
1: Bir başkadır deniz memleketi.
0: Şimdi bu güzel cennete biz çapa mı atacağız?
1: Yok abi ne çapası ya? Kıyabilir miyiz bu güzelliğe? Abi bak bakanlığın çok güzel bir uygulaması var. İsmi Derya. Şimdi gideceğin koyu buradan seçiyorsun. Ondan sonra hazır mapaşa mandıra sistemine tık diye bağlanıyorsun. Ne denizin canı yanıyor ne bizim içimiz sızlıyor. Selametle.
2: Mapaşa mandıra sistemiyle kontrolsüz demirlemenin önüne geçiyor, yarınlara nefes oluyoruz. Fethiye başta olmak üzere kıyılarımızda dip çamuru temizliğiyle denizlerimize nefes aldırıyor, denizlerimizi gelecek nesiller için koruyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
3: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
6: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
9: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Eğlenceli okul

0: zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem şokta hem cepte şokta.
1: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
2: tam bir boş.
1: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
2: Tabii
3: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokyo.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Regl gecelerimi.
14: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
18: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
19: Anlıyor.
20: Yapamıyor.
21: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen Probis. Lezzet.
22: Emanet tutuyor.
23: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
22: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.

0: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük olan yazsınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava atacağız bu sıraya daha.
1: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11...

0: çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş

0: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
5: Mavi bir zürafa mı?
6: Vay, konuşabiliyor musun?
5: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
7: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
8: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Haydi.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
10: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Peluş defter çeşitleri, aksesuarlı peluş kalem kutu çeşitleri, aksesuarlı peluş yumurtlayan kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Dede ne yapıyorsun?
13: İnternette fiyatları karşı...

0: Flaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
0: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
2: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flaş'tan kampanyalara katılın.
3: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
3: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
3: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
3: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
3: Gezmek olsun, hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
4: Zeynep iyi insandır, kusurunuza bakmaz sizlere.
5: Bizi affettin mi? Allah affettikten sonra ben kimim ki? Artık her şey değişti, Orhan da biliyor durumu. Bana anne demesen bile, seni seven bir teyzen olacağım.
6: Yangın, ev yanıyor!
5: Selçuk!

0: Bracken! Bracken, brauchst du meine Mühe?
1: Ja! Ah, ja, Anni! Anni! Anni! Ja,
2: canım benim.
1: Doğan yavrum!
2: Güzelim.
1: Zeynep kurtardı çocuğumuzu.
0: Gitme Zeynep. Bizi affet.
1: Ben sizi affettim. Çocuğum bana yeter. Hakkınızı helal edin.
0: Helal olsun ama... yeni yaptıracağımız köşkte benim ve Süheyla'nın kardeşi olarak kalmayı kabul edersen... bizi affetmiş olduğuna o zaman inanırız.
1: Sen iyi insansın Zeynep. Sen bizim mutluluğumuz oldun. Her zaman yardımımıza koştun. Ne olur bu sefer de bir büyüklük göster de... sana olan borcumuzu...

0: bon filet, bir Napolitan spagetti, bir peşmelba, bir de karışık salata istiyorum.
1: Ben balık istiyorum ama bol bol mayonezli olsun. Sonra bol bir salata, sonra da sufle şokolata mı?
2: Aha, yaz yavrum.
0: Sen onu yiyeceksin.
3: Kırsa öbürü, etli 90, 90, 90, 180.
2: Bir bonfile, bir balık mayonezli, bir spagetti, bir de salata. Güzelim, sen ne yiyeceksin?
3: 180, 220.
2: Yahu ne yiyeceksin diyorum?
3: Ben pek acıkmadım.
0: Sen de söyle bir şey.
2: Peki, B'ye bir maden suyu.
3: Ay, sağ ol, sağ ol. Kesene bereket versin. Ben de sana aynı şeyi soracaktım.
2: Sende yok mu? Kapıyı tık mı, ne yapacağız?
0: Biz gitsek artık, çok geciktik. Evet, kalkalım artık.
2: Peki, peki efendim.
0: Bye bye!
2: Gire gire.
0: Hoşçakalın.
2: Bundan idare et.

0: Aman ne kadar güzel köpek, ısırır mı?
1: Onu oynamak içerideki halam ısırabilir. Ceketiniz, süveteriniz ne oldu?
2: Şey, ben atletim.
0: Ya, hava çok sıcak. Çıkardım, antrenman yapıyorum.
2: Demedim mi atlettim diye?
1: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
1: Hoşçakal.
2: Güle güle.
0: Hoş, hoş, hoş!
3: Oh! Ne yaptın ceketi?
2: Saat hesabı ödemeye kâfi gelmedi. Doğru dürüst bir tek ceketim vardı, sayende ondan dolduk.
3: Ahu gibi güzel bir kız için bir ceketin lafı mı olur?
2: Ah tabii, giden benim ceket olunca lafı olmaz.
3: Ne yapalım yani? Benim de saatim gitti bak!
2: Kabahat senin!

0: yemek yerine susmalasaydın.
1: Hadi hadi. Neyse, olan oldu. Şimdi yazıhaneye gidelim. Belki patrondan biraz para koparırız ha. Hadi yürü yürü. Merhaba millet.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Patron gelmedi mi Feyzi Bey?
3: Yemekten dönmedi.
1: Bekle.
3: Para isteyecekseniz hiç beklemeyin.
4: Neden?
3: Sabah size ateş püskürüyordu. Eskizleri pazartesi getirecektiniz. Bugün perşembe.
1: Bu akşam tamam Feyzi abicim. Hem istediğimiz mühim bir para değil. Sen bize avans hesabından bir 500 lira veriver.
3: 10 para veremem. Emir var.
1: Hocam.
5: Peki 250 olsun.
3: Olmaz.
5: Canım o kadar kredimiz yok mu? 100 lira olsun peki.
3: Veremem.
1: Peki 50 lira olsun ver.
3: Metalik çalışmaz. 10 lira istesen yok. Önce eskizleri getirin.
1: Peki bir sigara alabilir miyim?
3: Alamazsın.
1: Feyzi Bey, avansa mahsubu ben saatin kaç olduğunu söyleyebilir misiniz?
3: Söylemem.
4: Hürmetlerimi sunarım Feyzi Bey.
1: Ben de. Akşama ne yiyeceğiz?
6: Bilmem.
1: Bakkal Zühtü bize kredi açar.
6: Buraya kadar borçluyuz ona.
1: Ne olsun, sen onu kafeslersin.
6: Neden sen gidip söylemiyorsun?
1: Sen daha iyi becerirsin. Şöyle biraz kaşar, biraz pastırma, bir ufak şey... Biraz da turşu al.
6: Ya dünyada vermez abi.
1: Ya 40 yılda bir işimiz düştü. Amma mesele yaptın be. Hadi yürü.

0: Cemide'den. Yok bir şey abi. Açlıktan karnım guruluyor.
1: Benimki guruldadı guruldadı sustu.
2: Aman sakın bakarını yemeye kalkma. Daha işimiz var, başka bakarına da yok. Tamam, çekiyorum.
1: Ne düşündüm biliyor musun? Onları pikniğe davet edelim.
2: Bana bak, bir tek yün ceketim kaldı, ona da göz dikme.
1: Canım, piknik dediğin kaç paralık iş ya?
2: Bırak Allah aşkına.
1: Aman sen de ver.
3: Unutmayın, bugün bana da para vereceksiniz.
1: Öyle de onu.
3: Bana tam 500 lira borcunuz var.
1: Pazartesi alırsın.
3: Bugün istiyorum. 700 liraya bir çizme gördüm, onu alacağım. 200 liram var, 500 de sen vereceksin.
1: Dur dur, şimdi senin 200 liran mı var?
3: Evet.
1: Ver bakayım şu 200 lirayı bana.
3: Aa şey ama...
1: Ver canım ver, aksilik etme, aksilik etme. Pazartesiye ben sana tam 1000 lira vereceğim. Bana... Uzatma canım, uzatma işi, uzatma. 500 alacağın yok mu? 200 de bu, eder mi 700? Ben sana pazartesi günü tam 1000 lira vereceğim hayatım. Hadi hadi hadi, uzatma işi, uzatma bakayım. Hadi güle güle. Güle güle canım.
4: Ne düşünüyorsun? Edizi. Bir görüşte aşık mı oldun yoksa?
5: Yok. Ama hoşlanıyorum ondan.
4: Ah, sen de amma şüp sevdisin kardeş.
5: Numarayı bırak şimdi. Yemekte neredeyse Bülent'in ağzına giriyordum.
4: Kim, ben mi? Hiç de değil. Hem yemeğe gitmek benim fikrim değil, senin fikrinde.
5: Ama zevkten dört köşe olmuştun, ne haber?
4: Aman, seninle de hiç konuşulmuyor ya.
5: Aman!
4: Tam.
5: Ne oluyor?
4: Şey, ne mi oluyor? Şey yapıyoruz, jimnastik halacım.
6: Ne kokuyor burası?
4: Ben koku falan bilmiyorum.
6: Gene sigara mı içtiniz yoksa?
5: Aa, daha neler? Bunu da nereden çıkardın halacım?
7: Duman üstünde. Hop.
5: Ne dikkatsiz kızsın be!
4: Ama abla!
5: Daha geçen hafta Paris'ten getirtmiştim.
7: Ne? Paris mi?
5: Şey yani, turistlerle getirtmiştim de.
7: Aa, turistlerle ha?
5: Ne var şaşacak yani?
1: Dünyanın parası eder bu elbise, yani sen... Sen nereden buluyorsun bu kadar parayı?
4: Ha, tabii ki babam ben.
5: Nereden parası olacak babamın? Tabii ki çalışıyoruz.
1: Nerede?

0: da burada.
1: Aa, estağfurullah, olmasın lafı.
0: Şey işte yani... Rehberiz canım, turist rehberi. Yani... Seyyahları gezdiriyoruz. İyi iş, çok paralı. Üstelik de çok hediye veriyorlar. Değil mi kardeşim?
2: Yani mesela... Şu rıhtımdaki transatlantik... Onlarda mı siz gezdiriyorsunuz?
0: Aa, tabii! Mesela yarın! Aa, yarın iş aldık, üniversiteyi asacağız. Aa, bize bir grup verdiler, ne tatlı değil mi?
3: Ben öksüzüm, anlamam abi.
4: Bakma, arkamızdalar. Aa, şurada bir grup var.
0: Rehbersiz misiniz?
5: Evet.
0: Şunları biz gezdirsek.
5: Ne münasebet abla?
0: Korkmayın, İngilizce biliyoruz.
5: Olmaz öyle şey abla.
0: Biraz daha ver, hadi.
4: Bir dakika. 500 daha.
5: Ama ablacığım...
0: Ver, durma.
4: Aman dur be, 200 daha.
5: Oldu, Allah bereket versin.
2: Hey, bunlar sahiden rehber be!
0: Ladies and gentlemen, let's go!
4: Nereye gideceğiz?
5: Hamama ablacığım!
4: Hamama gidecekmişiz! Ha?

0: olur dinle. Bak ne diyeceğim.
1: Dinleme.
0: Ama çok mühim bir şey söyleyeceğim.
1: Of, peki söyle ne diyeceksin?
0: Ben... Ne diyeceğim? Ben sana...
2: Beni dinlemen lazım.
1: Dinleyemem. Rezil ettin beni.
2: Belki rezil ettim. Ama kıskandım. Bir erkek evleneceği kızı kıskanır. Onun için kavga da eder, canını da verir.
1: Ne? Evlenmek mi?
0: İşte o söyledi. Ben de bunu diyecektim.
1: Ne? Yani benimle evlenmek mi istiyorsun?

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ahuyu! Abi be! Ben fena tutuldum ya!
0: Ben de! Hiç gözümün önünden gitmiyor. Nereye baksam Gülşen'i görüyorum. Ona evlenme teklif ettim.
1: Senin sayende ben de ettim.
0: Vallahi mi?
1: Vallahi billahi.
2: Ediz bana evlenme teklif etti.
3: Bülent de bana. Ne yapacağız?
2: Hiç! Ne yapacağız? Evleneceğiz.
1: Abi be, ne yapacağız?
0: Bilmem, düşünüyorum.
1: Ne olur, evlenelim be abi. Şöyle güzel bir düğün yaparız.
0: Düğün mü yaparız? Neyle ulan?
3: Güzel bir düğün yaparız.
2: Düğün mü yaparız? Babamı unutuyorsun galiba. Bir duyarsa, kıtır kıtır keser bizi vallahi.
0: İşte bütün paramız bu 100 lira.
1: Ne yapacağız şimdi be abi?
0: Ne bileyim ben?
1: Allah büyüktür be abi.
0: Evet, büyüktür ama biz küçüğüz.
1: Ya 100 liramız var ya, evlenelim gitsin be!
0: Delirdin mi sen? 100 lirayla evlenilir mi?
3: Bir kere paraları yok. Dünyada bizi babam onlara vermez.
2: Doğru. Önce babamı razı etmek lazım. Ama nasıl?
1: Abi be, patrondan avans istesek?
0: Tam isteyecek adamı buldun. Dünyada vermez.
1: Vermez değil mi?
0: Vermez. Çünkü bir kere adamın işini tamamlamadık.
1: Tamamlayalım be abicim. Götürürsek para alırız. Ha, ne dersin?
0: Bir deneyelim. Hop! Bırak yahu, zaten içinde sigara kalmadı.
1: Abicim, ben modele haber veriyorum.
0: Ne yaparsan yap, bana ne?
4: Olmaz Tarık bey, olmaz! Hacı Saffet beyefendi gibi muhafaza...

0: Muhafazakâr prensip sahibi bir adam, mallarını çıplak kadın teşhir ederek satmanıza razı olmaz.
1: Haklısınız, yalnız ben düşündüm ki...
0: Eğer firmamızın reklamını bu resimlerle yapacaksanız vazgeçin efendim, vazgeçin!
1: Ama afişler basıldı bile!
0: Hepsini ihbar edersiniz efendim!
1: Maalesef bu imkansız! Çünkü bütün bölgelere dağıtıldı!
0: Ne? Dağıtıldı mı?
2: Patron içeride mi?
3: Evet, Hacı Saffet'in müdürüyle görüşüyor.
4: Güzel! Güzel. Demek tam vaktinde gelmişiz. Fezbeciğim, patron biraz sonra bize 5.000 lira vermenizi emredecek. Paralar 500'lük olsun, kabilse yenilerinden seçiverin.
3: 5.000 lira ha? Ne oluyor kuzum?
2: Birazdan görürsün yavrum. Ha? Acaba öğle yemeğini bizden yer misin? Bu bir davettir.
4: Sizin yerinizde olsam önce paraları alır, sonra ziyafet çekerdim.
5: Fakat Sedat Beyciğim, Allah aşkına himmet edin!
0: Yapabileceğim hiçbir şey yok! Hacı Saffet Beyefendi bugün yarın İstanbul'a geliyor. Şu çıplak resimler yüzünden anlaşmanızı feshedecektir. Senede 5 milyonluk bir işi kaybedeceksiniz, ettiniz bile!
5: Aman beyefendiciğim!
2: Eğer biz içerideyken kahveci uğrarsa, 2 şekerli kahve söyleyiver, içeri getirsin ha!
0: Ümit yok Tarık Beyciğim, hiç ümit yok, müsaadenizle!
1: Güle güle efendim!
2: Oh. Abi, senin bir şeye mi canın sıkıldı?
1: Yo, niye canım sıkılsın? Sayenizde her şey o kadar iyi gidiyor ki!
2: Estağfurullah! Hacı Saffet Bey için hazırladığınız sanat eserini görün bakalım.
6: Defolun lan! Defolun! Şimdi alırım ayağımın altına!
4: Paraların hepsi 500'lük mu olacak demiştiniz? Acaba size çek versem kabul eder misiniz?
2: Kimsenin sanattan anladığı yok ki!
3: Yemeğe götürecek misiniz beni, hazırlanayım mı?
4: Biraz bekleyin isterseniz, kahvelerinizi söyledim, neredeyse gelir!
7: Abi be, pek anlayamadım, yani kovulduk mu şimdi biz?
2: Yok canım, bunu da nereden çıkardın, biz olmadan işlerini yürütemez ki, nasıl kovabilir bizi, söylesene!
7: Tabii, kovabilir mi hiç? Ama biraz kaba davrandı gibi geldi bana.
2: Bu sabah biraz sinirliydi galiba ondan.
7: Olabilir canım, hepimiz insanız, hoş görmek lazım. Abi be, ne yapacağız şimdi? Yeni bir iş arasak mı?
2: Hayır! O milyoner müşteri Hacı Saffet Bey'i arayacağız.
7: Anlayamadım.
2: Oğlum, bak, bizim patronun derdi... ...şu para babası Hacı Saffet'e şu anlaşmayı imzalatmak değil mi?
7: Evet!
2: İşte biz de bu işi yapacağız! Hacı Saffet Bey İstanbul'a geliyor. Onu bulup ağzından gireceğiz, burnundan çıkacağız ve anlaşmayı imzalatacağız.
8: Arkadaşlar!
9: Arkadaşlar, beyefendi,
8: efendi kumaşları!
9: Yurdumuza!
8: Yurdumuza!
9: Hayırlı!
8: Hayırlı!
9: Uğurlu!
8: Uğurlu!
9: Uğurlu!
8: Uğurlu!
9: Uğurlu!
8: Nasıl lan?
9: Uğurlu! Ve kademeli!
8: Uğurlu ve kademli olsun!
9: Alkışlayın, alkışlayın! Alkışlayın, alkışlayın!
8: Hepsi bu kadar!
10: Beyefendi kumaşların afişleriyle bütün sokakları donattık ağam.
8: İyi, görelim bakalım! Allah! Yandım Allah! Allah! Aman Allah! Allah! Aman Allah! Kefaceler!
3: Hoş geldin Hacı Bey!
8: Gördün mü bizim şirketin afişlerini?
3: Ay, bütün duvarları kaplamışlar o çıplak avratlarla! Gördüm de yerin dibine geçtim!
8: Benim gibi adama yapılır mı bu? Aha. Derhal İstanbul'a gidip canlarını okuyacağım! Yahuş! Bak, adeta anadan doğma! Ahlak kalmadı, ahlak!
3: Öyle deme Hacı Bey, bizim de kızlarımız var!
8: Allah'a şükür benim kızlarım namuslu!
3: Öyle!
8: Halalarının dizleri dibinden ayrılmaz
3: elbette,
8: onlar!
3: Elbette, elbette! Oluyor, oluyor! Biraz da şurama yap! Tamam, bu kadar yeter! Çok güzel oldu!
11: Aa, ne yapıyorsun be?
3: Ağır hastaların yüzü telli olur. Ha. Çıkar ağzından şu çikleti. Neden be?
11: Ölüyorsun kızım, ölüyorsun. Hala! Hala! Efendim ne oluyor? Allah'ın cezası he?
3: Koş yetiş ana bela git Gülşen!
11: Geliyor!
3: Ne?
11: Geliyor! Geliyor! Hoppala! Ay ölüyorum! Ay, ay ölüyorum!
3: Tam annem bir şey yok ki, ne oldu böyle birdenbire?
11: Geliyor! Ay!
3: Ne oluyor? Ha, ne oluyor?
11: Neredeyse ölecek, yüzünü al bas.
3: Hadi ağzından yel alsın.
11: Ay! Ay ben çok fenayım anacığım, ölüyorum.
3: Ne olmuş buna böyle?
11: Kardeşim ölecek anacığım.
3: Allah esirgesin.
11: Ay çok fenayım. Her tarafım ağrıyor. Öleceğim galiba.
3: Hemen telefon etmek lazım.
12: Ne var? Ne o?
13: Hiç.
12: Alo?
3: Doçent doktor Ali Rıza Can Kurtaran'ı istiyorum.
12: Ne doktoru kardeş, burası bakkal dükkanı be.
13: Ver o telefonu bana. Alo? Evet, benim.
3: Doktor Beyciğim, kardeşim çok çok hasta, ölüm halinde. Lütfen
11: hemen gel. Ne oluyorsun kız?
12: Fena. Çok fena.
3: Neyi var doktor bey oğlum?
12: Tahmin ettiğim gibi, tipik bir interofamiliyare kızamık vakası.
3: Kızamıksa ziyanı yok. Bir losa şerbeti kaynatırız, çabucak döker, kurtulur.
12: Bakın size tembih ediyorum, alanız bu odaya hiç girmeyecek. Hatta bu kata bile çıkmayacak. Bundan siz sorumlusunuz. Yoksa ölür, vicdan azabı çekersiniz, tamam mı?
3: Vallahi girmem, o kadarla olmaz. Büyük yemin et girmeyeceğim.
12: Evet!
3: Ayol girmem dedin ya, Kur'an'ı öpsün, Kur'an'ı öpsün. Hay Allah ya Rabbi!
12: Öpünüz efendim! Asistanım ilaçları alıp getirsin.
3: Ben eczaneyi göstereyim. Hadi halacığım çıkalım. Hayatımda senin kadar yalancı bir doktor görmedim.
12: Ben de senin kadar yalancı bir hasta görmedim.
3: Neydi? Neydi hastalığın?
12: Introfamiliyel kızamık. Çok sari ve tehlikelidir.
3: Ama bir de reçete yazdın.
12: Evet, bir kutu, iki pakette karbonat.
3: Gel öyle oğlum, gel bakayım.
13: Bu köpek de beni bir türlü sevmedi gitti.
3: Anladırma, alışır, korkacak bir şey yok. Hadi gel.
12: Buraya kadar işler yolunda gitti.
3: Şu yaptığımız işe bak, biz deliyiz biliyor musun?
12: Bunun başka bir adı daha vardır. Bazıları aşk derler buna. Bak bakalım, beğenecek misin? Pek ahım şahım bir şey değil ama.
3: Şimdiye kadar aldığım en değerli hediye.
12: Onu bu gece merasimle ben takacağım parmağına.
13: Nasıl, beğendin mi?
3: Hem de çok beğendim.
13: Öyle pahalı bir şey değil ama.
3: Olsun, aşkımızın sembolü o. Asıl değer orada.
11: Ne yapıyorsunuz bakayım?
13: Öyle bir şey, hiç. Gözüne bir şey kaçmıştı, onu kaçırıyordum. Yani çıkarıyordum, dur bakayım.
3: Nerede ilaçlar?
13: İlaçlar, evet. İlaçlar burada. Yemeklerden evvel birer kaşık. Yemeklerden sonra birer kaşık karbonat. Sonra yemeklerden evvel yine birer kaşık. Eğer karıştırırsan birbirine geberirsin. Bir dakika.
12: Geldi mi ilaçlar?
13: Evet doktor bey, ilaçların nasıl kullanacağını tarif ediyordum.
12: Güzel. Biz gidiyoruz efendim. Sakın unutmayın, hastanın odasına ve üst kata çıkmak yok. Allah korusun, bir mikrop alırsanız ölüverirsiniz. Geçmiş olsun efendim.
3: Teşekkür ederim evladım. Vizitiniz.
12: Aman efendim, ben para almam, Allah'a ısmarladık.
13: Ben alayım efendim. Profesör paraya hiç el sürmez. İyi akşamlar.
11: Yaşasın! Ne kız, ne güzel doğru yaptın değil mi?
14: Kur'an nerede?

Öyle kızgın kızgın bakma abi. Kızamık olmuş. Vallahi benim hiç günahım yok. Her çocuk olur. Hı? Ama bu küçükken de kızamık olmuştu. Ay. Ne vardı yemin edecek kas kafalı?

0: Beyci! Lan Beyci!
1: Abici! Buyur abici! Evet abici! Çalışıyorlar abici! Yukarıdalar abici! Ellerinden öperler abicim! Sağlığına duacıyız abicim! Ben de abicim! Yo, vallahi turup gibiler! Saatleri yerinde, korkma korkma! Benden habersiz bu evde sinek bile uçmaz! Tabii! Ne? Geliyor musun?
0: Evet, geliyorum! Ona göre hazırlığını yaparsın! Yok yok, bırak uyusunlar! Geç vakte kadar ders çalışıp yorulmuşlardır! Hadi eyvallah!
1: Baysın abiciğim! Hadi biz gidelim!
2: Ölüm yok biraz daha! Bay bay!
3: Bay bay!
2: Bay bay, elini salla! Hay hay! Güle güle!
1: Bay bay!
2: Bay bay! Canavar geliyor!
1: Ne oluyor?

0: Karabaş! Karabaş! Gülşen! Aa!
1: Buyur halacığım, buyur halacığım!
0: Koş, koş, gel getir!
2: Boyun bozun devrilsin inşallah, neredesiniz? Neredesiniz?
1: Uyuyorduk halacığım, uyuyorduk halacığım!
2: Bu elbiseyle mi?
1: Ay, giyiniyorduk halacığım! Giyiniyorduk halacığım!
0: Hani sen hastaydın, ölüyordun ya!
1: İyileştim artık halacığım benim! Değil mi kardeşim?
2: Ya tabii!
0: Şimdi köpeklerin başında iki okka ekmek doğrayayım! Yemenime kefaretini vereyim, görürsünüz siz!
1: Ne günah!
2: Allah'tan kork! Çarpılırsın vallahi!
0: Günah, günah! Hem Allah'ıma şükürler olsun, yarından itibaren teslim ediyorum sizi!
1: Teslim mi? Kime?
0: Kim olacak? Babanıza!
2: Babanız!
3: Vay Hacı Saffet Bey!
4: Ooo, merhaba Melahat Hanım!
3: Bırak şimdi kibarlığı, şıngırdak Melahat desene! Görüşmeyeli ne kadar oldu değil mi? Yalnız mısın?
4: Yalnızım ya!
3: Oturabilir misin?
4: Elbette, tabii!
3: Vay koca Hacı Bey vay! Ne günlerdi o günler değil mi? Karını...
4: Karım mı? Nerede?
3: Hala karımdan ödün patlıyor galiba!
4: Ne kadınsın be! Bırak yahu şimdi, şakası bile kötü!
3: Hani seni davet edecektim de... ...gelecek cesaretin var mı diye soracaktım!
4: Elbette geliriz hanım! Biz erkeğiz evvelamma! Karım Adana'da kaldı ya!
3: Yaşa be! Bu akşam bekliyorum!
4: Ya, tabii.
3: Gene eski alemleri ya, yaşayacağız ya. Desene!
5: Çay içer miydiniz?
3: Çayı ne yapacağım? Gibi içecek bir şeyler yok mu burada?
4: Buluruz anam, buluruz! Sen emret! Şoför! Oğlum Sadık!
6: Buyur abi! Hay Allah!
4: Şoför!
6: Geldi!
4: Ulan şoför!
6: Geldi! Buyur abi!
4: Bak, hanımefendi istiyor!
6: Aa, nereden buluyor?
4: Dolap mı be? Git uçan kantinden bir kasa al!
6: Baş üstüne!
4: Hadi baş!
6: Baş üstüne!

0: Hacı Safet Bey bu otele geliyor, o da sayrılmış ya!
1: Ben gidiyorum.
0: Hadi güle güle, nereye ne?
1: Nereye mi bu yasaniye? Patrondan biraz para çarpmaya. Bakarsın Hacı Bey'i yemeğe falan götürmek icap eder. Bu arada gözünü dört açığa, Hacı Bey gelir gelmez yapışacaksın. Ben dönene kadar onu oyala, hadi yavrum, hadi aslansın
0: tamam sen. Abi, tamam, aptal aslan, tamam.
1: Yahu, istediğim alt tarafı 500 lira be!
0: 10 para vermem!
1: Bak, düşün! Koca füze reklamın temsilcisiyim. Anlaşmayı imzalatmak için Hacı Saffet Bey'i yemeğe götürecek 10 param yok!
0: Anlaşmayı imzalayacağın ya malum?
1: Yahu, ver bir 500 lira işi olmuş say!
0: Ulan bu benden kopardığın son 500 olacak! Hı.
2: Sen şimdi bu valizleri alıp otele gideceksin.
3: Ağam, sen gelmiyor musun?
2: Yok! Uçakta aklıma geldi. Almanya'da ufak bir işim var. Şimdi ben başka bir uçağa atlayıp Almanya'ya gidiyorum.
3: Hemen şimdi!
2: Ne demek hemen şimdi, hemen şimdi ya! Yoksa bir itirazın mı var?
3: Yok yok, estağfurullah!
2: Allah'ım sen bilirsin! Valizi otele bırak, odamı tutsunlar! Ben 3-4 gün sonra otele geleceğim, hadi! Söyledik ya, daha ne bekliyorsun, hadi yallah!
3: İyi peki!
2: Allah'ım sen bilirsin!
4: Buyurun efendim. Arabadan Hacı Saffet Bey'in valizlerini alıp derhal odasına çıkartın.
5: Arabadan Hacı Saffet Bey'in valizlerini alıp odasına çıkarın.

0: Hayır, efendimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhterem efendimiz, sizi güzel İstanbul'umuzda görmek nihayet bizlere kısmet
1: oldu. Sizleri birine benzettiniz galiba.
0: Aa, siz kimselere benzemezsiniz efendim.
2: Sizi tanımamaya imkan var mı efendim?
1: Hayır olmaz, biraz ayıp olmuyor mu?
0: Sabahtan beri yolunuzu gözlüyorum.
2: Hem de şundan bir dakika ayrılmadan.
0: Bir dakika bile ayrılmadan.
1: Evet, ama ben mansurum.
0: Rica ederim, bu akşam bizim misafirimizsiniz. Sizinle beraber gezmek, eğlenmek bizim için büyük bir zevk olacak efendim.
1: Gezelim, gezelim, gezelim.
0: Buyurun, gezelim. Gezelim. Aferin, iyi vuruyor be baba.
3: Bak abi, herife bak, arkadan vurdu ya.
0: Vay kalleş vay, yürü lan!
4: Lan bak! Moruk diyorum ya, ama!
0: Boş ver sen ona, sende daha çok iş var be baba! O ne tokattı o be!
4: İyi sopa attık ama heriflere, değil mi? Ya,
5: amma dövdük herifleri be bey baba, uf! Iyi.
4: Moruk senin babanla...
0: Bey baba, burada yolumuz ayrılıyor, biz eve gidiyoruz. Ya, yolumuz ayrılıyor ya!
4: Demek ayrılıyoruz. Demek beni bırakıyorsun.
0: Ne yapalım be baba?
4: Ne yapalım?
0: Hadi.
4: Ben de giderim.
0: Hadi güle güle. Hop hop, yakalanma be baba. Nereye gideceksin sen?
4: Size ne be? Elbet gidecek bir yerim. Bulurum ben de.
2: Bozulma be baba, gel hadi. Gel de sen, gel.
4: Oruk senin babanı it ol.
6: Görüşlerim.

0: Gülşen.
1: Halam Adana'ya telefon etmiş, babam geliyormuş.
0: Gelirse ne çıkar?
1: Deli misin sen? Onu atlatmak imkansız. Dünyada evden çıkaramayız.
2: Yani buluşmayacak mıyız?
1: Ne buluşması? Kapıdan bile baktırmaz. Bir şüphelenirse keser bizi.

0: Nedir bu horultu?
1: Boş ver, bizim bey baba uyuyor.
0: Bey baba da kim?
2: Garibanın biri. Dün gece sokakta bulduk, çok sarhoştu, gidecek yeri de yoktu.
0: Siz de içeri aldınız öyle mi? Ay nerede, nerede?
2: İçeride, içeride.
1: Canım bırakın şimdi siz bey babayı, birazdan uyanır gider o. Biz işimize bakalım canım, işimize
0: bakalım. Hadi al şu ceketini de çıkalım biraz.
1: Siz gidin, biz geliyoruz, hadi geliyoruz, geliyoruz, hadi hadi hadi hadi.
2: Ne olacak bey baba? Belki parası da yoktur.
1: Kaç para var sende? 40. 70 de bende var, sen ver o 40'ı bana. Ver.

0: Bu ne horultuydu be! Odada motor çalışıyor zannettim!
1: Be baba değil mi? Akşamki halini görecektin, böyle tayyare gibi uçuyordu!
0: Nerede buldunuz onu?
2: Barda!
0: Barda mı?
1: Yani o bardan çıkıyordu, biz eve gidiyorduk, yolda rastlaştık!
0: Ve sonra eve aldınız değil mi?
1: Yok canım, bak anlatayım, o bardan çıkıyordu, biz bara gidiyorduk... Bardan yani orada yolda...
0: Serseri ne olacak?
2: Bak, şu nimet çatsın ki, ölümü öpeyim ki, adam çıkıyordu, biz gördük!
1: Sen olsan ne yaparsın? Zavallının bütün parasını almışlar! Gidecek yeri yok! Üstelik iyice sarhoş! Hı. Ama Allah için o vardı adam ha! Parasını keyfi için yemesini biliyordu!

0: Bülent nerede?
1: Evde yoklar.
0: Yoklar mı? Bugün iş var demişlerdi.
2: Biz de çalışmaya geldik.
3: Amma iş ha! Hem çağır hem yok ol.
2: Ne yapacağız şimdi?
3: Ne yapacağız? Gideceğiz.
1: Oo, ne diye gideceksiniz? Neredeyse gelirler. Hem onlar yoksa ben varım.
2: Siz kimsiniz?
1: Ben mi? Ben onların yabancısı değil.
2: Yoksa Ediz'in babası mısınız siz?
1: Ha? Tamam, bak nasıl da bildin. Tabii, babaları sayılırım.
2: Nasıl? Yakışıyor mu?
4: Çok.
3: Yazık ki onu evde takamıyorum. Halam bir görürse kıyameti koparır. Halbuki onu sol elime takmak ve hiç kimseden korkmadan taşımak isterdim.
4: Gülşen, sana bir itirafta bulunacağım. Bülent'le biz öyle çok zengin sayılmayız.
5: Aa, teessüf ederim. Bak bu sırrı açıklamayacaktın işte.
3: Olsun, para o kadar önemli değil ki.
2: Değil tabii.
4: Evet, belki önemli değil ama gene de lazım. Kaderimiz Adanalı bir para babasına bağlı. Oh, o ayıya bir imza attırabilsem.
2: Hangi ayıya?
5: Kalın bir ayıya. Bugün yarın İstanbul'da olacak. Herife bizim şirketin anlaşmasını imzalattık mı tamamdır.
2: Aman eşek herif! İmzalasa ne çıkar yani? Ya imzalatamazsanız?
4: İşte o zaman Allah acısın bize. Yeni bir iş aramak zorunda kaldık demektir.

0: Hanım burada durulmaz, daha durağa gelmedi.
1: Başlar şimdi senin durağından. Kızları benden gidiyor ayım, dursana. Sana söylüyorum, şefere sen de alıp dursana. Dursana ayım! Allah Allah!
0: Ay Allah!
1: Durmuyorum!
0: Hanım çekmesin istiyonu, deli misin sen?
1: Dursana
0: Allah! Dursana Allah! İşte böyle hayat o kadar güzel.
1: Çekil!
0: Kadir'e gidiyor beni! Kadir'e gidiyor! Allah! Gömlek gitti!

0: doktor.
1: Benim de bademciklerime baktı.
0: Hepsini babanıza anlatır da görürsünüz siz.
1: Ne? Babama anlatacak mısın? Hala bunu yapamazsın.
0: Öyle bir yaparım ki. Yapamazmışım.
1: Ah, kilitledi. Ne yapacağız şimdi?
0: Ne bileyim ben.
1: Babama anlatırsa yandık.
0: Hiç şüphen olmasın bizi keser.
2: Yaşayın be kızlar, yaşayın! Çok yaşayın! Yavrum!

0: de bizim aslanlar da geldiler.
1: Ne arıyorsunuz siz burada?
2: Aa, şuna bak! Bir de kafa tutuyor! Hiç çağırmadınız mı?
0: Ya, tabii ya! Tabii.
2: Siz çağırmadınız mı?
3: Çağırdık ama kafayı çekip göbek atmak için değil!
0: Yahu ne istiyorsunuz kızlardan? Siz yoktunuz, ben de onları sizin hesabınıza ağırlayıverdim. Ne var bunda?
3: Şuraya bak abi, meyhaneye çevirmişler burasını.
1: Hadi hadi, yallah evimize!
3: Hadi!
2: Aa, şuna bak, ben neredeyse kovacak bizi!
1: Hadi, yallah dedik! Hadi, yallah! Yallah! Hadi, fazla gerisin istemez! Hadi bakalım! Aşk olsun sana bey baba ya! Aa!
0: Hayatımda sizin kadar kaba insanlar görmedim!
1: Yuh! Bey baba! Dün gece senin hesabına kavga ettik! Sonra seni sevdik, eve aldık! Ama işin tadını kaçırmaya başladın!
0: Yani sizi rahatsız ediyorum, onu demek istiyorsunuz değil mi?
1: Artık orasını sen takdir et!
0: Haklısınız, başınıza dert oldum! Ne mecburiyetiniz var, benim gibi ne yaptığını bilmez bir ihtiyarla uğraşmaya!
3: Yok, mesele o değil ama...
0: Öyle, öyle! Böyle kızlarla eğlenmeye kalkıyorum! Dün gece yaptıklarım için özür dilerim! Eyvallah!
1: Bey baba, dur, nereye gidiyorsun?
3: Babacığım, ya bak izah edeyim sana!
1: Bak, dinle...
0: Olsun! Memlekete yazarım, dönüş parası gönderirler!
1: Paran gelinceye kadar ne yapacaksın peki?
0: Boş verin, bir çaresine bakarım elbet! Hadi eyvallah!
1: Bey baba!
0: Ne var?
1: Gitme ne olur!
3: Ya dur gitme bey baba! Ha, gitme. Yol parası gelinceye kadar burada kalabilirsin!
1: Tabii, tabii!
0: Yok, size yük olmak gibi!
1: Hadi,
0: ya,
1: ederiz!
3: Kalın, ne olur, meyhane arkadaşım!
1: Ha, Allah ne verdiyse!
0: Olma!
3: Canım bırakmayın! Bak, bozulmaya başladım ha!
1: Bırak hadi yavrum benim!
0: Olma!
1: Bey baba dedik bir defa!
3: Bak, bozuluyorum ha! Çıkar bakayım ceketini! Çıkar şu ceketini! Hadi bakayım! Ben atletim, atleti!
1: Gel bakayım, seni bir öpeyim!
3: Sana da!
1: Şöyle!
0: Ay, ay!
1: Batım bey babacığım benim!

0: Yahu ben sizin bu kadar dertli olduğunuzu bilmiyordum.
1: Bizim için bir tek kurtuluş yolu var. Her şey o para babasına, o ayıya bağlı.
2: Herifi bir kafeslesek işi hallettik demek ama...
0: Hele şunu bir anlatın bakalım, kim bu herif? Belki faydam dokunur.
1: Boş ver,
2: senin aklın ermez be baba.
1: Ot kafalı öküzün biri o.
2: Ama eşek yüküyle parası var.
0: Vay.
1: Ya, o kadar çalıştık, uğraştık, ayıya yaptığımız işi beğendiremedik. İyi mi?
2: Zaten... bir herif güzel bir kadından hoşlanmadı mı...
1: İşte bey baba, o ayı yüzünden sevdiğimiz kızlarla evlenemiyoruz ya.
0: Çok mu seviyorsunuz kızları?
2: Ne diyorsun bebe baba? Şuram yanıyor, sen anlamasın bunu.
0: Asıl anlamam. Benim de şuramı yakan bir ateş var. Ah, şıngırdak,
2: Allah Allah!
0: Ben gidiyorum.
2: Nereye?
0: Gidip şıngırdağı göreceğim.
1: Gene mi o bara gideceksin? Geçen sefer canımızı zor kurtardık be!
0: Olsun! Şurama ateşi düştü bir kere, gelmezseniz ya ben
2: dur
0: giderim!
2: Dur be bey baba, dur be! Ne yapıyorsun, çıldırdın mı sen? Bu sefer cenazemi sıkacak.
0: Tesbihin hızımı!
2: Bey baba, arkandan can kurtaranı yolluyorum!
0: Erkek olan peşimden
2: gelir! Yoo, benim dayak yemeye niyetim yok! Geçen sefer gözüm işkirdi!
1: Amma cıvıttın ya!
2: Sen gidersin mesele,
1: gidersen git be, cehennemin dibine kadar yolum var! Şuna bak yahu şuna, vallahi oturduk şurada ne güzel içiyorduk! Sofranın içine okuduk! Gidersin git, burada gideyim sen! Hadi canım, seninle boş ver, içelim biz! Şerefe! Gelini
3: gelini gelini gelini gelini
1: saramadım o incecik ben,
3: saramadım o ince benini.
4: Ya biz bu adamı bırakmakla iyi etmedik.
2: Parası da yok. Şimdi gene başı belaya girecek.
4: Kalk, giriyoruz.
2: Abi be, bir kavga daha çıkarsa bizi kurtaracak birisi lazım.
4: Hadi yürü!
5: Senin yerinde olsam hep gülerdim Süreyya.
6: Neden Tarık?
5: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
7: Gazeteleriniz efendim, buyurun.
8: Teşekkür ederim.
7: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
6: Evet.
7: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
6: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar. Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü. Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün?
9: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.
10: Biricik anne.
6: Oğlum!
11: Dert Bende yarın 16.15'te TV4'te.
12: Okul zili çalmadan A101'e! Pinli eğlenceli defter 165 lira, manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira!
13: Ucuz, hep ucuz! Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli! Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla! Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla!
14: Parasının kıymetini bilenler...
15: Biziz.
16: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
15: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
16: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
15: Para mı kaybettiniz?
16: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
17: Biz en iyisi kalgona geçelim.
16: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
18: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim... bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya... yaşandı.

0: gidiyor.
1: Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
12: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
13: McDonald's gibisi yok.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
16: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Eğlenceli okul ürün.

0: Sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action.

0: Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Şeftali, nektarin 59 lira 90 kuruş, üzüm 39 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
6: Al beni al. İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Peluş defter çeşitleri, aksesuarlı peluş kalem kutu çeşitleri, aksesuarlı peluş yumurtlayan kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
6: Işıklar söndü, Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı Yemek Sepeti'nden söylüyorum. Evimize geliyor.

0: Şıngırdak melahatın kefaletiyle serbestsiniz. Hele sen, hele sen! Yaşından başından utan!
1: Bak komiser bey, oğlum
0: sus! Aslında... Sus!
1: Komiser bey, oğlum...
0: Sus dedim!
2: Siz eve gidin, ben biraz içecek bir şeyler alacağım, hadi!
3: Oldu be,
2: hadi.
3: Aman, geç kalma, erken gel! Ne arıyorsunuz burada?
4: Artık evde kalamayız! Halam bizi odaya kilitledi!
3: Nasıl kaçtınız peki?
4: Her zamanki gibi pencereden!
5: Ne?
4: Halam babama her şeyi anlatacakmış, yemin etti!
5: Ha. Biz de burada kalmaya karar verdik!
3: Ha?
4: Ya öyle! Sevinmediniz mi yoksa?
3: Sevinmez olur muyuz hiç?
5: Verin onları! Siz hiçbir şeye el sürmeyeceksiniz! Artık her işi biz yapacağız!
4: Mutfak nerede?
6: Yatak odasının yanında!
3: O da!
6: Yalla!
2: Ben geldim!
6: Nereye bak bey baba neler almış!
2: kumar parası bu oğlum! Ne kadar çabuk harcarsan, o kadar iyidir! Yahu bana bir hal oldu! Ben o halde kaşınıyorum! Nezarethanede yalnız para değil, bit de aldık galiba! Ya çocuklar, ben yıkanacağım, nerede banyo?
6: Yıkan, sıcak su da var şu tarafta!
2: Ah, iyi!
7: Hadi hanım, şunları bir hazırlayıverelim bakalım!
4: Biri mi geldi? Kimle konuşuyordunuz?
6: Bizim bey baba geldi!
3: Bey baba!

0: Hadi yolla.
1: O ihtiyar hala burada mı?
2: Aa, çok tatlıdır bizim bey baba. Şimdi görünce bayılacaksınız. Banyo yapıyor içeride. Ey, züflenme be.
3: Aha, şu çatı katı. Gözümle gördüm.
2: Hay Allah, sırası mı ben? Ben açarım.

0: bu gürültüler ne?
1: Sorma Hacı Baba, biraz evvel bizim kızlar buradaydı.
0: Neredeler şimdi?
2: Bir cadoloz geldi, kızları alıp gitti.
0: Oh olsun! Öyle kızlara cadoloz karı az bile!
1: Ya Beybaba bak ha!
2: İleri gittin ama!
0: Lan her gele bekar evinde namuslu genç kızın işini! Ha işini! Ne günlere kaldık ya Rabbi!
3: Bunun hesabını soracağım sizden! Babanız gelsin teker teker hepsini anlatacağım! Çıkın bakalım!
1: Ah be, şu para babası ayıyı bulup kafesleseydik, bunlar başımıza gelir miydi?
0: Üzülmeyin, o inek herifi ben bulacağım size. Tarif etsene bana şu ayıyı. Adı ne, neyin nesi, ne iş yapar bu herif?
2: Nereden tanıyacaksın bey baba? Kapı çalınıyor.
1: Duyduk, duyduk.
2: Gidip açsana!
0: Hamsiyi de koydum ta havaya.
4: Ulan ben hayatımda sizin kadar dalaverici herifler görmedim.
5: Ne oldu Tarık Beyciğim, niye kızınız böyle?
4: Bir de soruyor, şuna bak! Hani Hacı Saffet Bey'i bulmuşsunuz? Hani anlaşmayı imzalamak için bizi bekliyordu, ne oldu?
5: Bakın izah edeyim.
4: Bütün bunlar 500 pateli çarpmak için değil mi? Namussuz dalaverici! Tarık Bey'i, Marık Bey'i yok!
5: Ya abi dinle, Hacı Saffet Bey'i bulduk. Daha doğrusu kendisini değil de izini bulduk. Sen bu işi olmuş bil abicim.
4: Alay mı ediyorsunuz benimle be? Hacı Saffet Bey sizin gibi serserilere selam bile vermez.
2: Hacı Saffet Bey! Hacı Saffet Bey mi?
4: Hacı Saffet!
0: İnek! Para babası bir ayı!
2: Ha? Fakat efendim, biz bilmiyorduk ki!
0: Kızlar! Eğer bilseydik efendim... Ya. İşte o kafese koymaya çalıştığınız ayı... ...karşınızda duruyor.
6: Aman efendim, estağfurullah!
0: Kızlar! Yazıhanene gelen bir müşteriye çay kahve falan ikram etmek hiç aklına gelmez mi senin?
6: Derhal söyleyeyim efendim, derhal!
0: Bana bir orta kahve! Ha dur! Siz ne içersiniz?
2: ben de bir kahve içeyim.
5: Ben de rica ederim.
0: Üç tane orta kahve.
5: Benimki şekerli olsun kardeşim.
2: Şekerli.
0: Ulan itler! Sabah akşam günde 7 öğün sülaleme sövdünüz. Ama gene de size kızmak elimden gelmiyor.
2: Sahi mi?
5: Yani, affettiniz mi bizi? Ha?
0: Sevdim ulan sizi, sevdim! Hem de çok sevdim! Yürekli, civan mert, sağlam çocuklarsınız!
2: yani, anlaşmayı imzalayacak mısınız?
0: Patlama ulan! Patronunuz olacak şu zibidi yatsın kalksın da dua etsin! Bu anlaşmayı sizin hatırınız için imzalayacağım!
5: Size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz beyefendi.
2: Bilemiyoruz beyefendi.
0: Beyefendi değil lan! Bey baba! Bana gene eskisi gibi bey baba diyeceksiniz. Tamam mı?
2: Yaşa bey baba!
5: Sağ ol baba bey.
0: Ah şöyle! Bana öyle iyi davrandınız, öyle yakınlık gösterdiniz ki... Hayatımda sizinle geçirdiğim birkaç gün kadar mesut olmadım.
5: Teveccühünüz beyefendi.
0: Bey baba lan!
5: Bey baba!
0: Bunun altında kalacak adam değilim ben. Sizi kendi şirketime alıyorum.
2: Sahip?
5: Bak, bizi boşuna ümitlendirme.
0: Senelik kardan da %5 vereceğim ulan.
5: Senelik kârınız ne kadardı acaba?
0: 48 ile 50 milyon arası.
7: Abi, ben fena olmaya başladım.
2: Kendine gel lan!
0: Doğru, dahası var!
2: Dahası da mı var?
0: En can alıcı noktaya geldik. Benim iki tane de yetişkin kızım var. Ulan onları da size verdim ben!
2: Ne?
7: Sık olsun
5: abi! Abi be, 50 milyonun %5'i ne eder?
2: 2,5 milyon eder herhalde!
5: Yani, adam başına ayda ne düşer?
2: Ne bileyim ben ya, muhasebeci miyim?
7: Abi be,
1: Ayda 80-90 bin lira eder be abi.
8: Eder, eder. Ne yapalım yani? Sevdiğimiz kızlardan vaz mı geçelim?
0: Yok canım, olur mu öyle şey? 2-3 milyon için yapar mıyız hiç? Para neymiş abicim?
8: Olmaz değil mi o? Yapmayız, olmaz.
0: Yapmayız, olmaz. Ama gene de bir düşünelim. Olmaz.
9: Ulan benim gibi adama yapılır mı bu be? Kızlarım İstanbul'da namuslarıyla tahsil ediyorlar sanırken burada neler oluyormuş da haberimiz yok. Bir de cevap vermeye kalkıyor. Ulan ne işiniz vardı o itlerin evinde ha? Ne işiniz vardı?
3: Sofra kurarlarken yakaladım.
9: Sofra kurmuncaya kadar aklın neredeydi?
3: Ama abi!
9: Kız! Bende de iş yok. Ulan bu ne etek bu be?
3: Mini baba.
9: Ulan dünyanın parasını gönderdik. 2 metre daha alamadın mı? Böyle meydanda geziyorsun.
3: Moda baba!
9: Hani başörtülü çarşaflı dolaşıyordu bunlar?
3: Abi!
9: Şimdi başlarım abinden o.
3: Ama baba!
9: Ulan bana bakın! Bu rezaleti hiç kimse duymayacak. Eğer damatların kulağına giderse sizi katiyen almazlar.
3: Damatların mı?
9: Evet! Damatlarım!
3: Hangi damatların?
9: Sizi evlendiriyorum. 2 tane pırlanta gibi delikanlı buldum.
3: Ama baba!
9: Ne demek ulan ama baba? Ne demek ulan?
3: Ama abicim! Biz daha evlenmeyi düşünmüyoruz ki.
9: Size soran kim be? Ben evleneceksiniz dedimse, evleneceksiniz. Bitti! Şimdi doğru odanıza! O odadan çıktığınızı duyarsam, ayaklarınızı kırarım. Hadi baş baş! Hadi sen de! Hı?
7: 80-85...
0: 50 milyon, %5'i, 2,5 milyon, yarısı 1.250.000, düş vergisini falan 1 milyon. Yani ayda adam başına 80 bin, 80 bin, 80 bin.
7: Peşin falan 90.
0: 95, bir de vergiyi yengen edersek 100, 120. Ahu, 100, 120...
7: Bırak şu hesabı be, sinirim bozuluyor.
0: Şeker abicim, diyorum ki yani şey... Bey babayı hani şey...
8: Ne? Evet mi desek?
0: Yo. Yani evet der gibi yapsak da sonra kızları boşarız ha.
8: Ne söylüyorsun sen be?
0: Yo, yani kaça geliyor, vazgeçmek yok. Hani...
8: Kapıya bak, kapıya!
0: Bir düşün istersen, ha?
8: Ayıp, ayıp be!
7: 90-95 vergiyi düşersek...
3: Kahvolduk!
8: Ne var sevgilim, kötü bir şey mi oldu yani?
1: Ha? Ne çabuk haber aldılar abi!
8: Aa, vallahi billahi reddedecektik!
5: Ölünü öpeyim ki reddedecektik!
8: Nimete,
5: bak,
8: nimete
5: bak,
8: imsi!
5: Reddedecektik!
8: Bak, öptüm işte!
3: Ne olur bana inan, seni çok seviyorum! Ama korkarım ki evlenemeyeceğiz!
8: Neden?
3: Babam her şeyi öğrendi, bizi evlendiriyor!
1: Ne? Ha? Kiminle?
3: Bilmiyorum! Yüzlerini bile görmediğimiz iki adamla!
1: Hayır!

0: Hayır, bunu yapamaz!
1: Bunu yapamaz!
2: Yapar! Babamı tanımazsınız!
0: Bir çare! Mutlaka bir çare bulmamız lazım!
2: Bu işin çaresi yok! Var! Bir çaresi var! Ha? Bizi kaçıracaksınız!
1: Ne?
0: Kaçıracak mıyız? Nasıl?
1: Nereye?
2: Nereye olursa olsun!
0: Bu kolay iş değil!
2: Seven erkek her şeyi yapar!
0: Tabii, tabii yapar ama gene de düşünmek lazım!
2: Düşünecek vakit yok!
1: Yani... hemen mi?
2: Evet, hemen! Bu gece saat 10'da!
3: Ben bir şeye evet dedim mi, o iş olmuş bitmiş demektir. İşte o kadar!
2: Aa, tabii babacığım!
3: Nişanı nikahı bir arada yapacağız. Bu iş bir an evvel bitecek, işte o kadar!
2: Siz bilirsiniz babacığım!
3: Tabii ben bilirim!
2: Tabii!
3: Aa, oğlanları pek beğendim! İkisi de pırlanta gibi! Yalı kazığı gibi dikilme, otursana şuraya!
2: Siz beğendiğinize göre herhalde öyledir babacığım!
3: Öyledir tabii! Aferin! Kız kısmı baba sözü dinlemeli!
2: Dinlemeli tabii!
4: Bencil köpeğim! Sana baba vereyim!
3: Oğlanların paraları yok! Yok ama mühim değil! Onlara sermaye verip işime ortak edeceğim, ya!
2: Ya, iyi olur babacığım!
3: İkisi de ateş gibi, kısa zamanda zengin olurlar! Ne işaretleşip duruyorsunuz lan?
2: Biz mi? Hiç!
3: Bu köpek ne havlayıp duruyor be! Birisi mi var dışarıda?
2: Aa, yok! Kim olacak babacığım? Küçücük köpek bu! Hav, hav, havla! Bize müsaade etseniz de çıkıp yatsak!
3: Bu kadar erken mi?
2: Ah, öyle uykum var ki! Ah, öyle yorgunum ki turşu gibiyim!
3: Hadi çıkın yatın bakalım! Seni adam sanıp kızlara emanet ettim!
2: Emanet etinde ne oldu? Bir şey mi var yani? Bir cahillik etmeye kalktılar, hemen yakaladım!
3: Nerede yakaladın ulan? Eğer vaktinde yetişmeseydi... Hadi, hadi söyletme beni!
2: Ama abi...
3: Sus lan! Allah'tan işe zamanında el koydum da... tehlikeyi önledim! Kız evlada daima ters davranacaksın! Bak, bağırdım, çağırdım ama fena mı oldu? İşte bak, kuzu kuzu odalarında oturuyorlar!
1: Ne diyorsunuz?
2: Buyur abiciğim!
3: İstemem!
5: Uf, başını yukarı çek! Nankör köpek! Kemikte getirdik!
2: Şerbet iç bari!
3: Hayır, istemem!
5: Kuş lan!
1: Halaya çektik be!
2: Şeker de almaz mısın?
3: Ulan istemez be! Allah Allah!
4: Köpeğim, al, al, al! Sana baba vereyim, al, al, al!
2: Meyve buyur bari!
3: Git işine be!
1: Ay, çenen kızsın ya!
2: Oh, aman!
3: Ulan bu evde yiyecek bir şey yok mu be?
2: Aa! Aa! Aa! Abicim, ayy!
1: Hoş be, hoş! Bu köpek de beni bir türlü sevmedi!
2: Babam aşağıda bir duyarsa dördümüzü de öldürür!
1: Babam bile beni bu köpek kadar korkutamaz!
3: Neden ağlıyor bu köpek be?
2: Ay, ne bileyim, köpek bu!
3: Aa. Nasıl bilmezsin ulan?
2: Ne bileyim abicim!
3: Başlatma şimdi abinden!
2: Bırakın şimdi sevişmeyi, şu valizleri pencereden indirmeye bakalım! Hadi çabuk durma tamam, sen de!
1: Oğlum!
2: Ay!
3: Ne oluyor yukarıda?
2: Ne bileyim abi! Ay.
3: Nasıl bilmezsin be?
2: Ay, bir şey yok oy canım! Aman ne beceriksiz şeysin sen de Allah! Siz ne yapıyorsunuz orada? Durun ya!
3: Ne oluyor be? Ha? Güreşiyorlar mı bunlar?
2: Ne bileyim?

0: abi.
1: Sen bir şey bilmez misin be? Bu evde garip şeyler oluyor, ne bileyim abim. Hay Allah kahretsin ya. Benim.
2: Yavaş olun ama dikkat ediniz ya.
3: Eyvah, babam geliyor!
4: Ne? Uyandık, nereye saklanacağız? Allah, dışarıda köpek var, parçalar şey.
3: Gel şuradan.
4: Dur, İsmet ya, başım bile girmez buraya. Burada yer yok, yer yok, gelin. Hadi burası. Dur.
5: Aa, merhaba babacığım. Nasılsınız? İyisiniz ya inşallah.
1: Laf mı şimdi bu? Ne oluyor, o gürültüler nedir?
5: Hangi gürültüler babacığım?
1: Hangi gürültüler babacığım?
5: Babacım, babacım nereye gidiyorsunuz? Odada bir şey yok ki!
1: Bak bana!

0: bir emriniz mi var babacığım?
1: Neydi o deminki gürültüler?
0: Hangi gürültüler babacığım? Ben gürültü falan duymadım.
1: Ulan bana gayetten sesler mi geliyor? Aklımı kaçırmadım ya ben!
0: Demin ben şu sehpaya çarpıp devirmiştim. Belki de onun sesini duydunuz.
1: Sehpa devrilmesine benzemiyordu be! Siz delirmişsiniz ulan!
0: Ah, çok yaşa kardeşim! Sen de gör kardeşim!
2: Havasızlıktan boğuluyordum az daha. Of
3: ya ben, ya ben gittim de geldim.
2: İçerisi gaz odası gibi naftalin kokuyor.
0: Yok oradan. Bak bir daha gelirse mahvolur.
3: Pencerede, pencerede.
0: Hadi kalk. Ah!
1: Ne yapıyorsunuz pencerenin önünde?
0: Hiç! Hava alıyor ya! Hava çok sıcak da acıyor!
1: Ulan hem nezleden geberiyorsunuz, hem de açık pencere önünde duruyorsunuz!
0: Ya, haklısınız işte! Akıl edemedik işte, cahillik işte!
1: Kapatın o pencereyi!
0: Olmaz!
1: Aa, neden olmazmış? Ah,
0: olmaz olur mu? Olmaz tabii!
1: Kalk! Çekilin bakayım oradan!

0: Hırsız var! Hırsız var!
1: Ne hırsız mı var?
0: Hırsız var bahçede!
2: Sabret, birkaç tane daha kaldı.
0: Siz bakmayın ulan!
3: Öleceğim aklıma gelirdi de kızların penceresinde bu hergeleleri yakalayacağım aklıma gelmezdi.
2: Haklısınız efendim. Bizim de aklımıza gelmezdi.
4: Yandım, Allah yandım, yandım, yandım.
3: Bakmasanıza ulan, koyarım gözlerinizi! Ay, demek kızları kaçıracaktınız ha?
4: Yok be bey baba, bizimki kaçırmak değil de...
3: Kaçırmak değil de peki ne olan?
4: Aşırmak...
2: Bunları boşuna tartışıyoruz. Boş yere kalp kırmayalım canım. Vaziyet düzeldi, aynılandı her
3: kim
2: şey.
3: Kim demiş işte, vaziyet düzeldi diye?
2: Düzeldi tabii bey babacığım.
3: Bakmasana ulan! Bakmasanıza ulan!
2: Nasılsa kızları bize vermeyecek miydiniz?
3: Zor veririm size kızları ben.
4: Yani bey babacığım, şimdi bizi evlendirmeyecek misiniz?
3: Hayır, vermeyeceğim. Sen batmasana ulan!
5: Ama abi!
3: Başlatırsın şimdi abine daha!
5: Ama babacığım! Ama babacığım!
3: Sus lan! Ben namusumla oynayan itlere kız vermem!
2: Ama efendim, biz nereden bilelim yani?
3: Kapı olan kendini!
4: Babacığım, biz nereden bilelim?
3: Ulan dua edin ki silah bu salağın elindeydi. Eğer çifte bende olsaydı, ikinizi de olduğunuz yere mıhlamıştım.
2: Bakın, bir şey diyeceğim
3: size... Defol be! Ama defolun hadi! Defolun dedim! Atmasana ulan!

0: Hacemin albandan allanmış bekkâre beygiri gibi ne sekiyorsun? Yürüsene! Size kızlar!
1: Vay canına! Hacı kızları alıp gitti ha?
2: Aldı gitti ya!
1: Dur be! Hemen öyle gevşemeyin! Her işin bir çaresi bulunur!
2: Bu işin bir çaresi yok!
1: Hem de çok kolay bir çaresi var! O kart horozu imana getirmesini bilirim ben!
3: Sahi mi abla?
2: Nasıl?
1: İşte! Bunlarla!
3: Ne olacak bunlarla?
2: Aa, bak bak! Bak, görüyor musun? Gördün mü bak ben sana?
1: O ihtiyarın alacağı olsun!
2: Ha, şuna bak!
3: Yememedi!
1: O ihtiyar zamparayı 10 senedir tanırım. Dünyada bir tek kişiden korkar, karısı hacı anne. Bu resimleri hacı annenin görmesi, hacının sonu olur. Hadi çocuklar hazırlanın, yarın Adana'ya, tamam mı?
0: Yeseniz olun!
1: Merhaba Hacı Saffet Bey, afiyet olsun! Bunlar da kim?
0: Bir emriniz mi var?
1: Aa, ay deli etme beni hacı! Kim bunlar diyorum sana?
0: Heh! Bunlar kim? Ne bileyim... Daha önce hiç tanışmadık. Değil mi hanımefendi?
1: Öyle sayılır şimdilik. Yemek vakti rahatsız ettik sizi.
0: Estağfurullah efendim.
1: Hayırlı bir iş için geldik.
4: Hayırlı bir iş mi? Neymiş o hayırlı iş hacı bey?
1: Yemeğinizi bitirin, kahveleri içerken görüşürüz, değil mi hacı efendi?
0: Emredersiniz hanımefendi.
1: Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızlarınızı, yeğenlerimi istiyorum.
4: Ay hiç böyle şey görmedim. Tanımadan, bilmeden.
1: Hacı Saffet Bey yeğenlerimi tanır efendim.
4: Öyle mi Hacı Bey?
0: Hayır, yani evet. Ama gene de düşünmem lazım.
1: Sizin yerinizde olsam... ...fazla düşünmezdim.
0: Kapat!
1: Ya, öyle mi? Hanımefendiyle bir görüşsek mi acaba?
2: Ne olur hayır demeyin Hacı Bey! Gülşen'i deli gibi seviyorum.
5: Ben de ahuyum. Bizi ayırmayın babacığım.
0: Hadi, hadi!
4: Kızım ne oluyor? Bana da anlatsanıza!
2: Ne olur Hacı Baba!
5: Verdin değil mi? Ha. Hadi, ver de kurtul!
1: Hadi Hacı Bey, karar verin! Evet mi? Hayır mı?
0: Kapat! Kapat! Hanım! Ben düşündüm, taşındım... ...Bu gençlere... ...Kızları... ...Vermeye karar verdim.
4: Kim bu gençler Hacı Bey?
0: Onlar benim... ...başımın... ...başımın... ...tatlı belaları.
1: Öpün lan babanızın elini!
6: Allah senden razı olsun!
7: Senin yerinde olsam hep gülerdim Süreyya.
8: Neden Tarık?
7: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
9: Gazeteleriniz efendim.

0: Teşekkür ederim.
1: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
2: Evet.
1: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
2: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar.
3: Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü.
2: Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün?
3: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.
4: Biricik anne.
2: Oğlum!
5: Dert Bende yarın 16.15'te TV4'te.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
7: Okul zili çalmadan A101'e! Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira, Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş!
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatil kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçekleştir.

0: çiçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Barbie sırt çantası, Hot Wheels kalem kutu, Hello Kitty kurşun kalem seti, Sonic Versatil kalem seti. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Tokoken. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an? Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Eğlenceli okul ürün.

0: madde bulunmayan okul ürünleri hem şokta hem cepte şokta.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Herkese merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Şövalyeler Adası'na gidiyoruz bugün. Şövalyeler Adası'na gitmek için Fethiye'de limanda yerimizi aldık. İşte Fethiye'den bizi Rodos'a götürecek teknemize bineceğiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir sabaha uyandık. Fethiye'deyiz, Fethiye Limanı'ndayız ve yolculuğumuz Rodos'a, Şövalyeler Adası'na doğru başlayacak. İşte arkamda görmüş olduğunuz gibi güzel bir yolculuğa bizler çıkacağız. Ne yapıyorsak sizler için tabii ki yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuğun ardından Rodos'a merhaba diyeceğiz diyoruz ve yolculuk başlasın.

0: Yolculuk başlıyor. Kaptan Köşkü'ndeyiz. Kaptanımıza uzatıyoruz mikrofonu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Aegean Prince'in köprü üstü noktasındayız. Ve bu bölgede kaptanla hemen bir sohbet edeceğiz. Demin uçtuk. Gerçekten uçtuk yani. Ya uçmaya da devam ediyoruz. Kaptan merhaba.
2: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
1: Tanıyabilir miyiz? İsim nedir?
2: Ali Gümüş. Aegean Prince gemisinin kaptanıyım.
1: Şimdi az önce uçuyoruz dedik. Hakikaten de havalandık, uçuyoruz. Bir anlatabilir misiniz geminin çalışma stratejisini?
2: Geminin çalışma stratejisi, gemimiz 15 knot'tan sonra baş tarafı sudan havaya kalkıyor. 27-28 knot'tan sonra da tamamen kızaklar üstünde. İki pervanemiz var, çift makinamız var. Kızaklar üzerinde gidiyoruz. Gövde sudan tamamen kesik vaziyette. Pervanelerin gücüyle gemimiz kızaklar üstünde. Uçuş gerçekleşiyor ve şu anda uçuyoruz. Havamız çok güzel. Şu anda süratimiz 31.2 knot. Süratle gidiyoruz. Kısmet olursa 1,5 saat sonra Rodos'tayız. Havamız da gayet güzel.
1: Peki bu seferleri haftada kaç kez yapıyorsunuz?
2: Haftada her gün yapıyoruz. Sabah 9'da kalkıyoruz. Akşam 4.30'da da oradan kalkıyoruz. Normal şartlarda 1,5 saat. Ama hava şartları kötü olursa biraz yavaşlıyoruz. Ama emniyet açısından da oluyor. Her gün gidiyoruz.
1: Ne kadar güzel. İyi yolculuklar diliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi uça uça gidiyoruz Rodos'a. Bekle bizi Rodos, geliyoruz.

0: 1,5 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından şövalyeler arasındayız. Rodos'a merhaba diyoruz. Rodos'ta bulunduğumuz yer antik liman.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Rodos'a merhaba diyoruz. İşte Rodos'un antik limanındayız. Rodos gerçekten çok kültürlü bir şehir. 4 ayrı kültürü bulabildiğiniz bir şehirden bahsediyoruz. Ve tabii ki ilk göze çarpan şey devasa ortaçağ surları. Çünkü Rodos döneminin en önemli ortaçağ kentlerinden bir tanesi, bir geçiş limanı. Ve burada tabii ki o Rodos şövalyeleri olarak adlandırılan önemli şövalyelerin de eserleri var diyoruz. Antik limanla başlayacağız. Sonrasında Old City, yani eski şehirle devam edeceğiz. Gerçekten keyifli anlar bizleri bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: ezilmeli. Antik çağlardan beri ayakta kalan bu şehir, her gelen uygarlığın bir şeyler katmasıyla büyümüş ve bugünkü halini almış.
1: Değerli izleyenlerimiz, Rodos'ta şehir

özel kalıntıları var ve bu kalıntılarda Rodos şehir merkezinde gözünüze çarpıyor diyoruz. Yani Rodos'a geldiğinizde özellikle eski şehri geziyorsanız kendinizi bir müzede gibi hissediyorsunuz. Çünkü her noktada kafanızı çevirdiğiniz her lokasyonda tarihten bir anı, tarihten bir parça var.

0: Eskişehir'de Orta Çağ'dan kalma birçok yapı ayakta ve burada taş işçiliği çok önemli.
1: Değerli izleyenlerimiz, Rodos'ta eski şehri Old City'yi gezmeye devam ediyoruz ve bu şehir tam bir Orta Çağ şehri ve ayakta kalmış yapılarda taş işçiliğinin muhteşem versiyonlarını, güzelliğini görebiliyoruz. Kafamızı çevirdiğimiz her noktada bir başka bina ve o binanın üstünde taş işçiliğinin harikaları var. İşte arkamda da o binalardan bir tanesi söz konusu diyoruz.

0: Şimdi de şövalyeler yolundayız. Eski yıllarda şövalyeler bu yolu kullanıyormuş.
1: Değerli izleyenlerimiz, Eskişehir'i gezmeye devam ediyoruz ve arkamda görmüş olduğunuz bu ince uzun yol şövalyeler yolu. Dediğimiz gibi bir ortaçağ şehri Rodos 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Bu kentte sadece ortaçağ etkileri değil, Haçlı etkileri de var. Yani Fransız, İspanyol etkileri var ve aynı zamanda elbette uzun yıllar 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın adayı fethetmesiyle başlayan Osmanlı etkisi var. Bu arada belirtmekte yarar var. Burada şövalyeler 1309-1522 yılları arasında yaşamışlar ve büyük katkıda bulunmuşlar. Görmüş olduğunuz gibi Rodos bir mix, bir kültür mozaiği. Orta Çağ var, Osmanlı var, İtalyan etkisi, Yunan etkisi, bütün bu kültürlerin etkisiyle Rodos bir harika diyoruz ve işte bu Orta Çağ şehrini sizler için geziyoruz.

0: Rodos'un şehir merkezi çok canlı, hareketli. Birçok noktada farklı yemekleri tadabilir, harika kafelerde kahvenizi yudumlayabilir, alışveriş yapabilirsiniz bu merkezde.
1: Rodos şehir merkezini gezmeyi sürdürüyoruz ve şehir merkeziyle ilgili verilebilecek bir başka detay da tam merkezde, tam göbekte olduğumuz şehrin kalbi burası ve alışveriş yapabileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler yudumlayabileceğiniz farklı alternatifler bu noktada var diyoruz. Deniz mahsullerinden dönere kadar birçok içecek türüne, kahveye, çaya kadar birçok alternatifi burada bulabiliyorsunuz değerli izleyenler. İşte merkezde görmüş olduğunuz bu restoranlar tıklım tıklım turist kaynıyor. Türkler de var, Ruslar da var, İngilizler de, dünya burada diyoruz. E kolay değil, UNESCO Dünya Miras Listesinde olan bir şehirdeyiz biz.

0: İşte arkadaşımı buldum. Rodos'un meşhur şövalyesinin yanındayım.
1: Rodos demek bir yandan da şövalyeler adası demek ve Orta Çağ şövalyelerinin yani Saint John şövalyelerinin merkeziydi. Osmanlı İmparatorluğu 1522'de bu adayı almadan önce. Tabii ki o yıllarda da şövalyelerin kostümleri arkamda görmüş olduğunuz gibiydi. Rodos'ta hali hazırda bu kültürü yaşatılmaya çalışıyor ve hediyelik eşyalar var ve bu tip şövalye üniformaları, tişörtleri, şövalye dövüş sanatları ile ilgili kılıçları satılan bazı hediyelik eşya dükkanları var. Biz de onlardan birinin önündeyiz ve Şövalyeler Adası'ndan keyifli manzaralar getirmeyi sürdürüyoruz.

0: Elbette ata yadigarı Osmanlı'dan kalma eserler de var Rodos'ta. İşte Osmanlı'dan kalma bir caminin önündeyiz.
1: Az önce de söylediğimiz gibi Rodos çok uluslu, çok kültürlü bir yer. Arkamda da bir Osmanlı eseri var. 19. yüzyıldan kalma Mehmet Ağa Camii. Restore edilmiş 2004 yılında ve şu anda cami özelliği taşımıyor. Ama şunu belirtmekte yarar var. Bu merkezde bir cami daha var. İbrahim Paşa Camii. O cuma namazları için açılıyormuş. Ve buradaki Müslümanlar Osmanlı tebaasından gelen 2000'in üzerinde Müslüman Türk namazlarını eda edebiliyorlar. Bunu da belirtmekte yarar var diyoruz. Rodos turunu sürdürüyoruz.
0: Burası da Rodos'un en büyük camilerinden biri, İbrahim Paşa Camii.
1: Değerli izleyenlerimiz, az önce de söylemiştim. Osmanlı'nın Rodos'taki izlerinin en eskisi arkamda duran İbrahim Paşa Camii. Takvimler 1522'yi gösterdiğinde Kanuni Sultan Süleyman ordusuyla Rodos'u fethetti. Ve uzun süren kuşatmanın ardından Sancak Şövalyeleri kaçmak zorunda kaldı. Ve Rodos bir Türk toprağı, bir Türk yurdu oldu. İşte Türk yurdu olmasının da nişanı, simgesi arkamda görmüş olduğunuz cami. Pargalı İbrahim Paşa'nın 1530 yılında yaptırttığı bu cami bölgenin en eski camii ve hali hazırda Rodos Türkleri cuma namazlarını bu camide eda edebiliyorlar. Ne güzel, ne kadar büyük bir mutluluk ki Osmanlı'nın, ecdadımızın güzel eserlerini Rodos topraklarında da görüyoruz diyoruz ve Pargalı İbrahim Paşa Camii'nden keyifli manzaralar getiriyoruz.
0: Rodos'a Şövalyeler Adası denmesinin sebebi Sancak Şövalyeleri. Sancak Şövalyelerinin liderine üstad denirmiş. İşte bu şatoda oturuyormuş kendileri.
1: Değerli izleyenlerimiz, Rodos Şövalyeler Adası bir ortaçağ şehri dedik. Bunun en önemli kanıtlarından bir tanesi arkamda görmüş olduğunuz saray. Saray üstadın sarayı olarak geçiyor. Sancak Şövalyelerinin başkanına, liderine üstad diyorlardı. Ve 1309-1522 yılları arasında Sancak Şövalyelerinin, Rodos Şövalyelerinin yönettiği bir adaydı. Ve üstad da arkamdaki sarayda yaşıyordu. Şu anda bu saray bir müze elbette. Rodos'a geldiğinizde mutlaka bu noktaya da uğramanızı öneriyoruz diyoruz ve Rodos turunu sürdürüyoruz.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz efendim. Bugün Bakırköy'de şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Çok şükür, Allah razı olsun.
0: Allah iyilik versin derim. Efendim, siz nasılsınız?
2: Teşekkürler.
0: Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Sizleri tanıyalım.
2: Şerife Peker, İstanbul doğumluyum.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
2: Ev hanımıyım.
0: Ev hanım. O zaman ben hemen rakibinize geçmek istiyorum efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Cesim ben, yaşım 38.
0: Duyamadım abi.
1: Cesim ben.
0: Cesim.
1: Aynen.
0: Ne demek abi Cesim? İlk defa duydum ben.
1: Bilmiyorum ben de anlamını.
0: Süper.
1: İnşaat işiyle uğraşıyorum. Yaşım 38, aslen Vanlıyım. Gurbetçiyim ben.
0: Gurbetçisin. Hoş geldin, sefalar getirdin İstanbul'dayım o zaman. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyorum. Ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlıyor. Ben tekrardan sormak istiyorum. Sizce kim kazanır efendim?
2: İçimde bir his ben.
0: İçinizde bir hisse güvenelim mi?
2: Güvenin.
0: Peki o zaman hemen rakibe geçmek istiyorum. Peki kim kazanır Cesim abi?
1: Bilgisi iyi olan, kendine yani.
0: Sen kendine güveniyor musun?
1: Çok.
0: İçindeki his ne diyor?
1: Belli değil.
0: Belli değil mi?
1: Aynen.
0: Peki. Peki efendim. O zaman hazırsak efendim ilk sorumuzla başlıyorum. Sorum geliyor ve butonlara basmayı unutmayalım. Sorum geliyor. Okullarda kara tahta üzerinde yazı yazmak için kullanılan madde nedir? Çift ses geldi, çift ses.
2: Tebeşir.
0: Tebeşir. Doğru cevap. Çok cevap alışlarımızı göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Bilmiyor muydun?
1: Biliyordum.
0: Basamadın.
1: Bastım ama abla benden erkenci yani.
0: Ya geç kaldın. Hızlı davranmak gerekiyor burada.
1: Flaşları iyi.
0: Gelelim ikinci sorumuza. Akarsu yataklarına barajların yapılması hangi doğal afeti önlemeye yöneliktir? Çift ses geldi.
2: Bent.
0: Bent?
2: Bent.
0: Bent. Yanlış cevap. Hemen size geçiyoruz. Hemen tekrardan döndüm size.
2: Taşkınları, sel felaketlerini.
0: Sel. Doğru cevap efendim. Söz cevap alıştığımızı göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Eğer bir soruya daha doğru cevap veremezsen ya da cevap veremezsen otomatik olarak elenmiş olacaksın. O yüzden bu soru senin için çok önemli. Sorum geliyor. Kendine has tasarımı ve az sayıda odası olan küçük işletme otellerine genellikle ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Pansiyon.
0: Pansiyon. Yanlış cevap.
2: Bungalov.
0: Bungalov. Yanlış cevap. Ya otel yani. Nasıl bir otel bu? Dur bekleyin.
1: Butik otel.
0: Efendim?
1: Butik otel.
0: Butik otel. Doğru cevap. Cevap alıştırmacı göndermiş. Olalım şimdi kaça kaç oldu?
2: 2-1.
0: Evet, 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var abi. Son dakika döndü.
1: Aynen. Güzel evet, oldu.
0: Etmek yok diyorsun.
1: Yok öyle yok öyle ama.
0: Öyle kolay kaptırma.
1: Ya ben ya abla. Eli boş gitmek yok.
0: Peki. Efendim gelelim. 4. sorumuza sorum geliyor. 1975 yılında Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi ilk kez temsil eden sanatçı kimdir? Tek ses.
2: Ben baktım.
0: Tek ses geldi. Sağ taraftayız. Abi gelmiyor sonraki belirtin. Geçiyorum.
1: Geçtim.
0: Geçtim.
2: Semiha Yankı.
0: Semiha Yankı. Doğru cevap. Hocamın alışlarımızı göndermiş. Olalım.
2: 3.
0: 3. 1.
1: 1.
0: Seni maalesef uğurlamak durumundayız.
1: Sağ olun. Güzel yarışmaydı. Değişik oldu benim için. Çok şükür.
0: Keyif aldı. Rica ederim. Kadar güzel. Biz ismimizi tekrar alabiliriz.
2: Şerife Peker.
0: Şerife Hanım'la birlikte efendim bizler ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Şerife Hanım ile birlikte ikinci etaptayız. Şerife ablacığım, rakibini eledin. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
2: Ya iyi olan kazan. Şanslıyım demek ki. Bugün şanslı günümmüş.
0: Öyle diyorsun.
2: Öyle diyorum.
0: Peki. Ne kadar güzel. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözü

0: Bilmecelerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Bunlarlardan nasıl?
1: Bilemem ki ya, hangisi bildiğim yerden gelirse kolay.
0: Ha, o zaman inşallah bildiğin yerden gelir diyelim ve her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsak efendim ilk soruma ben başlamak istiyorum.
1: Tabii.
0: Bir bilmece gelecek ilk soru olarak. Hazırsak başlayalım.
1: Tamam.
0: Heyecanlı mıyız?
1: Biraz.
0: Ne kadar biraz?
1: Kalbim atıyor.
0: Süper. Kalbiniz biraz daha atmaya devam etsin çünkü sorum geliyor. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bize.
1: Kitap.
0: Sorum. Kitap daha süremi başlatmadan doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şerife ablamıza göndermiş olalım sevgili izleyenler ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem, ut kemanı çalmazsa nokta nokta köreğe de binmem.
1: Aynalı körük olmazsa ben gelin
0: biliyor musun şarkı?
1: Biliyorum.
0: Söyle o zaman. Nasıldı?
1: Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem.
0: Ut kemanı çalmazsa?
1: Aynalı köreğe de binmem.
0: Neye binmezsin?
1: Köreğe de binmem.
0: Köreğe de binmezsin. Ne? Nasıl köreğe binmezsin?
1: Aynalı köreğe.
0: Aynalı köreğe. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermek istiyorum. Şimdi senden bunu duyalım artık. Biliyorsun madem. Oku
1: ama
0: bize.
1: Ama şimdi yapamam ki onu.
0: Bir şey olmaz. Birlikte yapalım mı? Hadi aynalı birlikte. Körük olmazsa.
1: Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem.
0: Ut kemanı.
1: Aynen.
0: Ut kemanı çalmazsa.
1: Ut kemanı çalmazsa aynalı körüğe de binmem.
0: Kocaman alkışlarımızı ben göndermek istiyorum Şerife ablamıza sevgili izleyenler ve ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldum. Gelelim artık bu etabımızın son sorusuna. Eğer bu soruya doğru cevabı verirse üçüncü etabın anahtarı artık senin elinde olmuş olacak.
1: Süper.
0: Ve daha fazla kazanma şansın olacak.
1: İnşallah hadi bakalım.
0: Bu soru senin için çok önemli. İyi dinle, süreni iyi kullanman gerekiyor. Bir atasözümüz geliyor, sorum geliyor efendim. Fukaranın tavuğu nokta nokta yumurtlar.
1: Fukaranın tavuğu?
0: Nasıl yumurtlar? Süren geçiyor.
1: Tek tek yumurtlar.
0: Tek tek yumurtlar. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şerife Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3'te 3 yaptık. Bütün etapları çok doğru ve güzel şekilde geçtik ve bu etabımızın ödülünü de kazanmış oldu. Ben
1: çok
0: hemen şöyle takdim etmek
1: ya,
0: istiyorum.
1: Ya çok teşekkür ediyorum.
0: Güle güle güzel günler.
1: Sizlere. Çok teşekkürler.
0: Güzel günlerde kullanman dileğiyle. Şimdi sana bir sorum var. İstersen bir sonraki etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansın var ve bu ödül sende kalmak şartıyla. Ödülü geri almıyorum. Ödül sende kalacak.
1: Devam.
0: Ama devam mı?
1: Devam.
0: Biz devam ediyoruz sevgili izleyenler. 3. etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Şerife Hanım ile birlikte 3. etaptayız artık. Bütün etapları geçtik ve dananın kuyruğunun kopacağı yere geldik diyelim. Şimdi efendim bu etabımızda 3 adet zarfım var elimde. Bunların içerisinde sana soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta coğrafyamı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa gastronomi?
1: Yeşilçam olsun.
0: Yeşilçam, direkt Yeşilçam. O zaman Yeşilçam zarfımı alıyorum ve açıyorum. Bakalım Şerife ablamızı bu etapta nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Ve bizden de bu etapta bir joker hakkı kazandınız. İsterseniz takıldığınız tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsiniz. Tek soruda.
1: Sana soracağım.
0: Ve tek... Kim o? Herkes sorabilirsin. Tek cevap hakkımız var. Yani sorunun cevabını aldıktan sonra eminim demem bizler için yeterli olacaktır.
1: Tamam.
0: Süremiz yok. Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım.
0: Evet. Efendim 3. etap başlıyor. Sorum geliyor. Hangi filmde Adile Naşit ve Tarık Akan nikah masasına zorla oturtulur? Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Hatta bir şarkı da vardır.
1: Cici Kızlar mı?
0: Bilmiyorum.
1: Size sormak istiyorum.
0: Dur.
1: Dur, durdum.
0: Dur. Joker hakkını mı kullanmak istiyorsun? Ama ekibimizden herhangi birine soramazsın.
1: Tamam, Joker hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Evet, kime sormak istiyorsun?
1: Hanımefendiye sormak istiyorum.
0: Peki, alalım buraya hanımefendiyi. Öyle buyurun efendim. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Cevap verecek misin? Hemen soruyu tekrarlayayım isterseniz.
2: Hangi cevabı biliyorum. Ah tabii. Nerede?
0: Ah Nerede cevabından emin misiniz?
2: Eminim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Sizleri tekrardan uğurlayalım. Evet.
3: Oldu mu?
0: Ne oldu mu?
3: Bildi mi?
0: Bilmiyorum. Sen cevap vereceksin.

0: Şimdi. Ah nerede cevabını kullanalım mı?
1: Kullanalım.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: Evet, cevabı aldık. Acaba doğru cevap mı sevgili izleyenler? Hangi filmde Adile Naşit ve Tarık Akan nikah masasına zorla oturtulur diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık. Ah nerede cevabı geldi. Eğer ah nerede doğru cevapsa ikinci sorumuza geçeceğiz. Doğru cevap.
1: Süper.
0: Ben göndermek istiyorum. İlk sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk. Sevgili izleyenler, geldik artık ikinci sorumuza. Sorum geliyor. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Kibar Feyzo filminde Maho Ağa karakterini kim canlandırmıştır?
1: İlyas Salman.
0: Efendim?
1: İlyas Salman ya da Şener Şen.
0: Hangisi?
1: Şener Şen.
0: Şener Şen cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Peki efendim. Kibar Feyzo filminde Maho Ağa karakterini kim canlandırmıştır diye soruyoruz. Şener Şen cevabı geldi. Eğer Şener Şen doğru cevapsa
1: doğru.
0: Artık son sorumuza geçeceğiz ve bütün etapları başarılı bir şekilde geçip büyük ödülü bu etapta kazanmış olacaksın.
1: Ay çok güzel.
0: Bakalım doğru cevap mı efendim? Şener Şen.
1: Doğru.
0: Doğru.
1: Tabii ki.
0: Doğru cevap. Şerife Hanım'a göndermek istiyorum. Evet, artık üçüncü etabımızın son sorusundayız. Joker hakkın kalmadı.
1: Evet.
0: İlk soruyu da kullandın.
1: Evet.
0: İkinci soruyu da geçtin. Artık üçüncü ve
1: son
0: sorudayız. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen bir büyük ödülü kazanmış olacaksın.
1: İnşallah.
0: Heyecanlı mısın?
1: Çok.
0: Sorum geliyor. Münir Özkul'un Dokunma Artık Aileme, Dokunma Çocuklarıma sözlerini içeren unutulmaz tiradı hangi filmdedir?
1: Benim ailem neydi ya? Dur, bir daha bir okur musun bana?
0: Tabii. Münir Özkul'un Dokunma Artık Aileme, Dokunma Artık Çocuklarıma sözlerini içeren unutulmaz tiradı hangi filmdedir?
1: Ay neydi ya? Benim ailemiydi. Bizim ailemiydi. Dur. Bir daha bir okur musun bana?
0: Efendim tabii. Münir Özkul'un Dokunma Artık Aileme, Dokunma Artık Çocuklarıma sözlerini içeren unutulmaz tiradı
1: Aile Şerefi.
0: Efendim?
1: Aile Şerefi.
0: Aile Şerefi cevabını emin misin? Kullanalım mı? Yoksa başka bir cevabın olacak mı? Oraya bakmayalım. Bana bakalım. Çünkü kameralarımız sizi izliyor. Eğer kopya çektiğiniz fark edilirse otomatik olarak diskalifiye olursunuz. Bütün ödülleri kaybedersiniz.
1: Eminim ya. Şans neyse artık.
0: Aile Şerefi.
1: Aile Şerefi.
0: Peki efendim, cevabı aldık. Münir Özkul'un Dokunma Artık Aileme, Dokunma Çocuklarıma
1: kaç kere seyrettim
0: ben unutulmaz tiradı hangi filmdedir diye sorduk. Aile Şerefi cevabı geldi. Eğer Aile Şerefi efendim doğru cevapsa Şerife Hanım bugün buradan büyük ödül alarak uğurlayacağız.
1: İnşallah ya.
0: Ama yanlış cevapsa bu etaptaki ödülü kaybedecek. Sadece ikinci etaptaki ödülünü alarak bu etaptan ayrılacak diyelim. Efendim aile şerefi maalesef yanlış cevap. Doğru cevap bizim aile olacaktı.
1: Evet, bizim aile. Tabii ya.
0: Aslında sen başlarda benim aile, bizim
1: evet.
0: aile.
1: Evet.
0: Biraz söylüyordun.
1: Daha yeni geçen gün seyrettim tekrar. Çok
0: Sonra
1: severim.
0: Sonra kafan karıştı.
1: Karıştı.
0: Bir.
1: Evet, şans ne yapalım.
0: Olsun, sağlık olsun.
1: Bu da
0: biz yine ikinci etaptaki kazandığın ödülü sana hemen geri vermek isteriz. Güle güle.
1: Çok teşekkürler.
0: Güzel günlerde kullanman dileğiyle.
1: Çok teşekkürler.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Vallahi çok mutlu oldum. Mutluyum yani.
0: Peki efendim, hoşçakalın.
1: İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Çok teşekkürler.
2: Her gün bir can alıyor hastalık. Doktor vaktinde geleydi böyle olur muydu Hasan? Minik Ayşen hele büyüsün. Huriyen onu şehre götürecek.
3: Sen doktor olacaksın, ben tarlada bir köylü.
4: Yarın hemen başlıyor musun okula Ayşe?
5: Kısmetse. Parlamıyor, bir kat daha cila geçir.
6: Evlere hizmete gittiğini bile bilmeyecek.
7: Ne var bunda, ayıp mı?
5: Ellerine sağlık Huriye Hanım.
8: Belahattin Süt annesi.
7: Ben sana uyamam.
5: Trotamız şaştı galiba.
8: Güzelliğiniz gözlerimi kamaştırdı.
6: Anne, mesele çıkar.
7: Sus bakalım.
5: Şehir çok değişik.
7: Yetişmeseydim... Kızım Ayşe de şimdi Melahattin gibi perişan olacaktı Hakim Bey.
9: Kızım Ayşe, bugün 13.45'te TV4'te.

0: yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
2: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Eğlenceli okul ürünleri Şok'ta. Figürlü kalem çantası, altılı top figürlü silgi, ikili figürlü versatil kalem. Bağımsız kuruluşların test ettiği, sağlığa zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Türkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Eğlenceli okul ürünü...

0: zararlı madde bulunmayan okul ürünleri hem şokta hem cepte şokta.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Pilat'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilat'in Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Çabuk çabuk, ne, kimde
3: plan? Planı ver.
2: Sendeydi plan, sendeydi.
3: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
2: Hayır, planı oturulur mu ya?
3: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
2: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
4: Abi ben Kibri'yim.
2: Kibrit, tamam sen.
3: Az kibrit, çakmak var.
2: Kibrit, o kibrit
3: ben,
2: sen.
3: Ben çok zor seçerim ya.
2: Hayır hayır, seçmen lazım.
4: Abi hızlı ben. Olalım, sen söyle.
2: Tamam, sen Nolan'sın.
3: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
2: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
3: Tamam, kuru sova.
2: Kuru?
3: Akrep kuru sova.
2: Kuru soğan.
4: Tamam abi.
2: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
3: Aa,
2: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi,
3: acele,
2: tamam.
3: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
2: Bir dakika.
4: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
2: Babamın dedin.
4: Yok abi, dayımın oğlundan.
2: Abi biri geldi.
5: Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
2: Deve kuşu gibi hiç doğaldım.
3: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
6: O anne ya.
2: Sen kimsin birader?
6: Benim abi.
2: Parola.
6: Elma.
2: Ha, Osman.
6: Evet Osman. Abi kısadan hisse yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
3: Çok yanlış anladın ya.
2: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın
6: hani
2: Osman.
6: Hani film çekmek için soygun falan.
2: Ya Osman. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
3: Damacana mı bunlar ya?
2: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
6: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
4: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
2: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
6: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
2: Gözüm tamam seveyim. İçeriz Osman. İçeriz, sen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman'cığım.
7: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
2: İkinci kesti, ben duymadım.
4: Ben de duymadım.
3: Kesmedi daha çünkü.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

0: Saçından öttür sesin bu halde. Erzurum'dan geliyorum ben. Adım Ensar. Hukuk fakültesi öğrencisiyim.
1: Kaçıncı sınıf?
0: İkinci sınıfım. Beşinci senem ama.
1: Geçemedin mi bir türlü?
0: Aslında sınavlara gidemedim. Öyle bir karışıklık oldu. Hı-hı. Uzatmış oldum.
1: Peki ne zaman biter? Bir 10 yıl sürer mi?
0: İşte bir 7-8 yıla tamamlamayı inşallah. O da biz arkadaşım mezun, kendisi öğretmen. Hı-hı. İşte ben de ona yetişmeye çalışıyorum. O beni beklemeye çalışıyor bir şekilde.
1: İnşallah diyelim hemen. Ben rakibine geçmek istiyorum. Az çok seni tanıdık ama bir de senden dinleyelim.
2: Evet, ben Karslıyım. Antalya doğumluyum. Erzurum'dan geldim.
1: Karslısın, Antalya doğumlusun, Erzurum'dan geliyorsun, İstanbul'da yaşıyorsun.
2: Yok.
1: Ha, şu an İstanbul.
2: Peki.
1: Aynen. Başka?
2: Sınıf öğretmenliği bitirdim. İsmim Dilan. Bu kadar. KPSS'e çalışıyorum.
1: Umarım umduğunu bulursun diyelim.
2: Umarım.
1: Efendim, şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Sence kim kazanır?
0: Ben yani de.
1: Sen, ama şansı yok diyorsun.
0: Biraz zor da yine de işte bir bakışı değiştirebilir durumu, oraya bir bakacağız. Çünkü kendisi çok hırslı. Ha. Aşırı derecede hırslı.
1: Evet. Ne kadardır sevgilisiniz siz bakayım? Anlat bakayım.
2: 3 ay.
1: Hikayeni anlat. Nasıl tanıştınız?
2: Annelerimiz arkadaştı. Oradan tanıştık.
1: Öyle, anneler tanıştı bizi.
2: Aynen.
1: Bir baş göz edelim, bu çocuklar artık yaşları geldi gibi mi oldu?
0: Gibi, evet.
1: Ama biraz siz de sevmişsiniz herhalde birbirine.
2: Evet, tabii.
1: Yani. Daha önce tanışıyor muydunuz?
0: Yok. Tanışmıyordum.
2: Tanışmadım.
1: Hikaye bu kadar mı ya? Bir romantiklik bir şey daha da böyle...
2: İşte yani 3 ayda bir 6-7 şehir gezdik sadece.
1: Tanıştınız, direkt gezmeye başladınız.
2: Direkt gezmeye başladık.
1: Sanki biz bugünü bekliyorduk ya. Aynen, sevgilim olsa da ben şu Türkiye'yi bir gezsem.
0: Tanıştıktan 3 gün sonra zaten sevgili olduk. Sonra şehir gezmeye başladık.
1: Ne kadar güzel diyelim arkadaşlar. Birlikteliğiniz daim olsun diyelim şimdi. Sence o kazanır dedin. O bakalım sen ne düşünüyorsun? Kafam karıştı birazcık.
2: Yani bilen kazan, şans biraz.
1: Şans biraz, hırsızsın diyorlar. Doğru mu?
2: Evet, oyunlarda hırsızlıyım ama çok.
1: Haydi bakalım. O zaman iyi olan kazansın derim sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Butonlara basmayı unutmayalım. Uçakların iniş kalkış yaptığı yola ne ad verilir? Çift ses geldi.
2: Uçak pisti.
1: Uçak pisti, pist. Doğru cevap. Canan alkışlarımızı Dilan değil mi? Dilan'a göndermiş olalım. 1-0'lık bir şu anlık puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Halk arasında yayan gitmeye genellikle ne ad verilir?
0: Yayan gitmeye.
1: Evet, yayan, yürüyerek.
2: Yürümek.
1: Bir adı vardır onun. Bir adı vardır.
0: Yayan gitmek halk arasında.
1: Evet.
2: Yürüyüş yapmak. Yürüyüş yapmak.
1: Beğeniyorsanız pasta diyebilirsiniz. Hatta bunun bir ulaşım aracı da var. Ya ona benziyor, anımsatıyor yani.
0: Ulaşım aracı da var.
1: Ulaşım aracı gibi yani, ismi onu andırıyor sanki. Pas dersiniz.
2: Pas diyelim.
1: Pas.
0: Neydi cevap?
1: Pas.
0: Pas diyelim.
1: Neydi? Tabanvay.
2: Tabanvay.
1: Hiç duydunuz mu tabanvay? Tabanvay. Hiç duydunuz mu?
0: Erzurum'da böyle bir deyiş yok. Daha önce duymadım.
1: İstanbul'da çok kullanılır.
0: Gerçekten Erzurum'da hiç duymadım ve Erzurum'da bilen de sanmıyorum. Tabanvay diye bir şey yok yani.
1: Kars'ta duydun mu?
2: Yok. Kars'ta yaşamadım ki hiç.
1: Ha, pardon. Erzurum, ha.
2: Evet, yok. Ben de duymadım.
1: Ol, sağlık olsun.
0: Tramvaydan tabanvay demişsiniz.
1: Aslı Kopya da verdim. Yani. Ben demedim. Şey ben demedim. Halk diyor.
0: Halk diyor, evet.
1: Biz de halkız zaten. Biz de kullanırız yani. Şimdi efendim, ikinci sorumuza da bu şekilde pas dedik, geldik üçüncü sorumuza. Basketbol hakeminin işaret parmağıyla avuç içini göstererek T harfi şeklinde getirilmesi ne anlama gelir? Yani şu şekilde bir hareket. Nedir? İlk kim bastı? Tek ses kimden geldi?
0: Bastım, evet, maçı sonlandırma. Ya da evet, maçı sonlandırma.
1: Maçı sonlandırma. Yanlış cevap.
0: Ara verme ya da. Evet.
1: Yanlış cevap, sana geçtim.
2: Ara vermek.
1: Ara vermek yani mola vermek.
2: Mola vermek.
1: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Dilan'a göndermiş olalım. 2-0. Şimdi butona bastın ya, cevapladın, yanlış cevap verdiğin anda karşı tarafa geçer. Eğer bir cevap daha verirsen...
0: Ben ona olarak... da biraz... İşte cevap ona geçeceğiz.
1: Kopya vermiş oldun. Olsun, sağlık olsun diyelim. Efendim, gelelim dördüncü sorumuza. Çemen hangi yöremize has bir kahvaltı türüdür? Çemen biliyor musunuz? Yer misiniz? Yani yediniz mi?
2: Evet, yedim.
1: Kahvaltılarda.
0: Evet, ama nereye ait?
1: Baharatlı olur, ekmeğin bir içine türenir.
2: Tahminde bulunacağım.
1: Tabii.
2: Kars.
1: Alalım. Kars. Evet, ha, yanlış cevap geldi. Hemen karşı tarafa geçiyoruz.
0: Kayseri olabilir.
1: Kayseri, yanlış cevap.
2: Hemen. Urfa. Acısı belki meşhur. Antep.
1: Pas diyebilirsiniz, bilemiyorsanız yine.
0: Pas diyelim biz.
1: Pas mı? Yine mi pas?
0: Ben pas diyeceğim, evet. Yani bilmiyorum.
2: Ben de bilmiyorum. Yok.
1: Pas. Bayağı estağfurullah efendim. Çok da rezil olmadınız, oldunuz. Çok da rezil oldunuz sayılmaz. Efendim cevap tokat olacaktı. Şimdi biz ne yaptık? İki soruya cevap verdik. İkiye sıfırlık bir puan tablomuz var. İki soruya da pas dedik. Yani bu etapımızın son sorusundayız diyebiliriz. Sorum geliyor. Hem yatak hem de koltuk olarak tasarlanan eşya nedir? Tek ses, tek ses.
0: Kanepe mi?
1: Kanepe değil, onun bir adı
0: check
1: var.
0: Çekyat.
1: Çekyat. Evet. Doğru cevap. Söz cevap. O kadar bilemedin ki. Alkış, alışamadım yani. Söz cevaplarını ben göndermek istiyorum efendim. Şimdi, evet şu anda ikiye birlik bir puan tablomuz var. İki soruya pas dedik ve otomatik olarak sen eğlenmiş oldun.
0: Yani çok da cahil durduk açıkçası.
1: Ya estağfurullah. Yani 5 senedir...
0: Aslında normalde de zeki olduğuma inanıyordum ama...
1: Yani buranın ayrı bir heyecanı var.
0: Demek ki
1: var.
0: Kendi çapımdaymış.
1: Ama
0: çok
1: sen kendini
0: çok da dışarıya açılmamam
1: sen
0: lazım.
1: Sen kendini yine de yer
0: kendi
1: çapımda. Gayet iyi savaştığını söyleyebilirim.
0: Evet, iyi mücadele ettim.
1: Yine de iyi mücadele
0: kesinlikle
1: ettim.
0: Kesinlikle öyle. Ona karşı olan kayıp benim için zaferdir zaten.
1: Bak, bak,
0: aksi mümkün değildi.
1: Sen var ya ne fenasın ya. Evet, Dilan, senle birlikte ikinci etaba geçiyoruz.
2: Evet.
1: Bir şey söyleyecek misin?
2: Yani çok haklı bir zafer olmadı ama bakalım.
1: Peki efendim, o zaman biz Dilan'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Dilan'la birlikte ikinci etaptayız. Dilan, rakibini yani erkek arkadaşını
2: evet.
1: İki birlik bir galibiyetle yendin.
2: Evet.
1: Neler söylemek istersin?
2: Yani şans.
1: Şans mı sadece?
2: Evet.
1: Bilgili
2: ya.
1: Olduğundan değil yani.
2: Ya bilgili olmakla da alakası yok.
1: Yani
2: da
1: hırslı
2: işte,
1: dedi soruları... Dilan dedi. Çok dedi hırslı dedi. Evet. Yenmek için elinden gelen her şeyi yapar dedi. Sanki
2: evet,
1: öyle
2: evet.
1: De oldu. Bilemiyorum.
2: Evet.
1: Doğru mu?
2: Evet, evet.
1: Gerçi evet. Evet. Soru sorayım. Evet, evet, evet. Böyle devam edeceğiz. Şimdi ben hemen sorularıma gelmek istiyorum. Bu etapta senin neler bekliyor? Kısaca bahsedelim. Bu etapta boşluk doldurmalı sorularımız olacak.
2: Tamam.
1: Sözlerimiz olacak. Boşlukları doldurmamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Sözleri dolduracağız
2: tamam.
1: Ve bilmecemiz olacak. Hazırsan son hatırlatmamı da yaptıktan sonra başlamak istiyorum. Her sorumuz toplamda 10 tanelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Dilan, hazırsan başlıyorum.
2: Başlayalım.
1: Sorum geliyor. Sabah gelir, akşam gider, her yeri aydınlık eder. Bu bir bilmece.
2: Güneş.
1: Şimdi bakalım. Efendim?
2: Güneş.
1: Güneş. Doğru cevap. Söz cevaplarımızı Dilan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu sorunun da ödülünü bu şekilde Dilan kazanmış oldum. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Adamım bakma öyle, sileceksen beni bir nokta nokta. Ellerin okşamasın, saçlarımı ak düşecekse. Belki hala derinlerde bir kor var yüreğimde. Boşluğu doldurmamız gerekiyor.
2: Adamım bakma öyle.
1: Biliyor musun bu şarkıyı?
2: Evet.
1: Bir süremi durdurayım o zaman.
2: Tamam.
1: İstersen melodiyle okuyabilirsin.
2: Melodili değil de biraz...
1: Nasıl da adamım...
2: Adamım bakma öyle, sileceksen beni bir kalemde, ellerin okşamasın, saçlarına ak düşecekse.
1: Kocaman alkışlarımı ben Dilan'a göndermek istiyorum. Beni bir kalemde, kalemde olacaktı cevabımız. Doğru cevap. İkinci sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk ve ikinci sorumuzun ödülünü de Dilan bu şekilde kazanmış oldu. Geldik artık ikinci etabımızın son sorusuna. Sevgili izleyenler, sorum geliyor.
2: Tamam.
1: Çağrılan yere nokta nokta, çağrılmayan yere görünme. Ne bu?
2: Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.
1: Doğru cevap. Cevap açıklarımızı Dilan'a göndermiş olalım. 3-3 yaptık bu etabın. Bütün sorularına doğru cevabı verdik sevgili izleyenler. Ve artık 3. etap için bizden bir hak kazandın. Ödülü sana takdim etmek istiyorum. İstersen bu ödül... Sen de kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. İstersen de çekilebilirsin. Ama benim tavsiyem geçebilirsin. Çünkü kaybedecek hiçbir şeyin yok.
2: Tamam, geçelim.
1: Geçelim mi?
2: Geçelim.
1: Efendim bizler 3. etaba geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler, Dilan'la birlikte artık 3. etap.

0: Zilan, yüzün yüzün kuyruğuna geldin diyebiliriz. Evet. Seni bu etapta neler bekliyor? Kısaca hatırlatmak istiyorum. Elindeki zarfların içerisinde sana soracağım. Soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta hayvanlardan mı soralım? Tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim? Geç bakalım birini.
1: Hayvanlar diyelim.
0: Hayvan.
1: Farklı olsun.
0: Peki, evet. Farklı olsun. Sever misin hayvanları?
1: Severim, çok severim.
0: Biz de severiz.
1: Aynen öyle.
0: O zaman zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Dilan'ı neler bekliyor? Şimdi Dilan, bu etapımızda bizden bir joker hakkı kazandın. İstersen takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birinden yardım alabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin tek bir soru için. Sorularımızın süresi bulunmamakta fakat tek cevap hakkım var. Cevabını verdikten sonra eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
1: Tamam.
0: Hazırsan tamam. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Başlayalım.
0: Gelsin mi?
1: Gelsin. Hadi.
0: Halk arasında koca oğlan denilen hayvan hangisidir?
1: Koca oğlan.
0: Hı hı. Hangisidir? Hayvanlar olur.
1: Yani inek olabilir. Hı hı. Ayı olabilir.
0: Birine karar vermen gerekiyor ama. Koca oğlan.
1: Yani ayı diye düşünüyorum ben.
0: Ayı cevabından emin misin?
1: Emin.
0: Evet. Ayı cevabı geldi. Sevgili izleyenler, halk arasında koca oğlan denilen hayvan hangisidir diye sorduk. Ayı cevabı geldi. Efendim ayı acaba doğru cevap mı?
1: Ayıdır ya, başka ne?
0: Ayı doğru cevap. Şöyle zaman açtığımızı Dilan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Geldik bu etabımızın ikinci sorusuna. Sorum geliyor.
1: Tamam.
0: Bal arılarının toplam kaç gözü vardır? Hiç duymuş muydun?
1: Yani kaç göz olduğunu
0: kaç
1: duymadım
0: göz
1: yok. 2-3. Şimdi arıların iki tane gözü yok mu? Ama bir sorayım ben, jokerini
0: kullanmak istiyorum. Evet. Kime sormak istiyorsun?
1: Erkek arkadaşını.
0: Erkek arkadaşını. Peki erkek arkadaşını buraya alalım tekrardan. Tekrardan hoş geldin.
2: Merhabalar.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Biraz yenilgin. İçin üzülüyor gibi duruyorsun sanki arkada biraz.
2: Yani,
0: moralin bozuk
2: yani,
0: duruyordun.
2: Yani aslında yenilgiden değil de.
0: Neyden dolayı? Ama çok da mutlusun, ben seni çözemedim.
2: Yok, ben şu an onun kazanmasından mutluyum, o başka konu.
0: Peki. Şimdi sorumu tekrarlıyorum. Cevabı senden alacağız.
2: Evet.
0: Bal arılarının toplam kaç gözü vardır diye sorduk. Joker hakkını kullanmak istedi Dilan seninle.
2: Evet. Ben 5 diyorum.
0: 5. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakal tekrardan. Evet. Dilan.
1: Evet.
0: 5 cevabı geldi. 5 cevabını kullanmak istiyor musun?
1: Evet, kullanayım.
0: Peki emin misin?
1: Güveniyorum. Eminim.
0: Peki. İyi düşündün yani.
1: Evet.
0: Peki. Bal arılarının toplam kaç gözü vardır diye sorduk. Dilan'ın joker hakkını kullandı sevgili izleyenler. 5 cevabı geldi. Acaba 5 doğru cevap mı? Dilan'a bugün büyük ödülü kazandırabilecek mi? Üçüncü soruyu gösterebilecek mi Dilan için? Efendim 5 doğru cevap. Kaçacağım aşklarımızı Dilan'a göndermiş olalım. Dilan, gerçekten artık yüzün kuyruğuna geldin. Çünkü son etaptayız, son sorudayız. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen artık büyük ödülün sahibi sen olacaksın diyelim. Sorum geliyor.
1: Tabii.
0: Yılanların üzerlerinde sıyırarak değiştirdiği deriye ne ad verilir?
1: Zor yerden geldi.
0: Aslında çok basit düşünürsen, çok basit düşünürsen doğru cevaba ulaşabilirsin.
1: Şimdi ayı postu diyoruz.
0: Ayı postu diyoruz. Yılan postu mu?
1: Yılan derisi deriz.
0: Yılan derisi deriz.
1: Yılan derisi. Soyulan kısma mı? Soyulan kısmı soruyordunuz değil mi?
0: Yani deriyi, o değiştirdiği andaki deriye artık çıkartıyor. Onun nesi olmuş olur? Nesi olmuş olur?
1: Kaft mı?
0: Ne? Bilmiyorum.
1: Yok yani.
0: Hiç mi yok? Düşün, taşın, kararını ver bizlere. Ne olabilir? Tahminde bulunabilirsin. Tahmin yürütebilirsin.
1: Biraz ipucu.
0: Veriyorum ya ben sana şu anda. Daha ne kadar ipucu vereyim?
1: Biraz daha.
0: Biraz daha cevabı söylememesine biraz. Oh ne güzel İstanbul ya.
1: Sadece basit düşünün dedin.
0: Basit düşün, evet basit düşün. Yani örnek veriyorum. Sevgili yapımcım, bir ipucu verebilir miyim? Evet. İpucu hakkımız geldi.
1: Tamam.
0: Bunu insanlar üzerinden düşünebilirsin. İnsanların neleri vardır? Kıyafetleri vardır. Çıkartırlar. O kıyafetlerin adları vardır. O kadar. Daha da söyleyemem.
1: Kıyafetlerin adları vardır.
0: Söyleyemem daha da. Cevap olur, söyleyemem. O yüzden cevabı senden alalım artık bence. Dilan, sanki gelecek gibi. Büyük ödül için son soru ve son cevap. Doğru cevap gelirse bu etabın, ya hatta bu yarışmanın büyük ödülünü bugün Dilan, sevgili izleyenler, bu etapta almış olacak.
1: Yok ya, cevap yok gerçekten.
0: Bu arada Dilan, eğer bu soruya doğru cevabı verirsen seninle bir etaba daha gidebiliriz. Tabii sen istersen, risk etabımız. Tamam. Kazandığın ödülü ikiye katlama şansın olacak bu etapta. Eğer bu etaptaki soruya doğru cevabı verirsen, risk etabı.
1: Evet.
0: Seni bekliyor. Orada bir göz kırpıyor sana. Paranı ikiye katlamışsın, öyle düşün.
1: Yani bu soruya cevap veremiyorum ki şu an, ona da
0: yani
1: geçeyim.
0: Yani süren yok, düşünemiyorum.
1: Yok.
0: İnsan kıyafetleri düşün dedik. Mesela insanların kıyafetleri vardır. Neler evet. giyerler mesela? Bir memur ne giyer?
1: Ne kot, jean.
0: Daha basit düşün dedikçe gerçekten. Dilan o kadar zorluyor ki kendini. Nasıl bulamam cevabı acaba diye kendine söz vermişsin gibi sanki. Artık yani çok da yardımcı olamayacağım çünkü cevabı söylemek zorunda kalırım.
1: Yani kıyafetleri söyleyeyim mi tek tek?
0: Bilmem.
1: İşte yani kazak, ne olabilir? Gömlek gibi.
0: Mesela? Bilmiyorum.
1: Gömlek.
0: Mi?
1: Gömlek. Ceket.
0: Evet, lan.
1: Gömlek diyorum ben.
0: Gömlek.
1: Evet.
0: Nasıl bir gömlek?
1: Nasıl bir gömlek?
0: Ya onun bir adı var. Gömlek. Gömlek mi sadece cevap? Evet, artık cevabı alalım bence. Yılanların üzerlerinde sıyrarak değiştirdiği deriye ne ad verilir dedik. Gömlek diyorsun.
1: Abi ne gömlek, yılan onu dedik. Bulamıyorum. Yok gerçekten şu an düşünemiyorum. Aklıma gelmiyor. Yılan gömlek.
0: Efendim?
1: Yılan gömlek.
0: Yılan gömleği.
1: Yani çok saçmalıyor.
0: Yani şu an toparlayacak kimsin, bilemedim. Emin misin yılan gömleği cevabından? Alalım mı cevabı?
1: Evet, alalım.
0: Evet, biraz zor oldu. Bayağı bir ipucu verdik.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Eğer yani yanlış cevap da çıkabilir, doğru da çıkabilir. Bakalım neler olacak efendim. Yılanların üzerlerinde sıyırarak değiştirdiği deriye ne ad verilir diye sorduk. Çok uzunca bir cevabı almaya çalıştık. Bir cevap aldık acaba. Doğru cevap mı? Dilan abi bugün bu etapta büyük ödülü kazandırabilecek miyiz efendim? Yılan gömleği cevabı geldi. Yılan gömleği. Doğru cevap. Söz camın aşkını ben Dilan'a göndermek istiyorum.
1: Zorlandım ki.
0: Gerçekten çok tahminde bulundun. Bazen doğru yerlere yaklaştın. Bazen de çok uzaklaştın. Ama doğru cevabı.
1: O değiştirme anına mı yılan gömleği deniliyor?
0: Evet yani değiştirme anı değil. Onun adı.
1: Onun
0: yani
1: adı.
0: Onun adı yılan gömleği.
1: Ben çıkartıp, ipuculardan yola çıktım yani.
0: Yılan deriyi çıkarttıktan sonraki kalan posaya, yani posa denir. Hı-hı. Ona bir yılan gömleği diyorlar. Yani yılan gömleğini çıkardı. Hı-hı. Denir. Evet.
1: Anladım.
0: Biraz da genel kültür şovu değilim efendim.
1: Evet.
0: Ben bu etaptaki kazandığın ödülü sana takdim etmek istiyorum. Şans yine senden yana olsun. Kendine evet. çok dikkat et.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin de her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: Mümtaz misafirimiz geciktiler, gelmekten vazgeçtiler galiba.
1: Verdiği sözü mutlaka tutar. Göreceksin, gelecektir.
0: Yüzünü şeytanlar görsün.
1: O nasıl söz eylem? Onun hakkında nasıl böyle konuşabiliyorsun?
0: O bir Türk.
1: Evet, ama muhteşem bir Türk. Yeryüzünün en kudretli hükümdarı.
0: Bakıyorum ona pek hayransın.
1: Seviyorum onu Eler.
0: Çıldırmışsın sen. Bir Bizans prensesi nasıl olur da bir Türk'e gönül verir?
2: Bizans'ın çıkarları her şeyden önemli.
3: Şerefinizden de mi?
2: Ne demek istiyorsun?
3: Bir başbakan düşman karşısında bu kadar küçülmemeli.
2: Eğer düşman Türk hükümdarı kadar kudretliyse önünde herkes iyidir.
3: Siz eğilmekle kalmıyor, üstelik kızınızı ona vermeye kalkıyorsunuz.
2: Bizans'ın bekası için gerekirse bir değil bin kızımı feda ederim.

0: Dediklerimi sakın aklından çıkarma.
1: Şu anda ona imkan var mı? Kalbim yalnız onun aşkıyla dolu.
0: Utanmalısın bu aşkta. Koparat içinden bu uğursuz sevgiyi. Yüreğin kin ve nefretle dolsun.
1: Buna imkan var mı?

0: Efendimiz.
1: Girin.
0: Sultanım, ziyaretinizde beni ihya ettiniz sultanım. Yüreğim sizi tekrar görmenin sevinciyle doldu.
1: Bir aydan beri yüreğimiz hasretinle yanar durur.
0: Bu bir ay bana yıllar kadar uzun geldi. Artık sizden umudumu kesmiştim. Beni unuttunuz sanıyordum.
1: Seni unutmak ne mümkün? Gezip dolaştığımız her yerde seni hayal eder dururduk.
0: Teveccühünüzle yeryüzünün en büyük mutluluğunu bahşediyorsunuz bana. Oysa ben sizin yanınızda neyim ki? Siz ki dünyaya hükmeden bir hükümdarsınız.
1: Sen de kalbimize hükmedersin İrem. İnan ki orada kurduğun taht ilelebet payidar olacak. Gönlümüzdeki saltanatın mahşere dek sürecektir.
0: Size bütün kalbimle inanıyor, güveniyorum sultanım. Ben de sizi ebediyete kadar seveceğim. Bu aşkın sonu ölüme varacak bile olsa gene seveceğim.
1: Eğer kabul edersen bu yüzük sana bağlılığımın bir ifadesi olsun ya. Onu öldürürsek Bizans büyük bir tehlikeden kurtulur.
2: Korkulmaz Nikol. Türkler yerine bir başkasını padişah yaparak gene başımıza bela olurlar. Oysa Sultan Mehmet kızımı seviyor. Bizans'ı rahat bırakacağına söz verip kızımla evlenirse bu bizim için daha büyük.

0: Türk bir garanti olur.
1: Ya sözünde durmazsa?
0: Bir Türk verdiği sözden asla dönmez.
1: Ben sizinle aynı fikirde değilim. Düşmanımın sözüne değil, kılıcıma güvenirim.
0: Senin bu işe karışmanı istemiyorum. Her şeyi berbat edeceksin. Derhal vazifene dön.
1: Fakat bu fırsatı kaçırdığınız için ileride çok pişman olacaksınız.
2: Yüzüğünüzü ölünceye kadar parmağımdan çıkarmayacağım. Karımız olmak hayatta en büyük arzumdur.
3: Yakında bu arzunuz gerçekleşecek.
4: Öyle mi?
0: Boğazınızın gerçekleşmesi bazı şartlara bağlıdır.
4: Neymiş bu şartlar?
0: Boğaz'da yaptırmakta olduğunuz hisarı yıktırın. İstanbul'u almak tasavvurlarınızdan vazgeçin.
1: Bize şart koşmak, hesap sormak hiç kimsenin haddine düşmemiştir.
0: Kızıma talip olduğunuza göre Bizans'ın dostu olmanız gerekir.
1: Biz düşmanımızı da, dostumuzu da kendimiz seçeriz. Dilediğimizi alır, dilediğimizi bırakırız.
0: Sizden kızıma karşı sadece Konstantinopolis'i almaktan vazgeçtiğinize dair bir tek söz bekliyorum.
1: Biz Sultan Murat Hanoğlu Sultan Mehmet Hanız. Dedelerimizin hayalini gerçekleştirmek kararındayız. Hem Konstantinopolis'i alacağım hem de kızını. Askerlerim Ayasofya'da cuma namazını kılarken kızım da benim zevcem olacaktır. Sabreyle İren. Bir yıla varmaz harem-i hümayunumuz olacaksın. Şimdi gidiyorum. Yakında tekrar görüşürüz.
0: Bize istediğimiz sözü vermeden bir yere gidemezsiniz.
2: Baba! Ne yapıyorsun? Misafirimiz o bizim.
0: Çekil sen, karışma bu işe. O misafirimiz değil, esirimizdir.
1: Gafiller! Şu anda ben sizin değil, siz benim esirimsiniz. Eğer daha ileri gidecek olursanız bu şatoyu başımıza yıkarım.
0: Bunu tek başınıza mı yapacaksınız?

0: Görüyorsunuz ya, tek başıma değilim.
1: Bağışlayın beni.
0: Kızına dua et. Dışarıda 4000 yeniçerim var. Hücum için bekler.
2: Devletlum! Lütfedin Devletlum, siz ayrıldıktan sonra yeniçerileriniz bize saldırmasınlar.
0: Hangi yeniçeriler?
2: Şatoyu muhasara edenler.
0: Bu bir oyundu Nuturas. Sen kaybettin, biz kazandık. Anamı görmeyeli yıllar oldu. Yaptığı tarhana çorbasının kokusu hala burnumda.
3: Eğer böyle yavaş gidersek, değil çorba, bir yudum su bile içemeyiz.
0: Doğru söylersin Mihal.
3: Ha! Ne?

0: yazdım değil mi?
1: Nasılsın ana?
0: Nasıl olacağım oğlum? Bu hasretlik canıma yetti.
1: Bu Mihal. Bu da Ulubatlı Hasan, arkadaşlarım.
0: Hoş geldiniz oğullarım.
2: Hoş bulduk ana.
3: İzin verirsen ben de ana diyeyim sana.
0: Elbette oğul. Muradımın arkadaşları benim de evlatlarımdır. Kaç gündür gözüm dalıp duruyordu. Kendi kendime muradım yoldadır diyordum. İçime doğmuş sanki. Durun size içecek bir şeyler getireyim.
1: Hiç zahmet etme ana. Vaktimiz yok. Hemen gidiyoruz.
0: Dur oğlum, acelen ne? Daha terin soğumadı.
1: Gün doğmadan ordugâhta olmamız gerekiyor.
0: Daha seni doya doya göremedim oğlum.
1: Üzülme ana. Gene gelirim.
0: Gayrı kocadım oğul. Bir ayağım çukurda. Senin mürüvvetini görmeden göçüp gitmekten korkarım.
1: Kısmet ana.

0: Kader de varsa o da olur.
1: Allah bana o günleri göstersin.
0: Al anne. Bu sana sultanımızın hediyesidir.
1: Aman oğul. Bu değerli mücevheri nasıl takar? Bu ancak gençlere yaraşır.
0: Sana yaraşır ana. Sen bütün mücevherlerden daha değerlisin. Anasın çünkü.
1: Bunu gelinime saklayacağım.
0: Savaştan fırsat bulur da dönersem takarsın.
1: Ne zaman bitecek bu savaşlar? Kaç şehit verdik? Babam, ağam, amcalarım, dayılarım. Bir sen kaldın oğul.
0: Benim de dünyada senden başka kimsem yok ana. Kendine iyi bak. Öpeyim.

0: Güle güle evlatlarım. Bahtınız açık, yolunuz ışık olsun.
1: Türkler Bigados'ta 40 Bizanslıyı idam ettiler. Bu surette geçende öldürülen Türklerin intikamını aldılar.
2: İzin verirseniz derhal Türk köylerine saldırıp misilleme yapalım.
1: Hayır Nikol, Türkleri tahrik etmekten sakının. Onlarla iyi geçinmek zorundayız.
2: Türkler dostluktan anlamaz ekselans. Güttüğümüz yumuşak siyaset onları şımartıyor. Türklerden korkmadığımızı göstermeliyiz. 40 Bizanslıya karşı 140 Türk öldürmeliyiz.
1: Dikkat edin Nikol, şiddet şiddeti doğurur. Sonunda biz zararlı çıkarız. Sizi Türklere karşı herhangi bir saldırıdan men ederim.
2: Bu iş böyle devam etmez.
3: Ne yapabiliriz?
2: Türklere öyle bir ders vereceğiz ki Bizans'ın kuvvet ve kudretini anlasınlar.
3: Nasıl?
2: En yakın Türk köylerini basıp taş üstünde taş bırakmayacağız.
4: Senin kızın düğün hazırlıklarına başladın mı Ahmet? Ya. İyi çocuktu.
5: Kaçın çocuklar, Bizans var geliyor. Kaçın çocuklar, çabuk kaçın.

çekin hepsini.

0: Sana haber var arkadaşlar.
1: Hayrola?
0: Bizanslılar Çatalca köylerine baskın yapıp yüzlerce masum Türk'ü şehit ettiler.
1: Hangi köylere?
0: Akalan, Subaşı, Oklalı, İhsaniye, Pınarköy.
1: Pınarköy'de anam var.

0: Come, Rachel. Oh, no.
1: Tanrım, anamın ağzını yarıda bırakma. Onu öldüren alçağı tez karşıma çıkar. Anamın öcünü almadan canımı alma Tanrım. Yemin ederim intikamını alacağım ana.
2: Olanları duyduk. Çok üzüldük Kara Murat. Başın sağ olsun.
1: Vatan sağ olsun sultanım. Merak etme. Yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. İzin verin sultanım, tek başıma gidip ananın öcünü alayım.
2: Sabret. Ananın öcünü hep beraber alacağız. Ordularımız harekete geçmek üzeredir.

0: damarım.
1: Allah! 1453 yılının 6. Cuma günü Sultan Mehmet ordularıyla Bizans surlarına dayanarak İstanbul'u kuşatmaya başlamıştı. Allah!

Ulubatlı Hasan doğulmaz bir heyecanla ileri atıldı. Bu sancağın gölgesinde buluşmaktan, şehitlik mertebesine ulaşmaktan daha büyük saadet olabilir miydi? Ulubatlı Hasan ölürken bile bayrağı elinden bırakmadı. Bundan sonra Türk bayrağı İstanbul semalarında ebediyen dalgalanacaktı. Allah'ın izniyle fetih müyesser olmuş, eşsiz bir zafer kazanan Fatih Sultan Mehmet Han, şan ve şerefle İstanbul'a girmişti.

Fatih Sultan Mehmet Han verdiği sözü tuttu ve ilk cuma namazını askerinle birlikte Ayasofya'da kıldı.

0: الله أكبر الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر
1: Gemi kalkmak üzere. Kaybedecek vaktimiz yok.
2: Siz gidin Nikol, ben kalıyorum.
1: Burada tek başına kalıp da ne yapacaksın?
2: Sultan Mehmet'i bekleyecek, onunla evleneceğim.
1: Bizans'a ihanet bu.
2: Yeryüzünde Bizans diye bir ülke kaldı mı? Konstantinop bir Türk şehri oldu.
1: Bir gün geriye dönecek Türklerden intikamımızı alacağız.
2: Buna artık hiç kimsenin gücü yetmez.
1: Bizans yaşayacak İrem. Ne yazık ki sen o güzel günleri göremeyeceksin. Çünkü ihanetinin cezasını hayatınla ödeyeceksin.

0: İntikamını almayacaktır İrem.
1: Bizans Sultan Mehmet'in gazabına uğradı Haşmet Mahal. Konstantinopli yerle yeksan oldu. Taş üstünde taş kalmadı.
2: Bizans'ın uğradığı felakete çok üzüldük. Fakat Tanrı her acının sabır ve tesellisini verir.
1: Beni teselli eden tek nokta Bizans'ın eşsiz hazinelerinin Türkler eline geçmemiş olmasıdır.
2: Peki hazineler ne oldu?
1: Gömüldü. Yerini yalnız ben biliyorum.
2: Dostlarım, Midilli sizin de vatanınız sayılır. Hepinize şerefinizle mütenasip mevki ve görevler verilecektir.
1: Zat-ı devletlerine hizmetten şeref duyarım.
2: Prens Nikol, sizi ordularıma başkumandan tayin etti.
1: Teşekkür ederim ekselans. Yalnız adadaki Müslümanlardan intikamımız alınmalıdır.
3: Ha, ha, ha.

0: Sen köylere git, Türk cemaat başkanını buyur. Asil Asın Hanı'nda buluşuruz.
1: Emredersin yiğidim.
2: Tanrım, bizi yerimizden yurdumuzdan eden zalim Türkleri cezalandır. Başlarına belalar yağsın. En korkunç felaketlere uğrasınlar. Bizden bin beter olsunlar.
3: Elen, seninle konuşacaklarım var. Neden bana karşı bu kadar soğuk davranıyorsun?
2: Ne yapmamı istiyordun?
3: Seni ne kadar çok sevdiğimi, seninle evlenmek istediğimi biliyor musun?
2: Bunun cevabını Bizans'ta vermiştim.
3: O zaman beni reddetmekte haklıydın. Sen bir başkan kızıydın. Bense basit bir subay. Fakat şimdi Midilli ordularının başkumandanıyım.
2: Evet, çok yükseldin.
3: Daha çok yükseleceğim. Ve sen de benimle beraber yükseleceksin. Yakında bu adanın kralı ben olacağım. Sen de kraliçesi olacaksın Elen.

0: Baba, Nicole ve Ellen tahtınızı ele geçirmek için plan hazırlıyorlar.
1: Yanılıyorsunuz. Prens Nicole'ün ve Prenses Ellen'in ihanetine ihtimal vermiyor.
2: Fakat konuşmaları kulaklarımızla duyduk.
1: Yanlış duymuş olacaksınız. Şunu unutmayınız. Bizans hazinelerinin gömülü olduğu yeri yalnız Prens Nicole biliyor.
0: Dikkat edin baba. Hırs gözlerinizi bürümesin. Hazineler hayatınızdan daha değerli değildir.
2: Tahtınız ve hayatınız büyük tehlike karşısında majeste.
0: Nicole ve Ellen'in yok edilmesi lazım baba.
1: Nicole yaşamalı. Onun yerini bildiği hazineleri Midilli'ye aktardığımız zaman refah ve bolluk içinde yaşayacağız.
0: Fakat baba...
1: Yeter! Bu konuda artık bir tek söz işitmek istemem.
0: Elini ortadan kaldırmak lazım.
2: İcabına bakarım. Ya Nicole, onun da hesabını görmek lazım.
0: Evvela Ellen. En yakın zamanda onun işini gör.
2: Merak etme kardeşim.
3: Gel.

0: kardeşler. Kapela kardeşler.
1: Kapela kardeşler.
2: Aman Allah'ım.

0: Zahmet etmeyin hiç karım, burada karşımıza çıkacak bir kabadayı bulamazsınız.
1: Bir itirazı olan var mı?
0: Bizimle beraber gelmekten başka çare yok.
2: İçinizde bir kadına yardım edecek yürekli bir erkek yok mu?
1: Var! Bırakın kızı! Biri bir şey mi dedi? Ben dedim! Kalın kafalarınızın kırılmasını istemiyorsanız kızı rahat bırakın. Ben şimdi senin kemiklerini kırayım da gör!

0: Teşekkür ederim. Beni büyük bir tehlikeden kurtardınız.
1: Kılıcım her zaman emrinizdedir.
0: Kurtarıcımın adını öğrenebilir miyim?
1: Adım Costa. Bizanslıyım.
0: Ben de Bizanslıyım.
1: Bu haydutlar ne istiyorlardı sizden?
0: Bilmiyorum. Yolumu kesip beni kaçırmak istediler. Bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım.
1: Ben de güzelliğinizi.
0: Hoşça kalın.
1: Güle güle prensesim.

0: Selam prensesim.
1: Selam prensesim.
2: Selam prensesim.
3: Ne oldu?
0: Bizi bağışlayın prensesim.
1: Onu tam yakaladığımız sırada uğursuz bir herif çıkıp bize engel oldu.
4: Üç kişi bir adamın hakkından gelemediniz mi?
3: Sersemler! Beceriksiz herifler! Nerede o adam şimdi?
2: Vasilas'ın hanının önünde.
1: Şeytanın ta kendisi. Kılıç işlemiyor ona.
3: İşlemiyor ha? Gidip görelim bakalım.
2: İşte Prenses Hazretleri, bu adam, arkası dönük oturan.
3: Kaba sakal, kameraları korkutan bu adamı gözün kesiyor mu? Onunla dövüşmeni istiyorum.
5: Emredersiniz Prenses. Ey yabancı, kalk bakalım. Kalk dedim sana! Prenses Hazretlerinin canı sıkılıyor. Onu eğlendirmek için senin gibi bir maymuna ihtiyacımız var. Kalk da Prenses Hazretleri beklemesin.
6: Maymuna ne gerek var Prenses Hazretleri? Bu ayının burnuna halka takıp oynatın, daha iyi eğlenirsiniz.
1: Senin ayaklarını koparacağım. Kel kafana da amma yakıştı.
7: Ver şunu da ben yiyeyim bari. Sana vereyim. Dur kımıldama kız! Dur getiriyorum, veriyorum şimdi. Aa, senin kafan ne olmuş be, bal kabağına dönmüşsün. Aman ne güzel bal kabağı olmuşsun sen! Aaa!
1: Anne! Anne! Çiçeğim sen şimdi!
7: Sen neredesin dokumum? Kız kımıldama dur! Ay kucağımda fıkır fıkır ha, dur! Ha. Al bak, ne oldu bu kapıya be, biraz evvel saç vardı, şimdi bal kabağına dönmüş!

0: Merhamet, merhamet yiğidim, canımı bağışla. Ömrümün sonuna kadar kulun kölen olurum.
1: Onu öldürebilirsin. Bu senin hakkındır. Öldür onu.
2: Onun hayatını sizin güzelliğinize bağışlıyorum.
1: Kimsin sen?
2: Bizanslı bir serüvenciyim. Adım Costa.
1: Midilli'de ne arıyorsun?
2: Bol para getirecek bir iş. Yegane sermayem bileğimdir.
1: Benim hizmetimde çalışmak ister misin?
2: Memnuniyetle.
1: O halde yarın saraya gel. Seni bekleyeceğim.
2: Gelişim Prenses Hazretleri. Bundan emin olabilirsiniz.

0: Hoş geldin Mihal. İşler iyi gidiyor. Saraya girmenin yolunu buldum.
1: Gözünüz aydın beyzadem. Ben de Türk cemaatinin reisini buldum. Kendisi bir camide imam.
2: Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han.
3: Buyur yiğidim. Emrin başım üstünedir.
0: Estağfurullah imam efendi. Konstantiniyye'den kaçıp buraya gelen Bizanslılar kaledekiler mi?
3: Midilli sarayına yerleşmişler. Onlar geldikten sonra Müslüman olmak en büyük suç oldu. Artık ne malımızdan, ne canımızdan, ne de ırzımızdan emin değiliz.
4: Dur, kimsiniz?
0: Adım Costa. Prenses Julia kendisini görmemi emretmişlerdi.
4: Bundan haberimiz var. Buyurun, Prenses Julia sizi bekliyor.
5: Gel.

0: Yaklaş. Nihayet gelebildin.
1: Emrinizdeyim Prenses Hazretleri.
0: Bundan sonra hep yanımda olmanı istiyorum.
1: Görevim sadece gölgeniz olmak mıdır?
0: Hayır.
1: Macar Kralı Jan Hunyad savaşa hazırdır. Venedik donanması harekete geçmek için işaretinizi bekliyor. Türklerle savaşmak için ne bekliyoruz?
2: Parasız savaş olmaz Prens Nikol. Her şeyden önce Bizans hazinelerini Midilli'ye aktarmalıyız.
0: Baba! Size yeni muhafızım Kosta'yı tanıtmak istiyorum.
1: Sizi saygıyla selamlarım Ekselans.
2: Hoş geldiniz.
0: Kumandan Kaba Sakal'la Baron de Sülas'ı daha önce görmüştüm Kosta. Bu da Şövalye Angelo, Dük Manuel, Rahip Stefanos ve Prenses Elena.

0: Tebrik ederim ekselans. Gerçekten harika.
1: Bir teklifim var ekselans.
2: Buyurun muhterem peder.
1: Bu Türkleri Hristiyanlığa davet edelim.
2: Onları Hristiyan yapıp hayatlarını mı kurtaracaksınız? Bu inatçı Türkler dinlerini değiştirirler mi?
1: Eğer hayatlarını bağışlamayı kabul edersek değiştirirler. Ölüm korkusu her duygudan kuvvetlidir.
2: Bir deneyelim bakalım.

0: İçinizde dinini değiştirip Hristiyanlığı kabul eden olursa onların hayatlarını bağışlayacağım. Kabul ediyor musunuz?
1: Asla dilimizden dönmeyiz. Müslüman olarak doğduk, Müslüman olarak öleceğiz.
0: İnat. Hepinizi geberteceğim.
2: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
0: Geberteceğim hepinizi.

0: Yazmasız insanları öldürmek erkekliğe sığmaz Nikol. Tanrı da aciz insana dokunma diye buyurmuş.
1: Müslümanlara merhamet etmek benim kitabımda yazmaz.
0: Seninle bir bahse girelim Nikol. At üzerinde giderken beni vurabilirsen... bu esirleri istediğin şekilde öldür. Kaybedersen esirleri öldürmekten vazgeç. İyi bir silahşörsen bahsimi kabul edersin.
1: Kabul. Atımı getirin.

0: Aldığımız emre göre Angelo'yu temizlememiz lazım. Bilirsin, o zoru gördü müydü çenesi açılıverir.
1: Angelo odasında mı?
0: Şimdi Barbagliani'nin meyhanesinde kafayı çekiyormuş.
2: Şerefiniz arkadaşlarım. Şerefine. Herkesin şerefine içiyorum. Şerefine. Bütün güzel kadınların şerefine. Söyleyin, hanginiz bu geceyi benimle geçirmek istiyorsunuz ha? Dünyada en güzel şey aşk yapmaktır.
3: Bu Kama'yı tanıyor musun?
2: Sen ne cüretle soruyorsun bunu bana? Kimsin sen?
3: Türk'üm. Adım Kara Murat. Prenses İren'in katilini arıyorum.
2: Ben şimdi seni İren'in yanına gönderirim. Gebertin şunu!

0: Kama kimin kaması?
1: Üzerinde Naturas'ın arması var. Onlardan birinindir.
0: Prenses İren'i kim öldürdü?
1: Prenses Elen öldürmüştür.

0: diye Julia'nın yanına girdiniz? Oysa benim de bir muhafıza ihtiyacım vardı.
1: Keşke bunu daha önce söylemiş olsaydınız. Sizin gibi güzel bir prensese hizmet etmek benim için yalnız şeref değil, aynı zamanda büyük bir zevk olurdu.
0: Julia'nın güzelliğini fark etmemiş gibi konuşuyorsunuz.
1: Hiç kimse sizinle kıyaslanamaz. Sadece size benzeyen bir prensesi hatırlıyorum. Ona Bizans'tayken rastlamıştım. İsmi İren'di galiba.
0: O benim kız kardeşimdi. Ne yazık ki bir Türk'e gönül vererek ihanetini hayatıyla ödedi.
1: Aşk insanın elinde olmayan bir duygudur.
0: Yerin dibine batsın öyle duygu. Bir Türk'e gönül vermektense ölmeyi tercih ederim. Nefret ediyorum onlardan.

0: Nikol! Prince Nikol! Prince Nikol! Felaket ekselans, felaket. Şövalye Angelo'yu öldürdüler.
1: Onu bir Türk öldürmüş.
2: Prenses Irene'in katilini arıyormuş.
0: Tanrı bizi korusun. Fatih'in casusu aramızda.
3: Şövalye Angelo'nun intikamı alınacaktır. Zindandaki Türkler derhal öldürürsün. Dük Manuel, bu görevi size veriyorum.
4: Emredersiniz ekselans.
3: Arkadaşlarını kurtar sen. Bu kamayı tanıyor musun?
5: Noturas'ın kaması.
3: Prenses Irene'i kim öldürdü?
5: Bilmiyorum.
3: Konuş. Konuş.
5: Bilmiyorum. Irene öldürüldüğü zaman orada değildim. Katil Irene olmalı. Kız kardeşiyle dargındılar.
3: Bizans'ın hazineleri nerede gömülü?
5: Bilmiyorum.
3: Öyle.
5: Bilmiyorum. Emin ol bilmiyorum.
3: Peki Pınarköy'deki Türkleri kim öldürdü? Söyle!
5: Bilmiyorum.
3: Şövalye Angelo'dan sonra Dük de Manuel de katledildi. Muhafızlarımız feci işkencelerle öldürülerek zindandaki esir Türkler kaçırıldı. Ölüm çevremizde dolaşıyor majeste.
6: Sizce bütün bunları kim yapmış olabilir?
3: Şu Nedi belirsiz uğursuz Kosta'dan şüpheleniyorum majeste. Bütün kötülükler o sarayımızda adımını attıktan sonra başladı. Onun bir Türk casusu olduğunu zannediyorum.
7: Ne yani? Bütün bu olanları benim himayemde olan Kosta bir tek başına mı yapıyor? Ne saçmalık bu?
3: Tek başına diyemem prenses. Yalnız onun bu işlerde bir parmağı var.
7: Yersiz şüphelerinizi kendinize saklayınız Prens Nikol. Benim himaye ve hizmetimde olan bir adama hiç kimse dil uzatamaz.
3: Kızınızın başına bir felaket gelmesinden endişe ediyorum ekselans.
6: Prens Nikol, kızıma söz geçirmek devlet idare etmekten çok daha zordur.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
9: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
0: Biz en iyisi kalgona geçelim.
1: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?

0: %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
6: Tam bir boş.
5: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
6: Tam bir Bosch.
7: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.

0: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
1: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
2: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
3: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
4: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
5: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
6: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
7: Şimdi artık bu sarayda bir sığıntıdan başka bir şey değilim. Çevremde ne bir yakınım ne de bir dost var. Kendimi çok yalnız hissediyorum.
8: Yalnız değilsiniz prensesim. Sizin için her tehlikeye atılmaya hazır bir muhafızınız var. İnanın size en içten en temiz duygularla bağlıyım.
7: İnanıyorum. Sen şu anda yeryüzünde yakınlık duyduğum tek insansın.

0: arkadaşlar. Kralımızın şerefine.
1: Kralımızın şerefine.
0: Şerefe prensesi.
2: Şerefe Costa.
3: Uçak parçası. Senin paranı ben veriyorum. Başkasına değil, yalnız bana hizmet etmek mecburiyetindesin. Benim yanıma gel.
0: Evet prenses Helen, ne diyordun?

0: iki bir erkek değilsiniz Prenses Hazretleri.
1: Küstah.
0: Bırak kardeşimi küstah. Yoksa haddini bildiririm. Çok merak ediyorum Baron de Sülaz. Bunu nasıl yapacaksınız acaba? Seni tokatlayarak.

claim.

Dur bakalım Costa. Seni öldürmek benim için büyük bir zevk olacak. Kafese girdin Costa.

0: Ölüm onun için bir kurtuluştur. Kaba sakal gözlerine nil çeksin.
1: Emredersiniz.
0: Bundan sonra hiçbir kadını göremeyeceksin.
2: Bir daha hiç kimseye kılıç çekemeyeceksin.

0: Değerli dostum Costa, maalesef bundan sonra sana refakat edemeyecek. Daha acısı, senin bu eşsiz güzelliğini bir daha hiç göremeyecek.
1: Ona bir şey mi oldu demek istiyorsun?
0: Gözlerine mil çekildi.

0: Kimsin sen?
1: Ben Ellen.
0: Ellen.
1: Oh, seni seviyorum. Eğer görmen mümkün olsa seve seve gözlerimi verirdim sana. Bütün bunlara ben sebep oldum. Benim yüzümden kör oldu.
2: Hayır, kör olmadı. Sadece göz kapaklarını yaktım. Birkaç gün sonra eskisinden daha iyi görecek.
0: Neden böyle yaptın?
2: Neden yaptım? Sana olan can borcumu ödemeye çalışıyorum yiğidim.
3: Kimi arıyorsun?
4: Costa'yı, Prenses Julia'nın muhafızı Costa'yı.
3: Nereden tanıyorsun?
4: Arkadaşız dedik ya.
3: Gel benimle.

0: Mihai! Curat!
1: Şimdi sana canını alacak birini gönderiyorum. Nicole, sen a**lısın.

Karşındaki prensesenin. Yakalayın şu haini.

0: Efendim? Bu nasıl iştir? Tek başına zindandan nasıl kaçar? Bu kadar askerlerimizi nasıl öldürür?
1: Costa yalnız değildi Majeste. Ona Prenses Ellen, Kaba Sakal ve fedailere yardım ettiler.
0: Prenses Ellen mi? Neden yapmış bunu?
1: Costa'ya aşıktı Majeste. Şerefini ayaklar altına alarak bu haini zindandan kurtardı.
0: Böyle bir suç asla cezasız kalamaz. Derhal yakalayın onları.

0: Demek Kostan'ın nerede olduğunu bilmiyorsunuz.
1: Ben köye gidip kalacak bir yer bulayım.
2: Geç kalma sakın.
1: Merak etmeyin.

İş bu fermanımın ibrazında Kara Murat Nam Yiğidime gereken kolaylık gösterilir. Elinizden gelen yardımı esirgemeyesiniz. Yardımlarınız asla karşılıksız kalmaz. Fatih Sultan Mehmet Nam.

0: çürüksün. Kara Murat'sın sen. Fatih'in fedaisi Kara Murat. Bizans'ı mahvedenlerden birisin. Bana yalan söyledin. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum.
1: Eren!

0: Affet beni Murat. Seni çok seviyorum. Dökülen her damla kan için 1000 defa ölmeye hazırım. Türk de olsam seni seviyorum.
1: Peşimizde adamlar var. Bir an önce uzaklaşmalıyız buradan. Sizi gizleyecek bir yer buldum. Vasilas'ın hanına gideceğiz. Merak etme Kara Murat. Orada bir müddet saklanabiliriz.

0: Yeren'i kız kardeşi Elen öldürdü. Elen katildir.
1: Yeren'i Elen öldürdü. Elen öldürdü. İrem'i Elen öldürdü. Elen öldürdü.

0: Bu benim kanım. Konstantinopol'de bırakmıştım onu. Nasıl geldi buraya?
1: Kosta getirmiştir. O bir Türk. Adı Kara Murat.
2: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
0: Söyle Kara Murat nerede? Söyle Kara Murat nerede?
3: Boşuna yorulma. Yerini bilsem de söylemem.
0: Geber öyleyse.
4: Yireli kız kardeşi Ellen öldürdü.
1: Ellen katildir.
5: Ellen katildir. Bak ha Kara Murat. Yiren'in katilinin kellesini bana getiresin. Kellesini getiresin. Yiren'in katilinin kellesini ister onun.
6: Beni öldürmeyi mi tasarlıyorsun?
0: Bunun cevabını sonra veririm. Öğrenmem gereken bazı şeyler var.

0: Papa Stefanos.
1: Sen ne arıyorsun burada?
0: Eren'in katilini.
1: Elen öldürdü.
0: Ya Pınarköy'dekileri?
1: Nikol yaptı.
0: Hazinenin yeri nerede?
1: Nikol biliyor.
0: Peki o nerede?
1: Senin peşinden gitti.
0: Senin merun kefere, hepinizi teker teker öldüreceğim.

0: Kara Murat nerede?
1: Çıkıp gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum.
0: Söylemezsen gebertirim seni. Eğer onu ele verirsen hayatını bağışlarım.
1: Hayatımı Kara Murat'a borçluyum.
2: Sen adi bir insansın Nikol.
0: Senin kız kardeşin de bir Türk'e gönül vermişti. İhanetini bu kamayla ödettim ona. Şimdi seni de aynı kamayla öldüreceğim. Gelsin Kara Murat, kurtarsın seni.
3: Nikol!

Ah!

Artık yalnızsın Nicole. Şimdi söyle bakalım, İren'i kim öldürdü? Pınarköy'deki Türkleri kim katletti? Aralarında anam vardı. Konuş Nicole.

Sorduğun suallerin cevabını şimdi vereyim. İren'i ben öldürdüm. Pınar köydeki Türkleri ben gebertim. Bu kolye de oradan bir hatıra.

Demek ki anamız sen öldürdün. Bu anam için! Bu kaba sakal ve Mihal için! Bu da öldürdüğüm bütün Müslümanlar için!

0: Kara Murat kulundan bir haber var mıdır?
1: Kara Murat kulunuz Midilli'den dönmüştü sultanım. Huzura kabul için emirlerinizi bekler.
0: Ne diye haber vermezsiniz? Ne beklersiniz? Çağırın gelsin.

0: Hoş geldin yiğidim. Bize ne müjdeler getirdin?
1: Ölçümüz alınmıştır sultanım. Düşmanınızın kellesi ayaklarınızın altındadır.
0: Ya Bizans hazineleri?
1: Anamas zindanlarında gömülüdür.
0: Tez zindanın her yeri kazılsın. Hazine çıkarılıp sarayıma getirirsin.
2: Emredersiniz sultanım.
0: Kara Murat, bize büyük hizmette bulundun. Sağ ol yiğidim. Sırtın yere gelmesin.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
1: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atı kurdalar.

0: bunları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
1: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
3: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
4: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
5: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

Bugün İstanbul'da şehir hayatının karmaşasından kaçıp doğayla iç içe olmak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri olan Şile'ye bağlı Ömerli'deyiz. Yeşillikler içinde bir sitede bulunan, gerek evin dış görünümü, gerekse iç dizaynıyla dağ evi konseptinde tasarlanan, 350 metrekare büyüklüğüne sahip bu villanın hikayesini Mimar Elif Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, ben Elif Güngör. Mimarlığın kurucusuyum. 2017 yılından beri kendi bünyemizde çeşitli ölçeklerde projeler yapıyoruz. Burası da Ömerli taraflarında, Şile'de bir villa. 350 metrekare kadar bir villa. Projesini de kendi bünyemizde gerçekleştirdik. Şimdi içeriye girip detayları görebiliriz. Evin salonundayız. Burası aslında tek katlı bir evdi. Salonda bu şekilde bir yükseklik vardı. Fakat içeri hacimlerde, hollerde vesaire yukarıda mekanik tesisat geçtiği için alçaltılmış bir tavan vardı. Biz bunun yerine o mekanik tesisatı tamamen komple kaldırıp yeniden yerleştirip yerine bir asma kat çıktık aslında. Bunu yapabilmek için de bir galeri boşluğu oluşturduk. Galeri boşluğunu oluştururken bir açık bir merdivenle aslında o boşluğa çıkmaya çalıştık. Ve bunu yaparken de merdivenin çok fazla yer kaplamaması önemli bir detaydı bizim için. Merdivende led detayları oluşturduk aslında ve böyle uçan merdivenler yaptık ki o salondaki derinlik hissi kaybolmasın. Korkuluklarda özellikle cam kullandık. Çünkü cam o şeffaflığı sağladığı için gene aslında geniş bir hacim hissi uyandırdı. Salondaki mobilyalar genellikle hep kendi tasarımımız. Koltuğu yaptırdık, yemek masasını o şekilde yaptırdık. Ev sahibinin tarzı genelde daha spor bir tarzdı. Bunu yakalayabilmek için mermer bir masa yaptırmamıza rağmen daha spor, böyle yuvarlak detaylı ayaklar yaptırdık onunla beraber. Masamızın şekli elips şeklinde. Bunun aslında birkaç sebebi var. Birincisi hem daha spor duruyor olması, hem de bulunduğu hacimde çok fazla yer kaplamıyor. Yani aslında büyük bir masa fakat elips olduğu için böyle oyunlarla biraz büyük göstermeye çalıştık açıkçası. Yemek masasının yanındaki sandalyeler gene böyle biraz casual, spor tarzında ve hazeran detaylı ahşap sandalyeler. Hep bükümlü köşeleri. Yemek masasının yanına da ev sahibinin çok sevdiği tablolardan bir tanesi Haluk Akakçe'nin bir tablosunu. Ona hediye geldi. Çok sevinerek onu da oraya yerleştirmiş olduk aslında. Salonda bir şöminemiz vardı. Biz

şömineyi koruduk. Şömineye bakan bir yerleşim oluşturduk. Ve bu şöminenin üzerine televizyonumuzu yerleştirdik. Onun yanında da aslında tam korkuluğun altında kalan bir detay çıkıyordu. Oraya da bir odunluk yapmayı tercih ettik. Bu odunluk detayları bu dağ evi havasına yakıştığını düşünerek aslında bu şekilde yaptık. Şöminenin diğer yanında ise bir oturma alanı oluşturduk. Aslında bir tezgah gibi. Bunun üzerine minderler yaptırdık. Bunu yaparken o bölümü de aslında aynı malzemeyle devam ettik. Evin içerisinde kullandığımız diğer başka bir malzemeyle. Biraz beton esaslı, beton görünümlü bir malzeme. Bu malzemeyle de bu alanı da kaplamış olduk. Bunda hafif böyle kremsi gri tonları tercih ettik. Ev aslında ışık almasını istediğimiz için bol bol hep duvarları beyaza boyadık ve onunla da böyle güzel krem bir renkte bir koltuk yaptırdık. Evde rustik tarzı perdeler kullandık. Çünkü hep işte o dağ evi havasını yansıtması için o perdeleri kullandık. Salonun tavan yüksekliği 6 metre kadar bir yükseklik aslında. Bu yüzden büyük büyük avizeler tercih ettik küçücük durmaması için aslında. Ve onları sarkıt şeklinde tercih ettik. Çünkü burası aslında böyle kendini gösteren bir salon. Ona böyle ufak ufak avizeler olmazdı. O yüzden böyle çok ampullü, daha böyle devasa. Fakat bir yandan da hep dediğim gibi spor avizeler tercih etmeye çalıştık aslında. Evde masif parke kullandık döşemede. Bu masif parkeyi zaten hep doğal malzemeleri seviyoruz ve çok sık kullanıyoruz. O masif parkeyle de bütünleştirebilmek için daha böyle beton görünümlü malzemelere gittik aslında. Hep onunla uyarlamaya çalıştık. Köprünün yani salondaki ana köprünün altını demir bıraktık. Bunu yapmamızın sebebi biraz endüstriyel bir hava katmaktı. Aslında alt katla üst katı birbirinden ayıran ana öğelerden biri bu. Alt kat biraz daha böyle kozi, sıcak iken üst katı biraz daha endüstriyel. İşte çalışma masasının, çalışma odasının olabileceği bir alan olarak kurguladığımız için orayı biraz daha endüstriyel bıraktık. O yüzden aslında üst katın malzemesi beton görünümlüyken alt katın malzemesi ise sıcak parke olarak düşünüldü. Ev sahibi hiç mutfağa girmeyen biri açıkçası. Yani mutfakta çok böyle basit, hani hiç böyle ne bileyim büyük büyük fırınlar istemedi, işte tepanyağ ocakları istemedi, daha böyle basit şeyler istedi aslında. Sadece tek bir isteği vardı, bir ada mutfak istedi aslında. Bu ada mutfağın içinde de bir ocak vesaire değil ya da elektrik bağlantılı olan herhangi bir şey değil, sadece bir oturma alanı ve çekmece ünitesi istedi. Mutfağı buna göre konuşlandırdık. Mutfakta en önemli şey büyük bir cephe. Burası aslında bir site, cephede çok fazla şeyi değiştiremememize rağmen mutfağın penceresini kırıp orayı biraz açtık aslında. Çünkü çok dar bir penceresi vardı. Oraya bir sürgü pencere koyduk, sürgü kapı aslında koyduk. Bu ev satın alındığında mutfakta inanılmaz bir derinlik vardı. Yani o 6 metre kot mutfakta da vardı yükseklik. Bunu önlemek amacıyla aslında bir tavan süsü yaptık orada. Gene ahşap. Diğer evin diğer malzemeleriyle bütünleşebilmesi açısından aynı malzemeyi meşe kaplama kullandık ve bir tavan süsü yaptık. Biraz daha böyle ışığını azalttık aslında, dimli yaptık. Daha az ışıkta, daha kozi bir ortam oluşturmaya çalıştık mutfakta. Ev sahibinin tarzı çok spor ve bunun emarelerini mutfakta da görebiliriz. Yani hiç kulpsuz aslında bütün dolaplarımız. Hepsi basaç kapak. Genelde toprak tonlarına yakın ama biraz daha koyu tonlar tercih ettik mutfaktan. Yer döşememiz ise orada da seramik aslında. Zaten orası bütünleşiyor bütün evin girişiyle ve holle. Aynı malzemeyle aslında içeriye kadar devam edildi. Biraz daha böyle oturması rahat, yumuşak tabureler tercih edildi.

yatak odasındayız. Bu odada da aslında evde hep malzeme bütünlüğüne önem verdik ve bütün projelerimizde bu böyle. Yani farklı farklı çok fazla malzeme sokmamaya çalışıyoruz aslında eve. Burada da aynı ahşaptan, aynı meşe kaplamadan devam ettik. Gene salondaki gibi ya da evin diğer mekanlarındaki gibi. Yatak arkası için bir yatak başı düşünmedik. Onun yerine ahşaptan lambirilerle böyle bir oyun yaptık. Hem tek başına tek güzel görünmesin diye biraz onu böyle hareketlendirmek amaçlı çıta çıta yaptık bazı bölümlerini. Geri kalan bölümünde ise daha sade geçip bir led detayı yaptık aslında. Bir kitabınızı koyabilirsiniz diye düşündük ev sahibi için. Ya da işte gözlüklerini koyabilir atıyorum yatmadan önce vesaire gibi. Yatak başının yanında iki tane sarkıt kullandık aslında. Bunlar yatak başı aydınlatması görevini görüyorlar bu sarkıtlar. Altlarında gene aynı dilde bir komodin tasarladık altına. Gene duvar dilinde aslında. Bu şekilde aynı görüntüyü iki yerde de devam ettirmiş olduk. Aynı çıta detayı makyaj masasının arkasında da devam edildi. Burada farklı bir dil oluşturuldu. O makyaj masası sanki böyle bir bütün dolabı bir yırtık şeklinde kesiyormuşçasına tasarlandı. Geriye kalan dolap detayı bütün de bembeyaz devam ediyor aslında ve kendinden kulplu. Hiç dışarıdan bir kulp görmüyorsunuz, dümdüz bembeyaz bir duvar görüyorsunuz. Sadece gittiğinizde işte yanına yaklaştığınızda onun bir kulp olduğunu anlayıp içini açıp işte eşyalarınıza ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde çok fazla karmaşadan uzak tutmaya çalıştık aslında. Bu makyaj masasının yırtık detayı yatayda da bir raf şeklinde devam ettirildi. Makyaj masası arkasında da bir ayna oluşturuldu. Bu aynada da arkasında bir led yapıldı ki kullanışlı olsun aslında o ayna, daha elverişli olsun diye. Yerde aynı parkeyle devam ediyor aslında ebeveyn odalarında da, ebeveyn odasında ve diğer yatak odalarında da. Malzeme bütünlüğü açısından hep aynı malzeme devam ediyor aslında. Birebir dışarıya çıkışı var ebeveyn odasının. Aşağı kadar yani yere kadar sürgü cam. Ebeveyn odasından direkt birebir girilen bir ebeveyn banyosu var aslında. Burada özellikle cam kapı tercih ettik ki böyle gün ışığı alabilen bir alan olsun. Bütün duşlarda aslında evde genelde hiç duş akabini tercih etmedik. Onun yerine tek cam tercih ettik. Küçük ev sahibimizin en sevdiği hobilerinden biri tırmanıştı. Sürekli işte alışveriş merkezlerine gidip duvarlara tırmanıyordu. Bu evde de böyle bir şansımız vardı aslında. Neden? Çünkü yüksek bir evdi aslında. Bazı kısımlarını asma tavanla kapatırken onun odasının üzerini kapamamaya karar verdik. Ve bu bize şöyle bir katkı sağladı aslında. Bir tırmanış duvarı yapabildik. Bu tırmanış duvarının yüksekliği 6 metre. Aslında AVM alışveriş merkezlerindekiler de 6 metre civarında. O yüzden gayet tatmin edici oldu onun için aslında. Buna da işte güvenliği açısından bir emniyet kemeri aldık ve işte onun böyle bir makarasını demirle sabitledik. Yatağın üzerine bir kat daha yaptık. Bunu bizim yapma sebebimiz aslında oyun alanıydı. Hani işte tırmanıyor oradan aslında küçük ev sahibimiz. Ondan sonra yukarıda oynayabiliyor, arkadaşları geliyor. Orada vakit geçiriyorlar gibi düşünerek. Yatak başında raflar yaptık aslında. Oraya oyuncaklarını koyuyor genelde. Biz işte biraz daha büyüdüğünde kitaplarını koyar diye düşünerek aslında o rafları yaptık. Burada bir led detayımız var aynı zamanda yatak başında. Hemen yatak başından aslında onun da anahtarı. Oradan açıp kapatabiliyor çok rahat bir şekilde. Gardolopları biz bir yere kadar gardolop yapıp üzerini gene lambriyle kapattık. Siz baktığınızda dışarıdan gene dümdüz bir duvar görüyorsunuz aslında. Hani hiç böyle şey kesintili, kırıklı çıkıklı bir alan görmüyorsunuz. Onun yerine dümdüz bir duvar görüyorsunuz. O kulp detayı bütün duvar boyunca devam ediyor aslında bütün yükseklik boyunca. Bir de gene burada bir yırtık var o duvarda ve orada da bir çalışma masası ve yanında da raflar oluşturduk.
Burada bir renk katmak istediğimiz için aslında sarı renginden gittik. Bu odada aydınlatma olarak gene oda yüksek bir oda olduğu için küçük bir aydınlatma yapmak istemedik. Daha geniş bir aydınlatma koymak istedik. Bir yandan da çocuk odası olduğu için aslında biraz

Salondan çıkan merdivenler direkt çalışma odasına çıkıyor aslında. Şu anda çalışma odasındayız. O merdivenlerdeki malzemeyle aynı malzeme kullanıldı buranın da döşemesinde. Gene bahsettiğim mikro beton malzemesi aslında bu. Sıfır ders, böyle bir derinlik hissi olduğu için bu malzemeyi çok seviyoruz. Evin ilk toplantılarına, görüşmelerimize başladığımızda da en önemli şey onun için aslında kitaplıktı. Hep kitaplık, kitaplık, kitaplıktan başladık. Buradayken hani salona da hakim olabilmesi, işte çalışırken bir yandan aşağıyı görebilmesi, zaten yalnız olduğu için hani ses vesaire beni hiç rahatsız etmez. Ben televizyon açıkken de çalışabilirim diye düşünerekten aslında bu şekilde açık bir mekan olarak tasarlandı çalışma odası. LED detaylarıyla kitaplık biraz daha sıcak hale getirildi ve spor bir şekilde bırakıldı aslında. Çok böyle oymalı vesaire bir şey eklenmedi, bir detay. Özellikle daha günümüz mimarisinde tasarlandı. Merdivenden çıktığınızda ilk gördüğünüz şey aslında kitaplık oluyor. Sonra arkanızı döndüğünüzde ise bu sefer çalışma odasını görmüş oluyorsunuz. Yani çalışma odasından aslında direkt aşağıya baktığınızda bütün salona hakim oluyorsunuz. Çalışma odasının kırma bir çatısı var aslında. Bu kırma çatı bize bu akordeon lambayı aslında tavandan bağlama lüksünü kazandırdı. Biz aynı şekilde bu sefer sarkıt gibi kullanarak o akordeon lambayı böyle kendimize göre nasıl rahat edeceksek ona göre çekiştirebileceğimiz şekilde konumlandırmış olduk. Yani bir masa lambası gibi oldu aslında. Ev sahibinin birincil ihtiyacı aslında okuduğu kitapları bir şekilde düzgün bir şekilde depolayabilmekti. Ve bu kitapların gerçekten hepsini okuyor bir şekilde. Bunun için de ev çalışma odasında uygun bir alan sağlamaya çalıştık. Bunun için buraya bir oturma grubu, böyle cam kenarında ufak kahvesini de içip kitabını okuyabileceği bir berjer yerleştirdik. Şile Ömerli taraflarında tasarımını gerçekleştirdiğim ev bu şekilde. Umarım keyifle izlemişsinizdir.

Bugün İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Asmalı Mescid'de eski bir fabrikadan dönüşmüş 70 metrekare 1+1 daireye konuk oluyoruz. Küçük balkonu, yüksek tavanları ve duvarlarda bulunan tuğla döşemesiyle eski İstanbul evlerinin görünümünde olan bu dairenin detaylarını ev sahibinden dinleyelim.

Merhabalar, ben Moşe Erlyon. Asmalı Mescid'deki daireme hoş geldiniz. Ben 3 senedir bu apartmanda yaşıyorum. Çok mutluyum. 70 metrekarelik bir apartmandan bahsediyoruz. Tavanları çok yüksek olduğu için çok ferah. Bir de küçük balkonum var. Balkona çıktığınızda kendinizi Roma'nın, Paris'in arka sokaklarındaymış gibi bir hisle karşılaşmış buluyorsunuz. Ev aslında açık plan. Şu anda salonunda oturuyoruz ama gerçekten tek bir odadan bahsediyoruz. 1+1 o demek zaten. Bir yatak odası, bir salonum

salonlarımız var. Fakat salon açık plan olduğu için gerçekten hem oturma düzenim bu tarafta, hem kitaplığım bu tarafta, ufak bir şövinesi var. Yatak odasına arkamdan görüldüğü kapıdan giriliyor. Diğer tarafı ise zaten mutfak, aynı odanın içinde. Açık mutfağı çok seviyorum çünkü gerçekten çok kullanışlı. Hem misafir ağırladığınızda tek odada herkesi ağırlayabiliyorsunuz, hem de pişirdiğiniz zaman insanlardan uzak kalmıyorsunuz.

Bu apartmanı düşerken aslında apartmanın ruhu bana gerçekten bir yerde çoban oldu diyebilirim. Duvarlar tuğlu olduğundan ve yüksek tavanlı olduğundan, tavanların da tuğlu olduğundan zaten bir kızıl tona hakimdi apartman. Ahşap doğramalarda gerçekten eskiden kalma olduğu için o havasını bozmak istemedim. Bu doğadan gelen renklere uyum sağlamak için farklı ahşap tonları, biraz pirinç, deride bile taba rengini kullanmaya çalıştım bu duvardan gelen kızıllığı yansıtsın diye. Bu odada epey bir vakit geçiriyorum çünkü bir büyük koltuğum var. Onun rahat olmasına çok dikkat ettim. Okumayı seven ve dinlenen, pazar günleri orada keyif yapan biri olduğum için iki iskemlem var. Onların da farklı olması benim için çok önemliydi. Tasarımcılarla çalışmak da keyifli oluyor tabii. Amerika'dan getirdiğim birkaç şey vardı. Şu resim benim için çok önemli. Çok sevdiğim bir sanatçının fotoğrafı aslında. Bir şekilde minimal olmaya çalışan bir insanım ama evin de yaşanmışlık olduğunun hissedilmesini isterim. Deri koltuk benim için çok önemliydi dediğim gibi. Gerçekten çok minimal, belki de bir İtalyan tasarımı kadar yalın. Fakat ben yine de Türk dokunuşlarının, bir İstanbul dokunuşlarının olmasını istedim. Ve gerçekten kapalı çarşıdan eski Suzani parçalar bulup onları yastık yaptım gördüğünüz üzere. Ufak detaylarda dikkat edeceksiniz. Ev ne kadar yalın olsa bile bir İstanbul hali var. Antik pazarları, ufak eski dükkanları, nostaljik dükkanları dolaşıp küçük küçük objeler bulmaktan keyif alıyorum. Halı bana göre bir odayı çıpalayan en büyük unsurlardan biridir. Çünkü tabanda göreceğiniz en büyük detay halınızdır. Buradaki halı doğudan gelen bir yünlü kök boyasıyla boyanmış. Gerçekten acı kahve, koyu bir kahve olan bir haladan bahsediyoruz. Ortadaki kahve masası ve ortada odanın ortasında olan bu masalar genelde pek fonksiyonel olmuyor. Çok ince ve cılız kalabiliyorlar. Ben daha böyle bir davulumsu ve rahatlıkla üzerini doldurabileceğim, hatta misafirler geldiğinde onları ağırlayabileceğim bir masa seçtim. Benim için önemli olan gerçekten dost meclisi olduğunda bu odada herkesin keyifli oturması, sohbet etmesi ve güzel zaman geçirmesi.

Ben davetiye çiçek sektöründe senelerce çalıştığım için açıkçası gerçek olmayan hiçbir bitkiyi evimde istemiyorum diyebilirim. Şöyle diyeyim size, daha fazla kaktüslerim var. Onlar daha uzun süreli ve daha az bakıma ihtiyacı olan bitkiler. Ama gerçekten eğer vaktim olsa ve evde çok zaman geçirsem, bitkilerin dekorasyonda ve ev hayatında doğayı içeri taşımaktaki güzelliği gerçekten kayda değer. Hepinize tavsiye ediyorum. Ben gerçekten açık yaşamaktan keyif alan biriyim. Perde bu evin yalınlığına belki de çok yakışmayacaktı. Onun için storelarım var. İnişte çıkışlı, raw halinde olan storelarım var. Duvarlarda daha fazla fotoğraf göreceksiniz. Çünkü ben fotoğraf sanatını gerçekten çok seviyorum. Bunlardan bir tanesi bir Tayland

keşiş, diğeri de İtalya'da Venedik'te yürüyen bir kadın. O bana gerçekten hayatın hızını ve durmam gerektiğini hatırlatıyor. O yüzden o iki resmi çok seviyorum. Arkamda hemen iki tane ahşap oyma şey göreceksiniz, kolon göreceksiniz. Bunlar da aslında Kayseri'de zamanında köy evlerinde ahşap kapılarda onları kilitlemek için yatay konulan sütunlar. Onları ayrı ayrı buldum ve çok hoşuma gittiği için öylecine duvara yaslanmış bir vaziyette Anadolu'dan da evimde bir parça olsun istemiştim. Kitaplığımın hemen üstünde, aslında kitaplığım aşağı yukarı 2, 4, 6 kat diyebiliriz. Her katı anılarla dolu. En üstünde çok sevdiğim arkadaşlarımın bana hediye ettikleri maskeler var. Bunlar Afrika maskeleri. Altında hamam tasları göreceksiniz. Onun dışında şu oyma olan ve doğrama olan yuvarlak mumluk da çok enteresan. Onu da Çukur Cuma'da çok sevdiğim bir antikacı arkadaşımdan aldım. Onlar aslında bir çiftti ve sanıyorum eski bir kiliseden çıkmaydılar. Bir tanesi tamir edilmek üzere geri gitti. Onun dışında tekrar çok sevdiğim ve birlikte çalıştığım bir seramikçi arkadaşımın yaptığı bu küreler var. Onların da gerçekten doğadan ahşapla birleşmiş halleri var. Farklı farklı, yani hayatta bana dokunmuş olan ve izleri olan her şeyden bir şeyi görebilirsiniz. Mesela ben Büyükada'dan çok bahsediyorum ve çok seviyorum. Çocukluğum orada geçti. Bu da oradan aslında bir eski Rum evinin kapı tokmağı. Zamanında ziller yokmuş. Bunlar kullanılırmış.

Yatak odamda da en çok hoşuma giden detaylar, bütün apartmanda hoşuma giden detaylar, kirişler, duvardaki tuğlalar, tavanın yüksek olması, evin arka tarafına bakan, sokağa bakan bir pencerem de var. Dolayısıyla her ne kadar tuğlalarla örülmüş bir oda olsa bile gün ışığı görüyor. Çok sade ve yalın bir yatak seçtim. Kasten arkasında başlığı olsun istemedim. Çünkü tuğlalarla savaşan bir parça arzu etmemiştim. Üzerinde şu anda aslında kendi yaptığım bir yağlı boya resim var. Bir de karşısında çok sevdiğim bir Afrikalı kadının suratı var. Gerçekten bana enerji veren bir resim. Yatak odam çok yalın. Zamanında bir de giyim odası olan küçük bir kirişten geçilen bir alan var. Kapaksız dolaplar, üstü de açık dolap olmayan açık alanları tercih ediyorum. Çünkü günlük hayatımda bunlar epey pratik oluyor benim için. Banyonun en hoşuma giden özelliği gerçekten adeta mermer bir küp olması ve belki de İstanbul'a ziyaret ettiğinizde kendinizi bir hamamda hissetmek isteyeceksiniz. O hissi bana veren bir banyodan bahsediyoruz.

Şimdi mutfağıma hoş geldiniz. Daha önce bahsettiğim gibi mutfak ve salon aslında tek bir oda. Fakat burada görülmez bir şekilde ben hem koltuğun sırtını vererek hem de masanın sırtını vererek odayı ortadan ayırmış bulunuyorum. Yemek masası ahşap, aslında kendi tasarımım. Bunu çok sevdiğim bir marangoz abiyle birlikte yaptık. Altına da odayı keseceği için iki tarafta da iskemle olmasın diye bir bank yaptırdık. Dolayısıyla orada 3 kişi, 4 kişi oturabiliyor. Masanın başlarına gelen 2 tane küçük taburem var. Artı şu iskemlelerde bu masanın kapasitesi gerçekten 8-9 kişiye kadar çıkabiliyor. Arkada mutfağın açık olması, bu setin, bu materyali de çok seviyorum gerçekten. Coriander denilen bir materyal. Gerçekten zaten bütün eksperler söyler, ideal bir mutfak, bir üçgendir aslında. Buzdolabı, yemek masası ve çalışacağınız alan. Onun dışında bu gördüğünüz gibi açık bir sistem. Üst dolaplar yok. Bu da benim için çok sevdiğim bir yöntem. Çünkü bütün tabaklarım, bardaklarım, her şeyim elimin altında. Masaya servis yapmak ve onları toparlamak çok daha kolay oluyor. Bu raf her zaman vardı fakat ben sonradan bu rafla aynı olan 3 rafı daha ekledim. Bir şekilde ahşabın ve bütün onun profilinin aynı olmasına çok dikkat ettim. Orada da işte çay bardaklarım ve birkaç tane daha ihtiyacım olan şeyi açıkta hem güzel bir şekilde bir görsel yaratabildim hem de kullanışlı bir hale sokabildim. Buzdolabının sağ tarafında ise yine çok açık ve kullanışa elverişli bir kilerim var. O kiler de açık bir kiler. Benim için kavanoz çok önemli. Kavanozlarla birlikte her gün haşır neşir olmak durumundayım. Masanın üstünde yine çok yalın 3 tane lamba var. Bunlar daha fazla kolye pandant dedikleri bir şekil. Onların demiri olması çok önemli. Yemek odasında gerçekten ışığı ayarlayabilmeniz lazım. Gördüğünüz gibi her şey çok kompakt. Her şey birbiriyle ilişkide fakat bir şekilde de saklı. Bu arka duvar bitiş şekli çok önemli çünkü gerçekten eve geldiğinizde bu odak noktanız birebir gördüğünüz bir şey. Bu beton sıvama denilen bir sistemle yapılıyor. O gri benim için gerçekten çok evi yalın gösteren bir doku. Onun dışında yukarıda da gördüğünüz gibi şurada siyah bir boru var. Yani su kombiden öyle gidiyor. Dünyanın her yerinde loft dedikleri ve eski fabrikadan dönüşüm yapan apartmanlarda bu tip detayların aslında kapanmadığını görürsünüz. Bu da eve karakter verir.

evinizde gerçekten her köşede bir anınızın olması o evi mutlu ve sıcak kılıyor. Misafirleriniz de geldiğinde o enerjiyi gerçekten hissedebiliyorlar. Umarım turumuzdan hoşlanmışsınızdır. Her metrekaresini sizle paylaşmaya çalıştım. İyi günler.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.